0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Aşırı hıza red, yaşamaya evet.
0: Özel efendim. 103.2.

En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

Sevdiğiniz şeylerden Allah için harcamadıkça gerçek iyiliğe kavuşamazsınız. Her ne harcarsanız Allah onu mutlaka bilir.

Tevrat'ın indirilmesinden önce Yakup'un kendisine haram ettiklerinden başka bütün yiyecekler İsrail oğullarına helaldi. Sen de ki, eğer doğru sözlüyseniz Tevrat'ı getirip okuyun.

İnsanlar için kurulan ilk ibadet evi şüphesiz Mekke'de alemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kabe'dir.

Burada apaçık deliller İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Yoluna gücü yeten kimselerin o evi ziyaret edip hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bulunan bir hakkıdır. Kim bunu inkar ederse şüphesiz ki Allah alemlerden müstagnidir, kimseye muhtaç değildir.

Sen de ki, ey kitap ehli, Allah'ın ayetlerini niçin inkar ediyorsunuz? Allah sizin yaptıklarınızı görüp durmaktadır.

ki, ey kitap ehli, gerçeği görüp bildiğiniz halde niçin Allah'ın yolunu eğri göstermeye yeltenerek iman edenleri Allah yolundan çevirmeye çalışıyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.

0: Ey iman edenler! Eğer kendilerine kitap verilenlerden bir gruba uyarsanız, onlar sizi imanınızdan sonra kafirliğe çevirirler.
1: وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللّٰهِ وَف۪يكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
0: Allah'ın ayetleri size okunurken ve onun peygamberi de aranızdayken nasıl olur da inkar edersiniz? Her kim Allah'ın dinine sımsıkı sarılırsa işte o doğru yola iletilmiş olur.

0: iman edenler, Allah'tan hakkıyla korkun ve ancak Müslüman olarak ölün.
1: وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

0: birlikte Allah'ın dinine sımsıkı sarılın, ayrılıp bölünmeyin ve Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşmandınız, Allah kalplerinizi birleştirdi de onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarındaydınız, Allah sizi oradan kurtardı. Allah doğru yolu bulasınız diye ayetlerini size böylece açıklıyor.
1: وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ

sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır.

Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra bölünüp ihtilafa düşenler gibi olmayın. Onlar için büyük bir azap vardır.

0: gün bazı yüzler ağaracak, bazı yüzler de kararacaktır. Yüzleri kararanlara, imanınızdan sonra inkar mı ettiniz? Öyleyse inkar ettiğiniz için tadın azabı denecektir.
1: وَأَمَّا الَّذ۪ينَ بَيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَف۪ي رَحْمَةِ اللّٰهِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ
0: Yüzleri ağaranlarsa Allah'ın rahmeti içindedirler. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.
1: تِلْكَ آيَاتُ اللّٰهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللّٰهُ يُر۪يدُ ظُلْمًا لِلْعَالَم۪ينَ
0: İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Bunları sana doğru olarak okuyoruz. Allah alemler için hiçbir haksızlık istemez.
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ
0: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Bütün işler dönüp Allah'a varacaktır.
1: Kuntum hayra ummetin uhricet linnâsi te'murûne bil me'rûfi ve tenhevne anil munkeri ve tu'minûne billâh. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ
0: Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emredip kötülükten men edersiniz ve Allah'a inanırsınız. Eğer kitap ehli iman etseydi elbette kendileri için daha hayırlı olurdu. Onlardan iman edenler de var ama çokları doğru yoldan çıkmışlardır.

onlar size incitmekten başka bir zarar veremezler. Sizinle savaşsalar bile size arkalarına dönüp kaçarlar. Sonra onlara yardım da edilmez.

0: بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: Allah'ın ve inanan insanların himayesinde bulunanlar hariç, nerede olurlarsa olsunlar, onlara alçaklık damgası vurulmuş, Allah'ın gazabına uğramışlar ve miskinliğe mahkum edilmişlerdir. Bu, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmeleri sebebiyle olmuştur. Bu, isyan etmiş ve haddi aşmış olmalarından ileri gelmiştir.

Onların hepsi bir değildir. Kitap ehli içinde doğruluk üzere bulunan bir topluluk da vardır ki gece saatlerinde secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okurlar.

Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği emredip kötülükten men ederler, hayırlı işlere yarışırcasına koşarlar. İşte onlar salih kimselerdendir.

Şüphesiz ki inkar edenlerin malları ve çocukları Allah'ın azabından hiçbir şeyi kendilerinden uzaklaştıramayacaktır. Onlar cehennemliklerdir ve orada ebedi olarak kalacaklardır.

0: أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.
1: Onların bu dünya hayatında harcadıklarının durumu, kendilerine zulmeden bir topluluğun ekinlerine isabet edip onu yok eden dondurucu bir rüzgarın durumu gibidir. Allah onlara haksızlık etmedi, fakat onlar kendilerine haksızlık ediyorlar.

iman edenler, sizden olmayanları kendinize yakın dost edinmeyin. Onlar sizi bozmaktan geri durmazlar. Size sıkıntı verecek şeyleri isterler. Öfkeleri ağızlarından dökülmektedir. Kalplerinin gizlediği öfke ise daha büyüktür. Eğer düşünürseniz biz size ayetleri açıkladık.

0: فلو عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور.
1: İşte siz öyle kimselersiniz ki onlar sizi sevmediği halde siz onları seversiniz. Halbuki siz bütün kitaplara inanıyorsunuz. Onlar sizinle karşılaştıkları zaman iman ettik derler. Kendi başlarına kalınca da size karşı öfkeden parmaklarını ısırırlar. Sen onlara de ki, öfkenizden çatlayıp ölün. Şüphesiz ki Allah kalplerde olanı bilir.

0: Eğer size bir iyilik dokunursa bu onları tasalandırır. Size bir kötülük dokunursa bundan dolayı sevinirler. Eğer sabreder, Allah'tan korkarsanız onların hilesi size hiçbir zarar veremez. Şüphesiz ki Allah'ın ilmi onların yaptıklarını kuşatmıştır.
1: وَاِذْ غَدَوْتَ

Hani sen sabah erkenden müminleri savaş mevzilerine yerleştirmek için ailenden ayrılmıştın. Allah her şeyi işitir ve bilir.

Yani sizden iki grup bozulmaya yüz tutmuştu. Halbuki Allah onların dostuydu. Müminler sadece Allah'a güvensinler.

Siz zayıf ve güçsüz olduğunuz halde Allah size Bedir Savaşı'nda yardım etmişti. Öyleyse Allah'tan korkun ki şükredesiniz.

Evet, sabreder, Allah'tan korkarsanız, onlar hemen şu anda üzerinize gelseler, Rabbin size işaretli 5000 melekle yardım eder.

Allah bunu size sadece bir müjde olsun ve kalpleriniz huzur bulsun diye yaptı. Zafer ancak daima güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah tarafındandır.

Allah inkar edenlerden bir kısmının kökünü kesmek veya onları perişan etmek için size yardım etti ki onlar ümitsiz olarak dönüp gitsinler.

0: sana o işten hiçbir şey düşmez. Allah ya onların tövbelerini kabul eder veya onlara azap eder. Çünkü onlar zalimlerdir.
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah çok bağışlar ve merhamet eder.

0: ضعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Ey iman edenler, kat kat faiz yemeyin. Allah'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz.

0: Kafirler için hazırlanmış olan cehennem ateşinden sakının.
1: وَأَطِيعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
0: Siz Allah'a ve Peygamber'e itaat edin ki size de merhamet edilsin.

Allah'tan korkanlar bollukta ve darlıkta Allah için harcarlar, öfkelerini yenerler ve insanların hatalarını bağışlarlar. Allah da iyilik yapanları sever.

0: بهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Onlar bir kötülük yaptıkları veya nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlarlar da hemen günahlarının bağışlanmasını isterler. Günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir? Onlar yaptıkları kötülükte bile bile ısrar etmezler.

İşte onların mükafatı Rableri tarafından bağışlanmak, altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları cennetlerdir. Çalışanların mükafatı ne güzeldir.

Sizden önce de nice kanunlar, olaylar gelip geçti. Yeryüzünde dolaşında yalanlayanların sonu nasıl olmuş görün.

0: gevşeyip üzülmeyin. Eğer inanıyorsanız mutlaka siz üstün geleceksiniz.
1: اِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ

0: eğer size Uhud'da bir yara dokunduysa, o topluluğa da Bedir'de öyle bir yara dokunmuştu. Biz bugünleri insanlar arasında evirip çeviririz. Allah iman edenleri ortaya çıkarmak ve sizden şahitler edinmek için böyle yapar. Allah zalimleri sevmez.
1: وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِر۪ينَ
0: Ve iman edenleri temizlemek, kafirleri mahvetmek için böyle yapar.
1: اَمْ حَسِينَ

Yoksa siz Allah içinizden cihad edenleri deneyip bilmeden, sabredenleri deneyip bilmeden kolayca cennete gireceğinizi mi sandınız?

0: Andolsun ki siz ölümle karşılaşmadan önce onu arzuluyordunuz. İşte onu gördünüz ama hala bakıp duruyorsunuz.
1: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِ اللّٰهُ الشَّاكِر۪ينَ
0: Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçti. O ölür veya öldürülürse siz ökçeleriniz üzerinde geri mi döneceksiniz? Kim ökçesi üzerinde geri dönerse Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır.

Allah'ın izni olmadan hiçbir kişi ölemez. Ölüm belirli sürelere göre yazılmıştır. Kim dünya menfaatini isterse kendisine ondan veririz. Kim de ahiret sevabını isterse kendisine ondan veririz. Biz şükredenleri mükafatlandıracağız.

Nice peygamberler vardır ki Rablerine ihlasla ibadet eden birçok kimseler onlarla birlikte savaştılar. Allah yolunda başlarına gelenlerden yılmadılar, zayıflık göstermediler, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever.

onların sözü sadece, "Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işlerimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı yolunda sağlam tut ve kafir topluluğa karşı bize yardım et," demek olmuştur.

Allah da onlara hem dünya nimetini hem de ahiret sevabının en güzelini verdi. Çünkü Allah iyilik yapanları sever.

0: iman edenler, eğer kafirlere itaat ederseniz sizi gerisin geri inkara çevirirler de hüsrana uğrayarak perişan olursunuz.
1: Belillahu mevlakum ve huve hayrun nasirin.
0: Hayır, yardımcınız Allah'tır ve o yardımcıların en hayırlısıdır.

0: وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ.
1: Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri ona ortak koştukları için inkar edenlerin kalplerine korku salacağız. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Zalimlerin varacağı yer ne kötüdür.

Allah'ın izniyle onları öldürdüğünüz zaman Allah size olan vaadini doğruladı. Nihayet siz korktunuz ve savaş hususunda tartıştınız. Allah size istediğiniz zaferi gösterdikten sonra da isyan ettiniz. Kiminiz dünyayı istiyordu, kiminiz de ahireti istiyordu. Sonra Allah sizi denemek için onlardan uzaklaştırdı ve sizi bağışladı. Allah müminlere karşı ikram sahibidir.

Peygamber sizi arkanızdan çağırırken siz uzaklaşıyor ve hiç kimseye dönüp bakmıyordunuz. Kaybettiklerinize ve başınıza gelenlere üzülmeyesiniz diye Allah size üzüntü üstüne üzüntü verdi. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

sonra o üzüntünün ardından Allah size içinizden bir grubu örtüp bürüyen bir güven, bir uyku indirdi. Bir grupta kendi canlarının derdine düşmüştü. Onlar Allah hakkında gerçek dışı olarak cahiliyet zannı gibi bir zan besliyor ve "Bu işten bize bir şey var mı?" diyorlardı. Sen de ki, "Bütün işler Allah'a aittir." Onlar sana açıklayamadıkları şeyleri içlerinde gizliyorlar. Diyorlar ki, "Bu işten bize bir pay olsaydı burada öldürülmezdik." Ey Muhammed, sen de ki, "Siz evlerinizde bile olsaydınız, haklarında öldürülme takdir edilmiş olan kimseler yine de çıkarlar, düşüp ölecekleri yerlerine giderlerdi. Allah içinizdekileri denemek ve kalplerinizdekileri temizlemek için böyle yaptı. Allah içinizde bulunanları bilir."

0: الله عنهم إن الله غفور حليم.
1: İki ordunun karşılaştığı gün sizden yüz çevirip gidenleri şeytan ancak yaptıkları bazı işlerden dolayı yoldan kaydırmak istemişti. Ama yine de Allah onları bağışladı. Çünkü Allah çok bağışlar ve çok yumuşak davranır.

0: Ey iman edenler! Sizler, inkar edenler ve yeryüzünde sefere veya savaşa çıkan kardeşleri için bizim yanımızda olsalardı ölmezler ve öldürülmezlerdi diyenler gibi olmayın. Allah onların bu düşüncelerini kalplerine bir hasret olarak koyacaktır. Allah diriltir ve öldürür. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür.
1: وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ
0: Eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, Allah'ın bağışlaması ve rahmeti, onların toplayacakları bütün dünyalık şeylerden daha hayırlıdır.
1: وَلَئِنْ مُتْتُمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَاِلَى اللّٰهِ تُحْشَرُونَ
0: Andolsun ki siz ölseniz de öldürülseniz de mutlaka Allah'ın huzurunda toplanacaksınız.

0: tarafından verilen bir merhametle sen onlara yumuşak davrandın. Eğer sert ve katı kalpli olsaydın mutlaka etrafından dağılıp giderlerdi. Artık onları bağışla. Onlar için Allah'tan af dile ve işlerinde onlarla istişare et. Karar verip azmettiğin zaman da Allah'a güven. Çünkü Allah kendisine güvenip tevekkül edenleri sever.
1: اِنْ يَنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَاِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذ۪ي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
0: Eğer Allah size yardım ederse artık hiç kimse size galip gelemez. Yok, eğer sizi yardımsız bırakacak olursa ondan sonra size yardım edecek olan kimdir? Müminler sadece Allah'a güvenip tevekkül etsinler.
1: وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَغُلُّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Hiçbir peygamberin ganimet malına hıyanet etmesi yakışmaz. Kim hıyanet ederse kıyamet günü hıyanet ettiği şeyle birlikte gelir. Sonra herkese kazandığı tam olarak verilir. Onlara hiçbir haksızlık yapılmaz.

0: الله ومأواه جهنم وبئس المصير.
1: Hiç Allah'ın rızasına uyan kimse, Allah'ın gazabına uğrayan ve gideceği yerde cehennem olan kimse gibi olur mu? Cehennem ne kötü bir dönüş yeridir.

Andolsun ki Allah müminlere kendilerinden bir peygamber göndermek suretiyle büyük bir lütufta bulundu. O peygamber onlara Allah'ın ayetlerini okuyor, onları kötülüklerden temizliyor, onlara kitabı ve hikmeti öğretiyor. Halbuki onlar daha önce açık bir sapıklık içindeydiler.

Nedir de düşmanlarınızı iki misline uğrattığınız bir musibet Uhud'da sizin başınıza gelince, bu da nereden başımıza geldi dediniz? Ey Muhammed, sen onlara bu başınıza gelenler kendinizdendir diye söyle. Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter.

0: Vallahu a'lemu bima yektumun.
1: İki ordunun karşılaştığı günde başınıza gelen musibet Allah'ın izniyle olup gerçek müminleri ortaya çıkarmak ve yine münafıkları da ortaya çıkarmak içindi. Münafıklara gelin Allah yolunda savaşın veya savunmada bulunun denildiğinde onlar eğer gerçekten savaş olacağını bilseydik sizinle elbette gelirdik dediler. Onlar o gün küfre imandan daha yakındılar. Onlar kalplerinde olmayan şeyi dilleriyle söylerler. Oysa Allah içlerinde gizledikleri şeyi en iyi şekilde bilmektedir.

0: Kendileri savaşa katılmayıp oturdukları halde kardeşleri için eğer bize uysalardı öldürülmezlerdi diyenlere sen de ki, siz bu iddianızda doğruysanız hadi ölümü kendinizden uzaklaştırın.
1: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ
0: Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında rızıklandırılmaktadırlar.

Allah'ın nimetlerinden kendilerine vermiş olduğu şeylerle sevinmektedirler. Henüz arkalarından kendilerine yetişememiş olanlara hiçbir korku olmadığını ve hiç üzülmeyeceklerini müjdelemek isterler.

onlar Allah'ın nimetini, ihsanını ve müminlerin mükafatını Allah'ın zayi etmeyeceğini müjdelemek isterler.

0: فَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ.
1: O müminler kendileri yara aldıktan sonra da yine Allah'ın ve peygamberinin davetine uydular. Onlardan iyilik yapanlar ve Allah'tan korkanlar için büyük bir mükafat vardır.

0: حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.
1: İnsanlar onlara, adamlar sizin için kuvvet topladılar, onlardan korkun dediklerinde, bu söz onların imanını arttırdı ve Allah bize yeter, o ne güzel bir vekildir dediler.

Allah'ın nimeti ve ihsanıyla geri döndüler. Kendilerine hiçbir kötülük dokunmadı ve Allah'ın rızasına tabi oldular. Allah büyük bir lütuf sahibidir.

İşte size savaş haberini getiren o şeytan ancak kendi dostlarını korkutabilir. Eğer siz inanmış kimselerseniz onlardan korkmayın, benden korkun.

0: فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
1: İnkara koşanlar seni üzmesin. Onlar Allah'a hiçbir zarar veremezler. Allah onları ahirette nasipsiz bırakmak istiyor. Onlar için acı bir azap vardır.

İnkar edenler mühlet vermemizin kendileri için hayırlı olduğunu zannetmesinler. Biz onlara ancak günahlarını artırsınlar diye mühlet veriyoruz. Onlar için aşağılayıcı bir azap vardır.

0: اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ.
1: Ey insanlar! Allah müminleri sizin içinde bulunduğunuz durumda bırakacak değildir. Murdarı temizden ayıracaktır. Allah size gaybı da bildirecek değildir. Fakat Allah peygamberlerinden dilediğini seçip gaybı ona bildirir. Öyleyse siz de Allah'a ve peygamber

0: والأرض والله بما تعملون خبير.
1: Allah'ın ihsanından kendilerine vermiş olduğu şeylerde cimrilik yapanlar bunun kendileri için hayırlı olduğunu zannetmesinler. Bilakis bu kendileri için çok kötüdür. Cimrilik yaptıkları şeyler kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

0: بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق.
1: Andolsun ki Allah, Allah fakirdir biz zenginiz diyenlerin sözünü işitmiştir. Biz onların söylediklerini ve peygamberleri haksız yere öldürmelerini yazacağız ve tadın yangın azabını diyeceğiz.
0: ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْد۪يكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِ.
1: Bu azap sizin ellerinizle yapıp gönderdiğinizin karşılığıdır. Yoksa Allah kullarına haksızlık yapacak değildir.

0: قتلتموهم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين.
1: Allah gökten inecek olan ateşin yiyeceği bir kurban getirmedikçe hiçbir peygambere inanmamak üzere bize emir verdi diyenlere sen de ki benden önce de peygamberler size apaçık delilleri ve bu söylediğiniz şeyi getirmişlerdi. Madem doğru kimselerdiniz de onları neden öldürdünüz?

0: Ey Muhammed! Eğer seni yalancı saydılarsa, senden önce açık deliller, hikmetli sahifeler ve aydınlatıcı kitap getiren nice peygamberler de yalanla suçlanmışlardı.
1: Kullu nefsin zâikatul mevût ve innemâ tuveffevne ucûrakum yevmel kıyâmeh. فَمَنْ زُحْزِحَ

güzel canlı ölümü tadacaktır. Yaptıklarınızın karşılığı da kıyamet günü size tam olarak verilecektir. Kim cehennem ateşinden uzaklaştırılıp cennete sokulursa işte o kurtuluşa ermiş olur. Dünya hayatı ise aldatıcı bir menfaatten başka bir şey değildir.

Şüphesiz ki siz mallarınız ve canlarınız hususunda imtihan edileceksiniz. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve müşriklerden birçok incitici sözler işiteceksiniz. Eğer sabreder, Allah'tan korkarsanız, işte bu üzerinde durulması gereken önemli işlerdendir.

0: Hani Allah kendilerine kitap verilenlerden, onu insanlara açıklayacaksınız ve gizlemeyeceksiniz diye söz almıştı. Ama onlar bu sözü arkalarına atıp az bir menfaat karşılığı değiştirdiler. Onlar ne kötü alışveriş yapıyorlar.
1: La tahsabannellezine yefrahun bima etav ve yuhibbun

Yaptıkları kötülüklere sevinip yapmadıkları iyiliklerle övülmek isteyenlerin sakın azaptan kurtulacaklarını zannetme. Onlar için acı bir azap vardır.

0: göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. Allah'ın her şeye gücü yeter.
1: İnne fi halqis semawati vel ardı ve ihtilafil leyli ven nehari le ayatin li ulil albab.
0: Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde şüphesiz aklı başında olanlar için birçok ibretler vardır.

0: النار.
1: Onlar ayaktayken, otururken, yanları üzerine yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerle yerin yaratılışı hakkında düşünürler de derler ki: ey Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Seni boşuna bir şey yaratmış olmaktan tenzih ederiz. Bizi cehennem ateşinin azabından koru.

Rabbimiz, sen kimi ateşe sokarsan onu rezil etmiş olursun. Zalimlerin hiçbir yardımcıları yoktur.

0: zor.
1: Ey Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diyerek imana çağıran bir davetçiyi işittik ve hemen iman ettik. Ey Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kusurlarımızı ört ve canımızı iyilerle beraber al.

Rabbimiz, bize peygamberlerine vaat ettiğin şeyleri ver. Bizi kıyamet günü rezil etme. Sen asla sözünden caymazsın.

0: yaptığını.
1: Rableri de onlara şöyle karşılık verdi: elbette ben sizden erkek olsun, kadın olsun çalışan hiçbir kimsenin amelini boşa çıkarmayacağım. Siz hep birbirinizdensiniz. Hicret edenlerin, yurtlarından çıkarılanların, benim yolumda işkenceye uğrayanların, çarpışıp öldürülenlerin günahlarını elbette örteceğim. Onları Allah tarafından bir mükafat olarak altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Mükafatların en güzeli de Allah'ın yanındadır.
2: La yagurrannaka taqallubullezine keferu fil bilad.
1: İnkar edenlerin diyar diyar dolaşmaları sakın seni aldatmasın.

0: olur.
1: Fakat Rablerinden korkanlar için altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Allah tarafından verilecek nice ikramlarla orada ebedi olarak kalacaklardır. İyi kimseler için Allah'ın yanında bulunan şeyler daha hayırlıdır.

0: ربهم إن الله سريع الحساب.
1: Kitap ehlinden öyle kimseler vardır ki Allah'a, size indirilen Kur'an'a ve kendilerine indirilen kitaplara samimiyetle Allah'a boyun eğerek inanırlar. Onlar Allah'ın ayetlerini az bir menfaat karşılığı değiştirmezler. İşte onların Rablerinin yanında mükafatları vardır. Şüphesiz ki Allah hesabı pek çabuk görür.
0: Ya eyyühellezine amenu sbiru ve sabiru ve rabitu vettekullâhe leallekum tuflihûn.
1: Ey iman edenler! Sabredin. Düşman karşısında sabırlı olun. Cihada hazırlıklı bulunup sınırlarda nöbetleşin ve Allah'tan korkun ki başarıya ulaşasınız. Nisa suresi. Bu sure Medine devrinde inmiş olup 176 ayettir. Nisa kadın anlamına gelir. Bu surede kadın haklarından, aileden, mirastan söz edildiği için bu adı almıştır.

0: insanlar, sizi bir tek şahıstan yaratan, ondan eşini yaratıp ikisinden de birçok erkekler ve kadınlar türeterek yeryüzüne yayan Rabbinizden korkun. Kendisi adına birbirinizden isteklerde bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz ki Allah sizin üzerinizde devamlı bir gözetleyicidir.
1: وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا.
0: Yetimlere mallarını verin. Temiz olan helali, murdar olan haramla değiştirmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir günahtır.
1: وَإِنْ

yetim kızlarla evlendiğiniz takdirde onlar hakkında adaletli davranamamaktan korkarsanız, size helal olup beğendiğiniz diğer kadınlardan ikişer, üçer ve dörder olmak üzere nikahlayabilirsiniz. Eğer o kadınlar arasında da adaletli davranamayacağınızdan korkarsanız, o takdirde bir kadınla evlenin veya sahip olduğunuz cariyelerle yetinin. İşte adaletten ayrılmamanız için en uygun olan da budur.

0: Kadınlara mehirlerini gönül hoşnutluğuyla verin. Eğer kendi rızalarıyla ondan size bir şey bağışlarlarsa onu da afiyetle yiyin.
1: وَلَا تُؤْمِنُوا

0: فيها وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا.
1: Allah'ın sizin için bir geçim kaynağı kıldığı mallarınızı aklı zayıf olanlara vermeyin. O mallarla onları yedirip içirin, giydirin ve onlara güzel sözler söyleyin.

0: لهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا.
1: Yetimleri evlenme çağına gelinceye kadar deneyin. Eğer onlarda bir olgunluk görürseniz mallarını hemen kendilerine verin. Büyüyecekler de geri alacaklar diye onların mallarını israf ederek tez elden yemeyin. Yetime veli olan kimse eğer zenginse onun malına dokunmaktan çekinsin. Fakirse emeği karşılığında örfe uygun bir şekilde yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman da yanlarında şahit bulundurun. Hesap sorucu olarak Allah yeter.

0: قل منه أو كثر نصيبا مفروضا.
1: Ana, baba ve yakınların bıraktıklarından erkeklere hisse vardır. Yine ana, baba ve yakınların bıraktıklarından kadınlara da hisse vardır. Bırakılan az da olsa, çok da olsa belirli bir hisse ayrılmıştır.

Mirasın taksiminde varis olmayan yakınlar, yetimler ve yoksullar da bulunursa mirastan onlara da bir şeyler verin ve kendilerine güzel sözler söyleyin.

0: فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا.
1: Kendileri geriye zayıf çocuklar bırakarak öldükleri takdirde onlara bir zarar gelmesinden korkanlar, yetimlere haksızlık etmekten de korkup ürpersinler. Allah'tan korksunlar ve doğru söz söylesinler.

0: وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا.
1: Yetimlerin mallarını haksızlık yaparak yiyenler karınlarına ancak bir ateş dolduruyorlar. Onlar yakında cehennemin alevli ateşine gireceklerdir.

0: size çocuklarınız hakkında erkeğe iki kadının hissesi kadar verilmesini emreder. Eğer çocukların hepsi kadın olup ikiden fazla iseler, ölenin bıraktığı malın üçte ikisi onlarındır. Bir kadın olursa o zaman malın yarısı onundur. Eğer ölenin çocuğu varsa ana babasından her birine altıda bir hisse verilir. Çocuğu yoksa ve ana babası da ona varis olmuşsa anasının hissesi üçte birdir. Eğer ölenin kardeşleri varsa o zaman anasının hissesi altıda birdir. Bu hisseler ölenin yapacağı vasiyetin yerine getirilmesinden ve borcunun ödenmesinden sonra verilir. Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin menfaatçe size daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Bu hisseler Allah tarafından ayrılmış farzlardır. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilmektedir. Hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ اِلَّمْ يَكُلْ لَهُنَّ وَلَدَ

hanımlarınızın çocukları yoksa geriye bıraktıkları mirasın yarısı sizindir. Eğer çocukları varsa bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Bu hisseler yapacakları vasiyetleri yerine getirdikten ve borçları ödendikten sonra verilir. Sizin de çocuğunuz yoksa bıraktığınız mirasın dörtte biri onlarındır. Eğer çocuğunuz varsa bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. Bu hisseler yaptığınız vasiyet yerine getirilip borcunuz ödendikten sonra verilir. Eğer bir erkeğe veya kadına anası, babası ve çocuğu olmadan varis olunuyorsa ve anadan bir erkek ya da bir kız kardeşi varsa her birine altıda bir hisse verilir. Eğer birden fazla kardeşi olursa o zaman üçte bir hissede eşit olarak ortaktırlar. Bu hisseler varislere zarar vermeden yapılan vasiyetin yerine getirilmesinden ve borcun ödenmesinden sonra verilir. Bunlar Allah'tan size bir vasiyettir. Allah her şeyi bilir ve kullarına yumuşak davranır.

İşte bunlar Allah'ın kanunlarıdır. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse Allah onu altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar ve orada ebedi olarak kalırlar. İşte büyük kurtuluş budur.

Kim de Allah'a ve peygamberine isyan eder, onun kanunlarını çiğnerse, Allah onu içinde ebedi olarak kalacağı cehenneme sokar. Onun için aşağılayıcı bir azap vardır.

0: Kadınlarınızdan zina edenlere karşı içinizden 4 şahit getirin. Eğer şahitlik ederlerse o kadınları ölünceye veya Allah kendilerine bir yol gösterinceye kadar evlerde hapsedin.
1: وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّح۪يمًا
0: Sizden zina edenlerin her ikisine de eziyet edin. Eğer tövbe eder, kendilerini düzeltirlerse artık onları incitmekten vazgeçin. Şüphesiz ki Allah tövbeleri daima kabul etmekte ve çok merhametli davranmaktadır.

0: الله عليهم وكان الله عليما حكيما.
1: Allah'ın kabul edeceği tövbe, bilmeden bir kötülük işleyip sonra da hemen arkasından tövbe edenlerin tövbesidir. İşte Allah onların tövbesini kabul eder. Allah her şeyi bilmektedir. Hüküm ve hikmet sahibidir.
0: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحد

Yoksa kötülükleri yapıp da onlardan birisine ölüm geldiğinde ben şimdi tövbe ettim diyenlerin ve kafir olarak ölenlerin tövbesi makbul değildir. İşte biz onlar için acı bir azap hazırladık.

0: على الله فيه خيرا كثيرا.
1: Ey iman edenler! İstemedikleri halde miras yoluyla kadınları almanız size helal değildir. Açık bir hayasızlık yapmadıkça kendilerine verdiğiniz mehrin bir kısmını alıp götürmek için onları sıkıştırmayın. Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmıyorsanız da Allah sizin için hoşunuza gitmeyen bir şeyde birçok hayır takdir etmiş olabilir.

0: تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا.
1: Bir eşin yerine başka bir eşi almak isterseniz, onlardan birine yüklerle mehir vermiş olsanız bile ondan hiçbir şey geri almayın. Onu iftira ederek ve açık bir günaha girerek mi geri alacaksınız?

Birbirinizle kaynaşıp baş başa kaldığınıza ve onlar da sizden sağlam bir teminat aldıklarına göre verdiğinizi nasıl geri alabilirsiniz?

0: ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا.
1: Babalarınızın evlendiği kadınlarla evlenmeyin. Ancak geçen geçmiştir. Çünkü bu bir hayasızlıktı, iğrenç bir şeydi ve ne kötü bir yoldu.
0: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم

0: ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما.
1: Size şu kadınlarla evlenmek haram kılındı. Anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşlerinizin kızları, kız kardeşlerinizin kızları, sizi emziren süt anneleriniz, süt kardeşleriniz, hanımlarınızın anneleri, kendileriyle gerdeğe girdiğiniz hanımlarınızdan olan üvey kızlarınız. Eğer kendileriyle gerdeğe girmemişseniz, kızlarıyla evlenmenize bir sakınca yoktur. Yine öz oğullarınızın hanımlarıyla evlenmeniz ve iki kız kardeşi birden nikahınız altına almanız da size haram kılındı. Ancak geçen geçmiştir. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
2: Sadakallahu'l-azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem

zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.

وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت.

الأرض عليك. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا ورفوعنا.

الله.

قهار يا الله، يا قهار يا الله، يا وهاب يا الله.

الله يا خافض

يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام.

لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجعلنا ممن يقربه فيرقى.

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

آمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا معنا

0: تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم لا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر والقف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير واغفر لنا منك بخير أجمعين اللهم اغفر لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Özel FM 103.2
2: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen, tevbeleri bol bol kabul edensin. Hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl. Soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle. Beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, yalnız sana yöneldik, dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın, hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resule tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla. Bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla. Bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik. Sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl. O benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle. Yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap. Dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin Nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, senin nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla, bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım, sana tevbe ettim, senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, izzetin hakkı için senden başka ilah yok, beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım, beni dinde fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen Ehad'sın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. Bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım, sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım, kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar. Nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin. Rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım, senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır. İmanımı derinleştir. Derecelerimi yücelt. Namazımı kabul buyur. Hatalarımı bağışla. Senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayrın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, işlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım, bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım, beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım, seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım, senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve hulk cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım, beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hataen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org
6: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
8: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
9: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Ey yolcu! Amelsiz ilim delik, ilimsiz amel hiçlik, imansızlıksa en büyük nankörlüktür. Bugün seni kötülüklerden ve günahlardan uzaklaştırmayan bilgin, görgün ve anlayışın, unutma ki yarın seni cehennem azabından da uzak tutamayacaktır. Bugün fırsat varken, geçmiş günleri telafi etme imkanına sahipken, sana ne oluyor da hala günleri gafletle geçiriyor, hala dünya oyuncağıyla oynuyorsun? Yarın kıyamet gününde, ey Rabbimiz, gördük, işittik, bizi tekrar dünyaya gönder de salih ameller işleyelim, artık kesin onlara iman ettik diyenlerden mi olacaksın? Sen de mi ey yolcu, pişmanlığını mahşere taşıyıp, mahzun ve perişan bir halde yüzü kızaranlardan olacaksın? Rabbinin huzurunda kulluğunu ifa etmemiş, hatta isyan etmiş, bu sebepten dolayı da Rahman'ın yüzüne bakmadığı, merhametten mahrum bırakılmış olmayı nasıl kabul ediyor, Mevla'nın huzurunda mahcup olmayı, yüzüne bakılmamayı, bir kul olarak değer verilmemeyi nasıl içine sindiriyorsun da hala kendine dönüp bakmıyorsun? Sen de mi ey yolcu? Sen de mi? Bu yolun sonu nereye çıkıyor? Ne olur söyle, söyle be yolcu. Bu yolun sonu nereye çıkıyor? Ey yolcu! Ruhunu olgunlaştırmaya, nefsine hakim olmaya, bedenini de geri dönüşü olmayan ölüme hazırla. Çünkü sen de biliyorsun ki son durak kabirdir. Kabir ehli her an oraya varmanı beklerken ve bütün hazırlıklarını tamamlamışken sen kendini kabre hazırlıyor musun ey yolcu? Hani Resul-i Ekrem'in Hazreti Ebubekir'in imanıyla bütün imanlı olanların imanı tartılsa mutlaka Ebubekir'in imanı daha ağır gelir dediği, Efendimizin Havz-ı Kevser'inin hemen sağ yanı başında bulunan Allah Resulü'nün en sadık dostu bir gün şöyle ifade etmişti ya: bu cesetler ya bir kuş kafesidir ya da bir hayvan ahırıdır. Ulvi bir kuş olmak varken Mevla'nın buyurduğu gibi onlar hayvan gibidir. Hatta daha da sapıktırlar dediği kimseler arasında bulunmak, onlardan olmak seni korkutmuyor mu? Titretmiyor mu? İrkilmiyor musun? Ürpermiyor musun? Söyle ey yolcu, nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Ey yolcu, bir bak, neler oluyor etrafında? Kimler göçüyor bilinen bilinmezliklere? Bir bak, kimler hayata yeniden merhaba derken, kimler nasıl, ne şekilde elveda diyor? Ey yolcu, günahlardan içi yanmış, hak yolunun yolcusuna lazım olan, pişmanlıktan adeta kavrulmuş bir yürekle yapılan tevbe, içinde bidat olmayan doğru ve eksiksiz bir iman, üzerinde hiç kimsenin ve hatta düşmanının bile hakkının kalmaması için sarf edilecek bir bilinç ve gayret ve de, evet ve de, Allah'ın emirlerini yerine getirecek kadar din ilmini ve kendini kurtaracak kadar diğer ilimleri öğrenmektir. Unutma ki bunlar en kıymetli sermaye, senin için en kıymetli azıktır. Ey yolcu! Kişinin sevdiği en iyi dost, onunla en zor günlerinde dayanışma içerisinde olan, en zor günlerde yardımlaşandır.
2: kabirde senin dostunsa, unutma ki salih amellerindir. Bu dostu bugün, hemen şimdi elde etmez, edemezsen, yarın kabirdeki yoldaşın kim olur? Seni telaşlandıran yoksa, yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah'a ait olmasın ilahi fermanına olan inancındaki kusurların var ettiği bir şüphenin, telaşın neticesi olmasın. Ne dersin ey yolcu? Beni, seni ve kainatın içindeki her şeyi yoktan var eden tek ilahımız olan Allah'a olan sadakatimize, tevekkülümüze ne oldu? Ne oldu be ey yolcu? Ey yolcu! Bugüne kadar hangi fani olana tutunduk, güvendik? Hangi geçici olana bağlanıp da yarı yolda kalmadık ki? Neler neler yaşamadık ki? Güvendiğimiz bedenlerimiz yaşlandı. Büyüttüğümüz evlatlar bir bir terk etti bizleri. Ömrümüzü verdiğimiz, uğrunda nice nice çileler çekerek vücuda getirdiğimiz işimiz, aşımız, paramız nerede şimdi? Nerede ey yolcu? Uğruna ömrümüzü verdiklerimiz, kanımızı, canımızı verdiklerimiz nerede? Bir düşün. Nerede ey yolcu? Halbuki Rahman olan Yüce Mevlamız, kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter demiş de duymamışız. Anlaşılan hissedememişiz de.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki insanların en mutlusu kalbi hakikati bilen, bedeni acıya ve zorluklara karşı dayanıklı olan, elindekine kanaat edendir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejli.

0: 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
1: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
2: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
3: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
4: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
5: Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Saat 7.
8: 7.
7: Özel FM hayırlı sabahlar diler.
6: Özel FM. www.özelfm.net. ozelfm.net.
9: Salihlerin Bahçesi. Seslendiren Hayri Küçükdeniz.
10: Bölüm 5. Allah'ın kullarını kontrol ve denetimi. Hadis 63. Enes İbni Malik, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: siz gözünüzde kıldan daha küçük ve önemsiz görünen bazı işler yapıyorsunuz ki biz bu tür işleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında büyük günahlardan sayardık. Hadis 64. Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah kulları hakkında gayret gösterir. Allah'ın gayreti haram kıldığı şeyleri insanların işlemelerine karşı olmasıdır. Hadis 65. Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işitmişimdir: İsrail oğulları arasında biri ala tenli, biri kel, biri de kör 3 kişi vardı. Allah onları sınamak istedi ve kendilerine bir melek gönderdi. Melek ala tenliye geldi. En çok istediğin şey nedir? Dedi. Ala tenli, güzel bir renk, güzel bir ten ve insanların beni çirkin gördüğü ve iğrendiği şu halin benden giderilmesidir, dedi. Melek onu sıvazladı ve alaca tenlilik ondan gitti, rengi güzelleşti. Melek ona, hangi malı daha çok seviyorsun, dedi. Alaca tenli adam da, deve yahut sığırdır, dedi. Allah ona gebe bir deve verdi. Melek, Allah sana bu deveyi bereketli kılsın diye dua etti. Melek sonra kel olan adama gelerek

0: en çok ne isterdin?" dedi. Kel de, "Güzel bir saç ve insanların benden uzaklaştıkları şu kelliğin benden giderilmesidir," dedi. Melek de onu sıvazladı, kelliği yok oldu. Kendisine gür ve güzel bir saç verildi. Melek sordu, "En çok hangi malı seversin?" Adam da, "İnek," dedi. Allah tarafından ona gebe bir inek verildi. Melek, "Allah sana bunu bereketli kılsın," diye dua ettikten sonra körün yanına geldi ve "En çok ne isterdin?" diye sordu. Kör de, "Allah'ın gözlerimi geri vermesini ve insanları görmeyi çok istiyorum," dedi. Melek onun gözlerini sıvazladı ve geri verdi. Bu defa melek, "Mallardan en çok hangisini seversin?" dedi. O da, "Koyun," dedi. Allah ona doğurgan bir koyun verdi. Bir müddet sonra deve ve sığır sahiplerinin devesi ve sığırı yavruladı. Koyun sahibinin de koyunu kuzuladı. Sonunda birinin vadi dolusu develeri, diğerinin vadi dolusu sığırları, ötekinin de vadi dolusu koyun sürüsü oldu. Daha sonra melek alatenliye, onun eski kıyafetine bürünerek geldi ve "Fakirim, yoluma devam edecek imkanım kalmadı. Gitmek istediğim yere önce Allah, sonra senin yapacağın yardım sayesinde ulaşabilirim. Rengini ve cildini güzelleştiren, sana mal veren Allah adına senden yolculuğumu tamamlayabileceğim bir deve istiyorum," dedi. Adam, "İyi ama hak sahipleri, isteyen fakirler çoktur," dedi. Melek de, "Ben seni tanıyor gibiyim. Sen insanların kendisinden iğrendikleri, fakirken Allah'ın zengin ettiği alaca tenli değil misin?" dedi. Adam da, "Hayır, ben bu mala atadan ataya intikal ederek varis oldum," dedi. Melek, "Eğer yalan söylüyorsan Allah seni eski haline çevirsin," dedi. Sonra melek, kel olan adamın eski kılığına girip onun yanına geldi. Ona da ötekine söylediği gibi söyledi. Kel de alaca tenli gibi cevap verdi. Melek de ona, "Yalan söylüyorsan Allah da seni eski haline çevirsin," dedi. Melek körün eski kılığına girip onun yanına gitti. "Fakir ve yolcuyum. Yola devam edecek imkanım kalmadı. Bugün önce Allah'ın, sonra senin sayende yoluma devam edebileceğim. Sana gözlerini veren Allah aşkına senden bir koyun istiyorum ki onunla yoluma devam edebileyim." Bunun üzerine o eski kör adam, "Ben gerçekten kördüm. Allah gözlerimi bana iade etti. Şu gördüğün mallardan istediğini al, istediğini bırak. Allah'a yemin ederim ki Allah rızası için bugün alacağın hiçbir şeyde sana zorluk çıkarmayacağım," dedi. Melek, "Malın senin olsun. Bu sizin için bir imtihandı. Allah senden razı oldu, arkadaşlarına gazap etti," cevabını vererek ayrılıp gitti. Hadis 66. Ebu Ya'la Şeddat İbni Evs'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Akıllı kişi nefsini hesaba çekerek nefsine hakim olup ölüm sonrası için çalışandır. Aciz ve zayıf kimse ise nefsini arzularının peşine takıp da kurtuluşunu hiçbir iş yapmaksızın Allah beni bağışlar diye hayal kurarak Allah'tan bekleyen kimsedir. Hadis 67. Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kendisine faydalı olmayan ve kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi, kişinin iyi ve güzel Müslüman olmasındandır. Hadis 68. Ömer'den, Allah ondan razı olsun, bize aktarıldığına göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kişiye hanımını neden dövdüğü sorulmaz.
1: Salihlerin Bahçesi. Seslendiren Hayri Küçükdeniz.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: düşünen insanlar için.
1: Bu dünyada binalar edinmek, güzel güzel arabalara binmek, güzel güzel kıyafetler giymek, güzel sofralarda, pahalı lokanta sofralarında yemek yemek için yaratılmadınız. Allah'ın size verdiği vakitleri nasıl değerlendireceksiniz? Allah'ın sizin önünüze sunduğu imkanları nasıl değerlendireceksiniz? Allah adına mı yaşayacaksınız? Yoksa nefsiniz adına mı yaşayacaksınız? Ey nefsini ilahlaştırmış insanoğlu! Bu hakikati unutma. İnnallâhe bimâ ta'melûne basîr. Allah sizin yaptıklarınızı görür. Allah'ın görmediği, işitmediği hiçbir şey yok. O bir ağaçtan bir yaprak düşecekse mutlaka haberi olandır. Yerin altında yürüyen karıncadan haberi olandır. Yüreklerinizdeki açıkladıklarınızı bilen de odur. Sakladıklarınızı, gizlediklerinizi bilen de odur.
2: Özel efendim, sessiz yığınların sesi.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Lütfen dikkat. Trafik kazasına neden olan şoförlerin yarıdan fazlasının yaşları 33'ün altındadır.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece suhi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönüllerdir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
4: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi. 0212 515 04 46 Güneşli Bağcılar.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
7: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
11: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ayı sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
12: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya.
12: Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
14: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
15: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
2: Reklam.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeri programı Sadakataşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Allah.

0: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç sizlerle.
1: Ehad'den Ekber'e. İslam dininin öngördüğü prensipler sayesinde ve hakkın ve adaletin yeryüzüne yerleşmeye başlamasıyla birlikte zayıflar itibarlı olmaya, kimsesizler şeref kazanmaya ve topyekün bütün inananlar yücelmeye başlamıştı. İşte Mekke müşrikleri bunu bir türlü kabullenemedi, gurur ve kibirlerine yediremedi, çılgına döndü ve derken akla hayale gelmedik işkencelere başvurmaya başladılar. Ancak sonunda şu gerçek ortaya çıkmış oldu. Bir kısım kafirler ve müşrikler mazlumlara acımasızca reva gördükleri zulümleriyle tarih sayfalarını kirletirken, Yüce Allah'ın varlığına ve birliğine inananlar da gösterdikleri azim, sebat ve metanetle tarih sayfalarını süslüyor, şereflendiriyor ve dünyayı yaşanacak bir hale getiriyorlardı. İşte bu noktada tarihte son derece hüzünlü ama o kadar da şerefli ve düşündürücü olan hadiselerden birisi hiç şüphesiz Ehad'den Ekber'e şeklinde karşımıza çıkan, bizlere göz kırpan ve parmak ısırtan hadisedir. İlk iman edenler arasında çok garip ama pek aziz bir insan vardı. Bilal-i Habeşi Hazretleri. Bilal-i Habeşi radıyallahu an, imanını gizlemeyen, Müslüman olduğunu açıklamaktan çekinmeyen ve bu yüzden de intisap etmekle şeref duyduğu yüce İslam dini uğrunda her türlü eza ve cefaya göğüs geren ve her türlü tehlikeyi göze alan ilk çilekeş Müslümanlardandır. Bilal-i Habeşi radıyallahu an, asılı müşriklerden Ümeyye bin Halef'in kölesidir. Ebu Cehil Hazreti Bilal'i sık sık alıp Mekke dışına götürür, kızgın kumlara yatırır, sonra da ellerinden ve ayaklarından bağlayıp güneşin kavurucu sıcağı altında öyle bırakır ve putlara tapması için akla ve hayale gelmedik baskılar uygular veya uygulatırdı. Hazreti Bilal radıyallahu anh ise kafir ve zalimlerin bu akıl almaz baskıları ve zulümleri altında inlerken onların o çirkin suratlarına şamar indirircesine bir tek söz söylüyor. Bir tek kelimeyle direniyor ve şu en yüce hakikatle cevap veriyordu. Allahu Ehad, Allahu Ehad, Allahu Ehad. Yani Allah birdir, Allah birdir, Allah birdir. Hazreti Bilal-i Habeşi bir gün imanından ötürü zulüm gördüğü ve Ehad, Ehad diyerek imanında ne derece samimi olduğunu gösterdiği bir anda Varaka bin Nevfel yanından geçiyordu. Onun bu acıklı ve dayanılmaz derecede gayet ağır şartlar altında yaşadığını ama buna rağmen imanından ve davasından taviz vermediğini görünce ona döndü ve mealen şöyle dedi: Ey Bilal, Ehad, Ehad, eğer benden önce ölürsen var ya, senin mezarını türbe yapacağım. Çünkü sen bu samimi halinle her zaman ziyaret edilmeye layık birisi olduğunu gösteriyorsun. Varaka bin Nevfel'e bunu söyleten ve kafirleri çatlatan Allah birdir sözü öyle normal bir söz değildi. Mekke havalesinde çınlayan ama anında yeri ve göğü inleten bu söz, arşa yankılanan, yüce rahmeti coşturan, melekleri temaşa etmeye koşturan, ve Asuman'a sevinç gözyaşları döktüren son derece bereketli ve etkileyici bir sözdü. Hazreti Bilal'in iman ve sadakat dolu tertemiz kalbinin zümrüt tepelerinden süzülüp akan cihanın bu en kutsi sözü, kendini dünya tarihinin en şerefli sinesine emanet ediyor ve o günden beri bütün gönül yamaçlarını kuraklıktan, bütün ruhları ızdıraptan ve bütün akılları bunalımdan kurtarmaya ve bütün mazlumlara derin bir nefes aldırmaya devam ediyor. Hazreti Ebubekir radıyallahu an, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emriyle Bilal-i Habeşi'yi Ümeyye bin Halef'ten satın aldı ve onu azat etti. Hürriyete kavuşan Hazreti Bilal radıyallahu an, Hazreti Ebubekir'e şöyle dedi: "Sen beni kendin için mi azat ettin, yoksa Allah için mi? Şayet beni kendin için azat ettiysen, ben ömrümün sonuna kadar sana hizmet edeyim. Yok, eğer beni Allah için azat ettiysen, o takdirde ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında kalıp ona hizmet etmek istiyorum." Bunun üzerine Hazreti Ebubekir radıyallahu an ona şu cevabı verdi: "Artık sen tamamen hürsün ve bundan sonra dilediğin şekilde hareket etme hakkına sahipsin." Bilal Habeşi radıyallahu an, bugünden itibaren Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den hiç ayrılmadan onun hizmetinde bulundu. Ezanla ilgili rüya görüldüğünde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ezanın Hazreti Bilal'e öğretilmesini ve ezanı onun okumasını emir buyurmuşlardı. Artık İslam'da en gür sesli ve en parlak simalı olan ilk müezzin olma şerefi ona ait olmuştu ve artık o sonsuzlara kadar hep bu yüce şerefle yad edilecekti. Hazreti Bilal ezan ve namaz vakti geldiğinde bunu bildiği halde edebinden, saygısından ve onun bu mübarek sesini işitmekten çok hoşlandığından dolayı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin "Ya Bilal, haydi kalk da ezan oku" şeklindeki emrini bizzat duymadıkça ezanı okumazdı. İşte Hazreti Bilal'in Efendimiz aleyhissalatu vesselama karşı duyduğu sevgisi ve edebi, saygı ve bağlılığı bu derece sonsuz idi. Şimdi hakiki hikmet ve temiz gönül ister ki Hazreti Bilal'in iman noktasında gösterdiği bu derece yüksek sadakati ve Efendimiz'e karşı gösterdiği bu derece derin edebi ve saygısı bu dünyada bile karşılıksız kalmasın. Nitekim de öyle oldu. Yıllar sonra Mekke fethedilmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin yanında dikilmiş ve mübarek gözleriyle birisini arıyordu. Sahabe-i kiram efendilerimiz yanına sokulup kimi aradığını sorduklarında Bilal-i Habeşi'yi aradığını söyledi. Bilal Habeşi radıyallahu an koşarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelince iki cihan güneşi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ona mealen şöyle dedi: "Bilalciğim, bundan yıllar öncesini hatırlıyor musun? Hani müşrikler iman ve İslam'dan döndürmek için seni tutup kızgın kumlara yatırıyor ve başını kumların içine sokuyorlardı. Ama sen dininden taviz vermiyor ve onlara cevap olarak sadece Allahu Ehad, Allahu Ehad, Allahu Ehad, yani Allah birdir, Allah birdir, Allah birdir" diyor ve sebatle sadakatini gösteriyordun. İşte Bilalciğim, senin yıllar önce o kritik anlarda gösterdiğin samimiyet ve sadakatine karşılık olarak şimdi gel de Kabe'nin üzerine çık ve o gün kumlara Allahu Ehad diyerek Yüce Allah'ın birliğini haykırdığın gibi şimdi de Kabe'nin üzerinde Allahu Ekber diyerek ezanı oku ve oradan Yüce Allah'ın büyüklüğünü bütün aleme ilan et. Evet, yüzü yerlerde sürünürken ve ölümle pençeleşirken Allahu Ehad deyip imanındaki sebatını ve bağlılığındaki sadakatini gösteren Bilal-i Habeşi radıyallahu anh bu sadakatine karşılık olarak o zamandan yaklaşık 20 yıl sonra Mekke'nin fethedildiği günde sadık yaranlarına vefasını göstermek için fırsat kollayan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin emriyle ezan okumak üzere Kabe'nin üzerine çıkıyor ve orada Allahu Ekber diyerek ezan-ı Muhammedi'yi okuyordu. İşte Ehad'den Ekber'e olan unutulmaz gerçek. Demek ki sürekli olarak hatırlanmanın, unutulmamanın ve uzun ömürlü olmanın yolu kendimizi unutmamasını istediğimiz yüce zatı hiçbir zaman unutmamak, meydana gelen her hadisenin ve eşyanın yüzünde onun sonsuz olan kudretini, sınırsız olan ilmini, engelsiz olan iradesini, her şeyi içine alacak derecede engin olan rahmetini, son derece haşmetli olan saltanatını ve gayet kapsamlı olan hikmetini görmek, sonra da bununla yetinmeyip onu unutmadığımızın alameti olarak rızası doğrultusunda hareket etmektir. Özellikle de kritik anlarda ve ağır şartlar altında kaldığımızda onu ve ona ait şeyleri tereddütsüz bir şekilde tercih etmek ve içimizde ona karşı ciddi bir aşk, şevk ve İştiyak taşımaktır. Çünkü kalpler ve hafızalar onun elindedir. O, dilediklerini hafızalara yerleştirir ve onları daima hatırlatır. Dilediklerini de hafızalardan siler ve onları hemen unutturuverir. Hem sen Allah için iyilik yapmaya, sabretmeye ve sadakatini göstermeye devam et. Velev ki dağın altında, denizin dibinde ve hiç kimsenin göremeyeceği en gizli bir yerde olsun. Merak etme, onu kimse bilmese bile Yüce Allah bilir ve Yüce Allah'ın bilmesi senin için yeterlidir. Bilal Habeşi'nin gerek Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme, gerekse onun sadık yaranlarına bir an önce kavuşmak için duyduğu hasret de dillere destandır. Şöyle ki, Bilal-i Habeşi radıyallahu an ölüm döşeğindeyken hanımı ne kadar üzgünüm diye sızlanırken, o ise ruhunda duyduğu samimi dostlarına kavuşma sevincinin ifadesi olarak mealen, "Oh, ne kadar hoş ve ne kadar sevinçliyim. Bana ne mutlu ki ben hemen yarın sevdiklerime, yani Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve onun ashabına kavuşacağım," diyordu. Zira kişi sevdiğine kavuşmayla mutlu olurdu. Alem sevgi ve muhabbet üzerine kurulmuştu. Kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem her şeyden önce bir sevgi medeniyeti oluşturmuştu. Kendisini sevdiremeyenin davasına taraftar bulması, etrafına insan toplaması ve gönüllerde bu denli etkili fırtınalar estirmesi mümkün değildir. Fahru kainat, yani kainatın gurur kaynağı olabilmek, herhalde yolu bu denli sevgi ve muhabbetten geçenlerin işi olsa gerektir. Herhalde fedake ebi ve ümmi ya Resulallah, yani anam babam sana feda olsun ya Resulallah hitabı sevgi yumağının sonucudur. İşte Hazreti Bilal-i Habeşi radıyallahu anh da bu aşıklardandır. Cenab-ı Hakk'ın onun iman, azim, aşk ve sebatından bizlere de nasip etmesi duasıyla.
0: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

0: dinlediğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlandı. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
3: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32. umutkervanı.org.tr.
4: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
5: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat, bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
6: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
7: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
8: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB Teknoloji Teknoloji.com 0212 916 23 61.
9: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
4: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 45 64.
10: Darıca Road Balance, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
11: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
2: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız.
13: Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى آمين والسلام عليكم ورحمة الله تاريخ boyunca Rabbimizin insanların yeryüzündeki inanç ve yaşantılarını belirleyen emir ve yasaklarını gizleyen din adına nice kesimler olmuş. Hakikati bilmenin gerekliliği, bildikten sonra yaşamanın gerekliliği ve bunu insanlara bildirmenin gerekliliği malum. Önemi onlarca ayette, belki yüzlerce örneklerle bunun gerekliliği bildirilmiş. Hakikatin insanlara ulaştırılmasının davet, tebliğ, nasihat, tavsiye ve vaaz kavramları, kelimeleri noktasında Kur'an-ı Kerim'de onlarca ayet bağlamında hakikatin anlatılması emredilmiş. Asr suresi bu bağlamda hakikati, ilmi, bilgiyi kişi önce kendine alacak, inancını belirleyecek ve yaşantısını belirleyecek, sonra bunu tavsiye edecek, bir başkasına anlatacak. Peki gizlemenin getirisi ne? Hakikati anlatmamanın kişiyi etkileyeceği, ahiretteki mesuliyete sokacağı hal ne? Hakikati gizlemenin sonucu kitap ve sünnette nasıl bildirilmiş? Yani herkes yapılan bir iş, iyiliğin, güzelliğin, yapılan bir fiil, eylemin karşılığını düşünür, ahiretteki sevabını düşünür. Peki yapılmayan bir şeyin, hakikatin anlatılmasının sevabını herkes düşünürken, hakikati gizlemenin cezasını düşünme. Yani bu manada kötünün sahibi yok. Herkes her şeyi eleştirirken, kınarken kötünün sahibi yok. Herkes yaptığını öne çıkararak kendini iyi göstermeye çalışırken bir başkasının yaptığı üzerinden değil, yapmadıkları üzerinden eleştirisel bakar. Oysa ki herkes kendi yaptığını kıymetli, değerli görürken bunun yanında da yapmadıklarının eleştirisini, kınamasını, beğenmemesini kendi nefsine önce yapması lazım. Hakikat, yani Rabbimizin hak olarak indirdiği ne var ise bilgi namına, bu bilginin mutlaka ehline, ihtiyaç sahibi olan kişiye ulaştırılması lazım. Kişiye inanç bilgisi mi lazım? Allah'ı sıfatlarıyla tanıması mı gerekiyor? Ahlak bilgisi mi lazım? İbadetlerle alakalı mı bir bilgi lazım? Komşuluk, akrabalıkta problemi var da bunlarla ilgili bilgi lazım. Neye ihtiyacı varsa bilgi noktasında, bu bilginin, hakikatin o kişiye ulaştırılması lazım, onun düzeltilmesi noktasında. Bu manada bilgi ne işe yarar denilse, bilgi ne işe yarar? Bilgi bedeni harekete geçirir mi? Mesela edindiğiniz bir bilgi sizin gözünüzü haramdan sakındırır mı? Edindiğiniz bir bilgi dilinizi susturabilir mi ya da konuşturabilir mi? Bilginin diliniz üzerinde, bilginiz elinizi harekete geçirebilir mi? Gözün aklı iradesi varsa geçirir. Elin aklı ve iradesi varsa geçirir. Dilinizin, kulağınızın aklı ve iradesi varsa onu harekete geçirir. Bilgi zihne, beyne konulur, zihne yerleştirilir, hafızaya. Oradan kalbe inerse tesir eder. O zaman bilgi kalbin rızkıdır. Ve önce bedenin değil, kalbin rızkıdır bilgi. Kalbedeki akla gelir, akıl onu muhakeme, muhasebe yapar, bağlantı kurar, değerlendirme yapar. Kalp de aklın bağlantı kurduğunu, değerlendirme yaptığını kalp kabullenir, doğru der, tasdikler ve güvenir, iman eder. Mümin olur kalp. Sonra kalp iradeyi harekete geçirerek, iradeyi kullanarak gözü harekete geçirir, dili harekete geçirir, kulağı eli harekete geçirir, ayağı harekete geçirir. O zaman bilgi bedeni değil, kalbi harekete geçirir. Kalp de bedeni harekete geçirir. O zaman bilginin kalp üzerinde tesir etmesi lazım. Çocuklarda yani bilgi kalpleri üzerinde değil, çocukların, görsel çocuklar öğrenir, İşitsel öğrenir. Zihne bilgi gelir çocuğun, ya da görür,

0: gözünün görmesiyle taklit eder, tabi olur. Bilinç ve şuur olmaz çocuğun yaptığında, delinin yaptığında, hayvanın yaptığında. Aklı olan insan kalpteki aklı kullanarak hareket ederse biz buna akıllı deriz. Kalben yapmayan bilinçsiz, şuursuzca, taklit, adeten, kontrolsüz yapmış olur. Karşılığı ahirette alınacak bir fiil, eylemin, bir amelin kalben yapılma şartı var. Kalben yapılırsa salih amele dönüşür. Hakikati gizlemenin ahirette mutlak hesabı var. Hakikat, Rabbimizin kendisini tanıttığı bütün emir ve hükümler, sıfatları, isimleriyle tanıttığı bütün hükümler, hakikat. Hakikat, Rabbimizin kitabında ortaya koyduğu emir ve yasaklar, 400'ün üzerindeki emir ve yasaklar. Hakikat, geçmişle alakalı 2500 civarındaki ayetlerin bugüne bizlere verdiği mesajlar. Hakikat. Hakikat, bugün yapacağımız siyasi tercihler, yönetim şekli, komşuluklar, akrabalıklar, toplumsal ilişkiler, muamelat dediğimiz ticari ilişkilerimiz, hakikat, kitabın bildirdiği hakikatler. Hakikat, ahiretle alakalı kıyametin kopmasından yeniden dirilişe, ayağa kalkışa, hesap kitaplama, hesabın sorulacağı, hesapların görüleceği o yer, cennet, cehennem içindeki ne bildirilmişse, hakikat, insanın yeryüzüne indirilişi, sorumluluğu, yapması yapmaması gerekenler, yüklendiği emanet, yeryüzüne halife kılınışı, insanın bilmesi gereken ne ise Rabbimiz bildirdi, Aleyhisselatü Vesselam bunu bildirdi ve ortaya koydu yaşantısıyla, bunu insanlara ulaştırmayan hangi alanda ve neyi ulaştırmamışsa hakikati gizlemiştir. Bu manada genişçe bir konu, yani hakikatin içine alan konular çok geniş. Binlerce örnek misal verilir. Binlerce mesaj içerir hakikatler. Hakikatler binlerce mesaj içerir. Ve bu mesajlar insanlara ulaştırılmazsa akıl devreye giremez. Bir hükmü söylediniz, mesajını vermez iseniz kalpteki akıl devreye giremez. Zihne bilgiyi alır, işitir, zihne bilgiyi alır, kalbe inemez. Hikmeti, yani hikmeti, mesajı, o işin arka plandaki verilmek istenilen mesajı verilmez ise kalbe inemez. Bilgi zihinde kalır. Yani arabaya yakıtı doldurdunuz, motora o yakıt gitmiyorsa çalışmayacağı gibi bilgi zihne gelir, akla şey gelir, beyne, orada depolanır, kalbe inmiyorsa bedene tesir yapmaz. Bilgili kişi olur, bilen olur. Amil olabilmesi için, o bilgiyle amel edebilmesi için kalbe inmesi gerekiyor. Kalp bedeni harekete geçirirse aklederek amel olur. İhlaslı olur, ihsanlı olur, takvalı olur, tevekkülü olur, sabırlı olur. Diğeri gördüğü şekliyle yapar, taklit olur. İbadet yerine adet olur. Tabi olmak yerine taklit olur. Bilinç olmaz, şuur olmaz. İçinde sevgi olmaz, tevekkül olmaz, İhlas olmaz, ihsan olmaz. Niye? Kalben yapamadığı için. Onun için hakikatin mesajıyla emredildiği şekilde bildirilmesi gerekir. Akletmez misiniz, düşünmez misiniz, bakmaz mısınız? Bak, Allah-u Teala kalbi, bunlar, bu emirlerin bütünü kişinin kalbiyle kullanmasını, kalbiyle bakmasını, kalbiyle amele dönüştürmesini istiyor. Çünkü akletmek için kalbi devreye sokmak gerekir. Hakikati gizlemenin sonucu nedir? Hakikati gizliyorsak, bildiğimiz Rabbimizin kitabında emrettiği bir şeyi anladık, kavradık, bunu insanlara bildirmedik. Bizde bilgi duruyor, emaneten o bilgi bizde duruyor. Belki amel ediyoruz ya da etmiyoruz. Bilgi bizde ya da birilerinde, bunu insanlara ulaştırmıyor. Bunun sonucu ne olur? Bunu bildirmeyenlere Rabbimizin bakışı, mesajı ne şekilde? Hak size ulaştı, hakikat sizde, öğrendiniz, anladınız. Bilmesi gereken birine bunu ulaştırmadınız. Emaneten, emanet bilgi size geldi. Bilgi emanettir çünkü. Siz uyguladınız, amele dönüştürdünüz, inanca dönüştürdünüz. etrafınıza ve yetişen yeni nesillere bunu aktarmadınız, hakikati gizlediniz. Ehli kitabın, din adamlarının bunu yapmasının örneğini Kur'an-ı Kerim sahabeye, dün sahabeye bildiriyordu, siz böyle yapmayın, bugün de bize. Şüphesiz ki indirdiğimiz apaçık delilleri, apaçık, net, anlaşılır, emri belli, yasağı belli, mesajı belli olan apaçık delilleri ve hidayeti, doğru yolu, doğru yolun ölçülerini biz insanlara kitapta açıkladıktan sonra onları gizleyenlere, işte onları Allah lanet eder, lanet edenler de onlara lanet ederler. Yani lanet edebilen ne kadar varlık var, onlara lanet ederler. Ancak tövbe edip kendilerini düzeltenler ve Allah'ın indirdiğini açıklayanlar müstesna. İndirdiği o emir ve onun mesajı neyse, emri söylüyor da mesajını söylemiyor. Ayeti söylüyor, ayetteki mesajı söylemiyor. Kastettiğini de, mesajını, hikmetini de söylenmesi lazım. Onu açıklayanlar müstesna diyor. İşte onların tövbesini kabul ederim. Ben tövbeleri çokça kabul eden ve çokça merhametli olanım buyuruyor Rabbimiz Bakara suresinin 159 ve 160. ayetinde. Ayeti söyledik. Bunun içeriğini, mesajını anlamaz ise kişi kalbine indiremez. Güzel bir ayettir. Bu ayet üzerinden Yahudilere, Hristiyan din adamlarına, kendisinin beğenmediği, eleştirdiği cemaat, onların hocalarına, şeyhlere vesaire, piyasada ismi cismi bilinen hocalar üzerinden meseleyi değerlendirir. Meseleyi değerlendirir. Bu ayeti onlara izafe eder. Onlar üzerinden ayete bakar. Kendi üzerinden, nefsi üzerinden, acaba ben bu ayetin muhatabı mıyım? Biz bu ayetin muhatabı mıyız? Diyemiyorsa akıl devrede değil. Bana mesaj var mı? Şimdi inançla ilgili bir meseleleri anlattık. Peki ahlakla ilgili anlatıyor muyuz? Ahlakla ilgili bize bildirilen hakikatleri gizliyor muyuz? Rabbimiz tecessüs yapmayın diyor. Bir Müslümanın gizliliğini araştırmayın. Yaşantısını, çoluk çocuğunun durumunu, işini, gücünü, bilmemeniz gereken bir şey, gizlemeniz gereken bir şeyi yayıyor musunuz? Gıybetini yapıyor musunuz? Gizliliğini araştırıp tecessüs yapıyor musunuz? Ona zulmediyorsunuz. Haddi aşmışsınızdır diyor Rabbimiz. Bu haddi aşmaktır diyor. Bu haram. Bir müminin gizliliğini araştırdınız. Bu hakikat. Hakikat tecessüs yapmamak. Yaptın, bir haram işledin. Bu bir ahlaki problemdir. Müminin gizliliğini araştırmak ahlaksızlıktır. Rabbimiz haram kılmıştır. Ahlak kalbi bir meseledir. Kalbin halleridir. Kalbe haram olan, yapmaması gereken bir şeyi yapıyorsa ahlaken problemi var. Ahlaksız yani. Onu gitti yaydı. Birisi işitti, vay kardeş bu müminin hakkında konuşmamak lazım demedi, o da dinledi. Kulak misafiri. Nasıl bir misafirlikse, bunun bir kısmı iftira oldu, bir kısmı yalan oldu. Bak hepsi haram. Belki o mümin yaptığı hatasından vazgeçti, tövbe etti, Allah da affetti. O gizliliği araştıran, tecessüs, casusluk yapan, onu yayan, anlatan, iftira eden, gıybet edenler işledikleri haramlarla ahirete geçtiler. Ve bu yapılanın da yanlış olduğuna bakmıyorlar, düşünmüyorlar. Bir başkası tecessüs yaptığında yanlış diyor, gıybet ettiğinde yanlış diyor, iftira ettiğinde, yalan söylediğinde yanlış, haram diyor. Kendine yakıştırmadığı için o yanlışı, kendi yaptığını yanlış göremiyor. Bu hakikati, hakikati gizlemek. Bu bir hakikatse sen kendin için bu hakikati gizledin. Önce kendine söylemen gerekir. Hakikati kendine gizledin. Haram hakikatini. Hasetin yanlışlığını biliyorsun. Gıybetin yanlışlığını biliyorsun. İftiranın yanlışlığını biliyorsun. Gizliliği araştırmanın, tecessüs yapmanın yanlışlığını biliyorsun. Kibrinin yanlışlığını biliyorsun. Riyakar, gösterişçi, gösteriş için iş yapma, kendini öne çıkartmanın yanlış olduğunu biliyorsun. Bunu nefsinden gizliyorsun. Bu hakikati kendinden gizliyorsun. Hakikati gizlemek sadece bir başkasına söylememek değil, nefsin içinde almamak ve söylememek hakikati gizlemektir. Kendi nefsinden hakikati gizliyorsun. Anlatılanı, okuduğunu, dinlediğini kendin için almıyorsan, kendin için almıyorsan, genel konuşmuyorum, tekel konuşuyorum. Kendin için almıyorsan, ben nefsime diyorum, muhatap da kendi üzerine alsın. Bunu kendin için almıyorsan hakikati kendinden gizliyorsun. Ondan sonra Müslümanların aralarındaki bu tefrika, itilaf niye? Niye kardeşlikler bir türlü kuvvetli değil? Yol arkadaşı olunamamış. Niçin kendi nefsine istediğini mümin kardeşi için isteyemiyorsun? Niye ona veli olamıyorsun? Çünkü eleştiri hep bir başkasına yapılıyor. Kendi nefsine eleştiri yapılamadığı için. Hakikati kendi üzerine alınmamasının sonucu. Hakikat kendi üzerine alınmaz ise o hakikat, kişi kalbinden o hakikati gizlemiş olur. Kalpte devreye girmiyorsa, nefsine istediğini, çoluğuna çocuğuna istediğini, işine gücüne rahatına istediğini mümin içinde isteyemez. Çünkü sen o emri kendi üzerine almamakla hakikati kendinden gizliyorsun, kalbinden gizliyorsun, etkide yapmıyor. Bu mesele çok su götürür bir mesele. Üzerine uzunca konuşulması gereken bir mesele. Çünkü hakikat dediğimiz şey Kur'an'da binlerce konuyu içeriyor. Binlerce konuyu içeriyor hakikat dediğimiz şey. Kur'an'ın hak olarak bildirdikleri ve o bağlamda onun içerisindeki hikmeti, mesajı genişçe konu. Bakara suresinin 159 ve 160. ayette girmiştik konuya. Şüphesiz ki diyor Rabbimiz, indirdiğimiz apaçık deliller. Biz delilleri indirdik demiyor Rabbimiz, apaçık. Apaçık olan delilin hikmeti, yani açık olması, hikmeti ne bu? Bunun bildirilmesi lazım. Ayeti söyleyip geçiyorsunuz, okuyup geçtiniz. Bir bakın bakalım muhatap o ayetteki mesajı anladı mı, aldı mı? Ya da siz o mesajı verdiniz mi? Ayeti söylediniz, geçtiniz. Falanca surenin bir de şu ayeti dediniz. Aa bak, yani ayet ve numarasını da biliyorum. Bir de Arapçasını söylediniz. Daha da bir şeyli. Yani muhatabı daha da etkileyici, Arapçasıyla söyledi falan. Mesajı ne, mesajı? Bu ayetin vermek istediği apaçık delil diyor ayet. Bak apaçık delil diyor. O apaçık olan bölüm ne? Bunu izah etmezseniz akıl devreye girmez. Kalpteki akıl devreye giremez. O apaçık olan bölüm izah edilmezse o hakikat, apaçık olan hakikat gizlenmiş olur. Ama görüntüde siz ayeti söylemiş oluyorsunuz. Ama o ayetin hikmetini, apaçık olan bölümünü anlatmadınız. Oradaki kavramı, kelimeyi izah etmediniz. Allah insanların Rabbidir. E Rab ne? Ancak bana ibadet edin için yarattım. İbadet ne? Onu apaçık izah etmezseniz o hakikati gizlemiş olursunuz. La ilahe illallah dedin, kurtuldun. Allah'tan başka ilah yok de kurtul. İlah ne? Neler ilah bölümüne girer? İlahın içine aldığı konular, bölümler nelerdir? Neler ilahlaştırılır? Kişi hevasını ilahlaştırmış, ayete göre haberi yok. Niye? Çünkü o emir ve yasağı kendi nefsine, kalbine indirmediği için, hakikati kendinden gizlediği için hevasını ilah edinmiş, beyim haberi yok yani. Niye? Apaçık olan delili ya izah etmemiş, ya almamış, ya vermemiş, ya da vermiş nefsine söylememiş. Apaçık delil. Rabbimiz binlerce ayette isimleriyle kendini tanıtıyor. 970 defa Rab isminden, 2800'e yakın Allah isminden, 150 ve üzeri ilah, 70'e yakın veli, 20'ye yakın vekil, 40, 50, 30 adetli bahsedilen isimleri. Bu isimler neyi içeriyor? Ne mesaj veriyor? O ayetlerin içerisinde neden bu isimler geliyor? Allah-u Teala isimlerini ayetleri gelişi güzel koymuyor. Her bir ayetin içerisindeki Allah'ın ismi o ayetle bütünlük oluşturuyor. O isim o ayetin içinde geçmesi gerekiyor ve izah edilmesi gerekiyor. Siz ayeti söylediniz, o ayetin içerisindeki o ismi, sıfatı izah etmezseniz o hakikati gizlemiş olursunuz. Ve muhatap da mesajı tam alamaz. Apaçık delilse, deliller apaçıksa apaçık bildirilmesi lazım. Yani nefsi önce nefse denilecek, sonra bir başkasına. Sonra hidayeti biz insanlara kitapta açıkladık diyor. Apaçık delilleri ve hidayeti. Hidayet Kur'an'ın kendisi, yol gösteren, yol rehberi, yolun ölçüsünü bildiren, yolun emir ve yasaklarını bildiren kitap. Sonra o yola çağıran, o yolda tutan, yolda hedefine varıncaya kadar rehberlik etmek hidayettir. Beş manası hidayetin. Hidayet kitabın kendisi. O kitaba çağırmak, o yola girmek hidayet, girmek hidayet, çağırmak hidayet, o yolda kalmak hidayet ve ölüm gelinceye kadar o yolda rehberlik etme işi de hidayet. Hidayeti de bildirdik. O zaman bir kişi kabul etmekle hidayette olmaz. O yola girecek, o yolda, o yolun emir ve yasaklarına uyacak, ölüm gelinceye kadar o yola tabi olursa o kişi hidayette denilir. Hidayeti de bildirdik. O zaman kişiyi yol üzerinde tutacak ne kadar emir ve yasak varsa, 450 civarındaki emir ve yasağın her biri hidayetin ölçüleri. Seyyid Kutub'un dediği gibi yoldaki işaretler, o işaretlere uyarsa kişi o yolda kalır. Uyacağı işaretler, sakınacağı işaretler. Biri de o yolda rehberlik edecek, örnek olacak. Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliği. Apaçık delilleri bildirdik, bunun gizlenmemesi lazım. Hidayetin ne olduğunu bildirdik de Allah'a bu gizlenmeyecek. Ne kadar emir ve yasak varsa. Kafirin, müşrikin yaptıklarını anlatıyor. Mümin ahlaki, haset, kibir, riya, hırsı, dünyevileşmeyi, aşırı sevgiyi, aşırı nefreti kendi üstüne almıyor. O hakikati kendinden gizliyor. Ondan sonra müminlerin arasında haset, kibir, riyakarlık, değer vermediği, sevmediği halde seviyormuş gibi gözükme, küçümseme, alay etme, hafife alma, mümini değersiz görme, aynı mekanları paylaşmama. Bu ne hastalığı? Kur'an bunlarla ilgili, sünnet bunlarla ilgili hakikati bildirmiyor mu? Müminleri yol arkadaşı, kardeş edinememe, yardımcı, koruyup gözeten, sırdaş, dost, nefsine istediğini onun için isteyen veli niye edinemiyor? O hakikatleri kendinden gizlediği için. Bir başkasına söylüyor, nefsine söylemediği için. Çünkü başkasını eleştiri kolay, kınamak kolay, dilin konuşması kolay. Hele bir kalbine bir söz geçir bakalım. Hasete, kibre, riyakarlığa karşı, dünya sevgisine karşı kalbine bir söz geçir bakalım. Kimse sınanmadığının masumu değil. Hele bir sınan bakalım. Bir müminin hanımını eleştiriyorsun, çocuklarını eleştiriyorsun, komşunun akrabalığını, bir takım işini gücünü eleştiriyorsun. Sen o onun sınandığı şeyle sen sınanmadıysan eleştirisi kolay. Sen onlarla, onun imtihan çeşitleriyle sen sınanmadıysan eleştirisi kolay. Rabbimiz şüphesiz ki indirdiğimiz apaçık delilleri ve hidayeti biz insanlara açıkladıktan sonra diyor. Biz açıkladık. O zaman din adına konuşan herkesin çok dikkat etmesi lazım. Neye dikkat edecek? Kimin adına konuştuğuna dikkat edecek. Kimin dinini anlatıyorsun? Kimin adına konuşuyorsun? Kimin adına fetvalar veriyorsun? Ahkam kesiyorsun, eleştiriyorsun. Kimin dini adına? Kendi adına mı, Allah adına mı konuşuyorsun? Bak bu çok önemli bir mesele. Allah adına konuşmanın, İslam adına, din adına konuşmak, Allah adına konuşmak, Allah'ı temsil etmektir. Ensarullah olmaktır, Allah'ın yardımcısı olmaktır. İsa Aleyhisselam'ın havarilerin dediği gibi, Allah'ın yardımcıları, Allah'ın tutan eli, konuşan dili, gören gözü olmak nasıl bir şeydir? Allah'ın velisi olmak nasıl bir şeydir? Kim Allah'a yardım ederse Allah ona yardım eder. Allah'ın yardımcısı olmak, tabii ki dinine yardım etmek, ama nasıl bir şeydir bu? Bu basit bir şey değildir. Allah'ın dininin anlatılması, onun dininin temsil edilmesi basit bir şey değildir. Her davranışın, amelin, her söylemin ahirette hesabı olacak. Peygamberler kendilerine inen vahyin hesabını ahirette verecek, biz vermeyeceğiz. Ne güzel iş. Bak bu bakış, gelişi güzel konuşma bakışı, gelişi güzel bilgiyle kendini bir yerlere koyma bakışı, kendinde hata görmemenin, masum kabul etmenin bakışıdır. Konuşanlara bakın, hiç problemli kimse yok. Herkes düzgün, yani hep eleştirip karşıya ise, kendine bir eleştiri yoksa, o zaman konuşanların hepsi düzgün. Herkes masum. İsmet sıfatına bürünmüşler, haberleri yok ama. İsmet sıfatları varmış da haberleri yok yani. Öyle davranılıyor çünkü. Eleştiri önce nefse olacak. Nefse olursa bilgi kendine alınır. Kişi kendine alır. Kalben yönelir. Bana der, sonra bunu bir başkasına der yani. Apaçık deliller ve hidayeti biz bildirdikten sonra bunları gizleyenler var ya diyor Rabbimiz. Kim neyi gizliyorsa. Tamam, tevhidi gizlemiyorsun. Allah'ın sıfatlarıyla bildirdin, anlatıyorsun. İmanı, şirki, küfrü anlatıyorsun. Ahlakı anlatmıyorsan, haseti, kibri, riyakarlığı anlatmıyorsun. Anlatıyorsun da kendine anlatmıyorsun. Yine gizliyorsun. Bir başkasına anlatıyorsun ama nefsine söylemiyorsan nefsin için gizliyorsun. İşte onları gizleyenleri Allah lanet eder. Lanet edebilenler de onlara lanet edenler. Ayeti gördük. Allah'ın laneti bazen mümine, mümin bu hatayı yapıyorsa mümine yakışmaz demek. Kafir, müşrike Allah'ın laneti onlara gazap olsun, cehennem olsun, ateş olsun demek. Mümine de bir uyarıdır. Dikkat edin. Allah'ın laneti yani cezası, cehennemi, azabı, ateşi bir münafıka, kafire, müşrike. Siz bunu hak etmeyin. Siz bu konuma kendinizi düşürmeyin. Uyarısı olur. Mümine nasihat olur. Dikkat edin. Mesajı olur. Ayetlerin devamı Bakara 159 ve 160. ayetlerdi. Ancak diyor Rabbimiz, tevbe edenler. Tevbe, ya Rabbi beni affetmek demek değildir bu. Tevbe, beni af. Yani günahlarımı sil, mağfiret, yok et. Sil, yok et, ahirette yüzüme vurma demek. Tevbe nedir? Tevbe, yapmış olduğunuz o yanlış ne ise ondan dönmektir. O hatadan dönüştür. Hatayı anladınız. Siz bu emir ve yasağı üstünüze almıyorsanız nasıl tevbe edeceksiniz? Hasretiniz var, kibirliniz var, riyakarlığınız var, hırsınız var. Bunu üstünüze almıyorsanız, kendinizde böyle bir hata görmüyorsanız tevbe edemezsiniz. Niye? Tevbe önce yanlışı görmektir, anlamaktır, sonra üstünüze almaktır, ardından dönüş yapmaktır. Bak kaç merhale var. Tövbe yapılan hatadan, yanlıştan dönmektir. Döndünüz, döndükten sonra da Rabbimiz diyor ki şimdi durumunu düzelt diyor. O yaptığın yanlış neyse onu düzelt. Yanlış söyledin, yanlış yaptın. Bu sefer o halinden kendini düzelt. Döndüm, şimdi düzeltmek gerekiyor. Sonra da Allah'ın indir, kendini düzelttin. Sonra da bunu açıkla. Bunlar müstesna diyor. Allah'ın indirdiğini açıklayacak. Bak, yanlıştan döndünüz. Bir, kendinizi düzelttiniz. Gördünüz mü? Önce kendinizi düzeltmeniz gerekiyormuş. Yani denilen emir ve yasa önce nefsinizi almanız lazım. Bak, sonra açıklayan diyor ayet. Sıralamayı gördük. Emir ve yasağı kendinize alacaksınız. Yanlışınızdan döndünüz, tevbeyle döndünüz. Şu anda durumunu düzelt. O yaptığın yanlış neyse ondan vazgeç. O müminle kardeşlik bağın, velayet bağın zayıf mıydı? Müminin gizlini araştırıyordun, yayıyordun, bundan vazgeçeceksin. Bu hatadan anladın, döndün. Şimdi o müminle olan kardeşliğini, komşuluğun, akrabalığı neyse yapılan hata, yanlış ya da şirk, küfür neyse, hata bilmiyorum, genel söylüyorum, o hatadan döndünüz. Hatanızın emredilen bölümü neyse yapılması gerekeni yaptınız. Müminle kardeş mi olacaktınız, veli mi olacaktınız, onun hakkındaki zandan mı yapıyordunuz, zannınızdan mı vazgeçtiniz, sonra bununla alakalı açıklama yaptınız. Açıklama, ben ya sana karşı şu davranışların hakkını helal et. Bu da bir açıklama olur. Helallik alma, açıklama, izah etmediğiniz o meselenin, ya bu meselede bu hüküm böyle böyleymiş. Biz insanlara diyoruz ama bizde de bu hatalar varmış. Bunun açıklanması, izah edilmesi. Bunları müstesna tutuyor Rabbimiz. Hakikatin gizlenilmesinin ardına neyse o hakikat gizlenilen, inanç, ahlak meselesi, toplumsal ilişkiler, ibadetlerle alakalı neyse hakikat, Kur'an ve sünnette bildirilen, yapılması gereken emir ve yasak neyse, yanlışsa bu yanlıştan dönecek, yapmadığı bir şeyse durumunu düzeltecek, o işi yapacak, sonra bir başkasına diyecek. İşte Allah-u Teala bunların tevbesini kabul ediyor, bunları müstesna tutuyor. İşte onların tevbesini kabul ederim diyor ayet. Ben tevbeleri çokça kabul eden ve merhamet edenim. Tevbeleri kabul ederim ne demek? Tevbeleri çokça kabul ederim. Tevvab, tevvab, tevbeleri çokça kabul eden demek. Ne kadar hata yaptıysanız, o hatanızın her birinden 100 hata yaptınız, 100'ünden de dönüş yaptınız, tevbedir. Her dönüşünüzü kabul ederim diyor. Bir daha hata yaptın, yine dönsen yine kabul ederim diyor. Ölüm size gelinceye kadar ne kadar hata yaptıysanız her hatanızdan vazgeçmenizi Allah-u Teala ben kabul ederim diyor. İnsan hatalı bir varlık. Hata yapmaya meyilli bir varlık. Tevvab, çokça tevbeleri kabul eden demek. Allah-u Teala'nın ismi, sıfatı. Ne kadar hata yaparsanız yapın, yeter ki o hatanızdan dönün. Hatanın çokluğuna bakmıyor Rabbimiz. O hatayla, pişmanlıkla dönüp dönmediğinize bakıyor. Sonra hatayıdan döndünüz. Şimdi yapılması gereken ve yapılmaması gereken neyse onu yerine getirin. Durumunuzu düzeltin diyor. Sonra bunu bir başkasına anlatın. Yapacağınız nice hatalarımı ya da yapacağımız nice hatalarımızı Rabbimiz bu hataları kabul etmesi merhametinden dolayı. O çokça merhametliyim diyor. Yani sen hata yaptınız, hatanla baş başa ahiret hesabını sorarım demiyor. Dünyadayken dönerse kişi, vazgeçerse, tevbeyle dönüş yaparsa bu tevbesini kabul etmeyi merhamet, hatalarınıza bakmaması, Allah-u Teala'nın merhamet etmesidir. Bu uzunca izah edilmesi gereken Bakara 159-160. ayet, çünkü hakikatin çok konu içine alır. Yine Bakara suresinin 146. ayet, kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, İncil, Tevrat, Kur'an, onu kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Yani Resulü Aleyhisselam'ı kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Yine de onlardan bir topluluk bile bile gerçeği gizlerler. Peki bugün hakikatin ne olduğunu bilmiyorlar mı? Diyanetin, ilahiyatın kesimleri, nice cemaatin ehli. Hakikati anlatanlar var elbette ki. Hepsi gizliyor ya da her meseleyi gizliyor densek de doğru olmaz. Birçok hakikat anlatılıyor, bir kısmı anlatılmıyor. Şirk gereği gibi anlatılmıyor, küfür anlatılmıyor. Hakimiyetin kime ait olduğu meselesi anlatılmıyor. İlah, Rab anlatılmıyor gereği gibi. Tam izah edeyim, Kur'an ve sünnette bildirilen hakikat ne şekilde anlatılmış ise, o şekilde anlatılmıyorsa o mesele gizlenilmiştir. Yine dedi, onlardan bir topluluk bile bile gerçeği gizliyorlar. Bak, bilmeden, çünkü hakikat bilmeden gizlenmez. Siz bir şeyi bilirsiniz, gizlersiniz. Bir şeyi gizlemek için bilmek gerekir. Bak, bile bile gizlerler diyor Rabbimiz. Cahil bir şeyi gizleyemez. Bir şeyi gizlemeniz için, örtmeniz için, yok sayabilmeniz için varlığını bilmeniz gerekiyor. O emri anladınız, bildiniz, onu gizlersiniz. Elinizde bir şey var, onu saklamaya çalışmanız, var bir şeyi de gizliyorsunuz. Olmayan bir şey gizlenmez zaten. Kitabı anlamış, o emrin mesajını anlamış, şirki küfrü gizliyor, hakimiyetin kime ait olduğunu gizliyor, veli vekil, malik meliki gizliyor, ilaha Rabbi gizliyor, Allah-u Teala'nın sıfatlarını, Kur'an'ın asıl iniş amacını gizliyor, Kur'an'ın nice emir ve yasaklarını gizliyor, gündeme almıyor. Kim hangi alanda gizleme yapıyor ise bu bilmeden olmaz. Gizlemek için bilmek gerekir. Ne sebeple gizlemiş ise o bile bile gizleme. Ne diyor Rabbimiz? Bir topluluk bile bile gerçeği gizliyor. Ya menfaat icabı, ya konumu icabı, kazanımına zarar geleceği için, insanlardan hürmet saygı görememem endişesi, gevşeklik, bir sürü sebep sayabilirsiniz. Biliyor, gizlemiyor. Bana ne, canları cehenneme. Bilen adamın bunu diyemez yani. Ne halleri varsa görsün, ben merkezi düzelteceğim. Bilenin diyeceği söz değildir bu. Eğer Kur'an'ı biraz anlamış ise, herkesi biz mi düzelteceğiz? Zaten herkesi düzeltemezsin ki, senin kapasiten ne yani? Nereye ulaşabilirsin? İnsanın elinin ve dilinin ulaşacağı yer sınırlıdır zaten. Allah Teala da bize ulaşamayacağımız, taşıyamayacağımız bir şeyde yüklemeyeceğini bildiriyor. Ulaşabildiklerimizi, hakikati anlatıyor muyuz? Anlatmadınız. Komşuluklarımıza, komşularımıza ne kadar anlatıyoruz hakikati? Biliyoruz, anlatıyor muyuz? Akrabalarımıza, ehlimizin altında, elimizin altında olanlara, işçilerimize, çalıştığımız ortamdaki insanlara, her fırsatta. Şimdi ben bunları biraz böyle diyorum ama az çok yapıyorum yani. Her fırsatta, her gittiğim yere, her karşılaştığım insana mutlaka dünya işini %5 konuşuyorsam %95 Allah'ın dinini ulaştırıyorum. Almak isteyen herkese mutlaka verme çabasındayım. Tamam, bir şey böyle diyorum ama Rabbim şahit, yapma çabasındayım. Nefsime diyorum, onlara diyorum, kalben demeye çalışıyorum, yani bir gayret, çaba gösteriyorum. Bir şeyi bile bile gizleyen olmak istemiyorum. Bir şeyi anladım, kavradım, duydum, hemen aktarıyorum. Bak, hemen aktarıyorum. Bilgiyi sırtımda taşımıyorum. Bilgiyi anladın, kavradın, zihnin dolu, kitap yüklü eşek diyor Rabbimiz. onu amele geçirmiyorsan ve insanlara anlatmıyorsan kitap yüklü eşek diyor Rabbimiz. Sen ben birini ne yerine koyduğumuza bakmıyor Rabbimiz. Sırtında kitap taşıyan ama amel hayatında yok, yaşantısında yok, inancında yok, ahlakında yok. Kitap yüklü eşektir diyor. Bile bile hakkın gizlenmesi, Rabbimiz bunu lanet ediyor. Lanet edebilenlerin de lanet edeceğini bildiriyor. Bir üstteki ayette. Şimdi Aleyhisselatü Vesselam'ın Resul oluşunu, Nebi oluşunu ehli kitabı biliyordu. Oğullarını tanıdıkları gibi tanır diyor. Bugünün bu toplumun insanları Aleyhisselatü Vesselam'a Allah'ın Resulü örnek olduğunu bilmiyor mu? Biliyor. Niye örnek alınmıyor o zaman? Yönetiminden tut, ticaretiyle komşuluğu, akrabalar, giyim kuşama varıncaya kadar. Eğer bir kişi kendini Kur'an'a nispet ediyorsa, Aleyhisselatü Vesselam'a Resul olarak, örnek olarak ona nispet ediyorsa, kitabım, peygamberim, Resulüm diyorsa, oraya bir aidiyet, ait olduğunu, ait ettiğini ortaya koyuyor ise, bağlılığını ortaya koyuyor ise söz ile, o kişiden amel beklenilir. Hakikati biliyorsun, niye yapmıyorsun? Niye anlatmıyorsun? Denilir. Kendi kalbiyle gizliyor hakikati, kalbinde söz geçirmiyor. Bedeniyle yapmıyor, gizliyor. Bir başkasını anlatmamakla gizliyor. Hakikatin gizlenmesi sadece söz ile anlatmamak değil, yaşantıyla ortaya koymamak da gizlemektir. Nasıl yani? Siz bir ameli komşuluktan, akrabalıktan, giyim kuşamınızdan, ticaretinize varıncaya kadar, ahlakınıza varınca, ibadetlerinize varıncaya kadar emri ve yasağı siz yaşayarak göstermiyorsanız yaşantınızla gizlemiş oluyorsunuz. Gizlemek için sadece diliyle anlatmamak değildir. Yaşantıyla göstermemek de gizlemektir. Çünkü bu toplumun konuşan, bak konuşandan şu gün daha fazla yaşayarak gösteren şahitlere ihtiyacı var. Şehitlere ihtiyacı var. Ortada dini yaşayan yok neredeyse. Konuşan çok. Tamam, dinin her bölümünü yaşayan yok diyemeyiz de, çok bölümü, 450'ni civarındaki emir ve yasağın ne kadarı bugün bilinçli olarak toplumda yaşayarak ortaya konuluyor. Müminlerin kendi arasındaki kardeşlikler, velayetle ilgili emir ve yasaklar ne kadar uygulanıyor? Müminler bugün birbirine ne kadar yol arkadaşı, kardeş olmuş? Genel manada. Her cemaat kendi içinde yapıyor olması başka bir şey. Kendi topluluğu içinde yapıyor, diğer müminlerle yapmıyorsan yine hakikati gizliyorsun. Allah'ın ipine topluca sarılın, sadece senin topluluğuna mı diyor? Yoksa bütün müminlere hitap ediyor. Ey iman ederler diye başlayan 89 ayetin içeriği, ondan sonraki emir ve yasa senin cemaatinin, topluluğun içindekilere mi hitap ediyor? Yoksa bütün müminlere mi, dünyadaki bütün müminlere mi hitap ediyor? Ey iman edenler dediğin zaman bütün müminlerin üzerine alması gereken emir ve yasak, beraber yapması gerekenler. Sen ve beraberindeki tevbe edenlerle emrolunduğun gibi dost doğru ol, beraberce. Ferdi emirler az, çoğula hitap fazla. Bile bile beraberce yapılması gereken, topluca yapılması gereken emir ve yasaklar birlikte uygulanılmıyor ise hakikat gizleniliyor. Bile bile gizleniyor. Bile bile sen kardeşlik yapmıyorsan, bile bile o mümini veli edinmiyorsan, bile bile ona haset, kibir, riya yapıyorsan, bile bile kendine istediğini onun için istemiyorsan daha olgunlaşılmamış. Bak bunlar hep bile bile gizleniliyor. Bilindiği halde yapılmıyorsa, bilindiği halde yapılmıyorsa bu ehli kitabın bir vasfı. Ehli kitabın, Yahudi ve Hristiyanların toplumlarının ve din adamlarının bir vasfı. Allah-u Teala bunları bildiriyor ki biz yapmayalım diye. Yine Bakara suresinin 161. ayeti. Şüphesiz ki inkar edenler, yani şüphesiz ki kafirler ve kafir olarak ölenler. Şüphesiz ki kafir, hakkın üstünü örten demek. Allah'ın kitapta apaçık bildirdiğimiz deliller diyordu ya, 159 ve 160'ta apaçık bildirdi bu delili, hidayeti, yolu, yolun emir ve yasaklarının ölçüsünü örten, gizleyenler, yokmuş gibi yaşamayan ve anlatmayanlar ve o hal üzere ölen kafirler. Yani kafir deyince inkar eden algılanıyor. Kafir, hakikati bilen, yokmuş gibi davranan, yaşayan, yokmuş gibi anlatmayan, örten, gizleyen demek. İşte Allah'ın ve bütün insanların laneti bunların üzerinedir. Hakikati bildi, anladı, kavradı, yokmuş gibi davranıyor ve o hal üzere öldü. Allah'ın laneti onun üzerine. cehennem azabı gazabı ve diyor bütün insanların laneti onların üzerinedir. Siz birini nereye koyuyorsanız koyun, nefsinizi nereye koyuyorsanız koyun, herkes hakikat namına Kur'an bağlamında ne bildirilmiş ise, o bildirilen emir ve yasaklarda ne mesaj veriliyor ise, adam namazı kılın diyor, namazın kötülükleri alıkoyması gerektiğini bildirmiyor. Orucu tutun diyor, orucun takvaya götürdüğünü bildirmiyor. Bak hakikati gizliyor. Bir şey niçin yasaklanmıştır? Bunun bir hakikati vardır. Bir şey Kur'an'da niçin yapılması emredilmiştir? Bunun bir hakikati, bir hikmeti vardır. Yani bir mesajı vardır. Siz emri söylüyorsunuz, mesajını söylemiyorsunuz. Ondan sonra bu Müslümanlar niye böyle? Bu toplum niye bu hale geldi? Çünkü hikmetini, hakikatini, mesajını vermiyorsun. Gizliyorsun. Gizlemenin bir iman bölümü var, bir ahlaki, bir ibadetler bölümü var. Bir sürü bölümü var. Yani hepsi küfürdür, hakkın üstünün örtülmesidir. Bazen imani küfür olur, dinden çıkaran küfür olur. Bazen ameli götüren küfür olur. Yine Bakara suresinin 79. ayetinde, kitabı elleriyle yazıp sonra onun karşılığında az bir değer satın almak için bu Allah'ın katındandır diyenler, vay onların haline. Diyenlerin vay haline. Ellerinin yazdıklarından dolayı vay hallerine. Kazandıklarından dolayı vay hallerine. Subhanallah. Lisanı görüyor musunuz? Ne kadar doğal. İnsanın anlayabileceği doğallıkta bir lisan. Çünkü kitap insanın anlayabileceği bir kitap. Allah-u Teala kendi gücü kapasitesine göre bir lisan kullansa edebi ağırlığında biz anlayamayız. Bak bizim anlayacağımız bir lisanda. Kitabı elleriyle yazıyorlar. İncil ve Tevrat'ı elleriyle yazdıp onları kınayan, eleştirenler, Kur'an'dan 3-5 ayetle koca kitapları dolduranlar kitabı elleriyle yazmış olmuyorlar. Ayeti yazıyor, mesajını yazmıyor. Oraya kendi hevasından bir şeyler katıyor. Bu kitabı elleriyle yazmak olmuyor mu? Kitabın verdiği mesajın yerine kendi fikrini, düşüncesini, cemaatinin, topluluğunun fikrini, düşüncesini yazanlar, kendi dünya görüşüne göre ortaya koyanlar elleriyle yazmış olmuyor mu? Tamam, ayetin metnini değiştirmiyor. Ayetin kendisini değiştirmiyor, manasını değiştiriyor. Manası üzerinde bir değişiklik yapıyor. Eliyle yazıyor. Diliyle söylüyor. Aynı şey. Sonuç itibariyle ha ayetin metnini değiştirmişsiniz, tahrip etmiş, bozmuşsunuz, yerine başka ayet demişsiniz, bir benzerini yapmaya çalışmışsınız ya da kastettiği manası, hikmetini değiştirmişsiniz. Aynı şey. İşte onlar diyor az bir bedel satın almıştır. Az bir para, az bir övgü, az bir hürmet, az bir saygı, bir değer. Sevgi, saygı da bir değerdir. Hürmet görmek de bir değerdir. Az bir değer karşılığı almıştır. Az bir maddiyat almıştır. Övgü, sevgi almıştır. Bu Allah katındadır diyenlerin vay haline. Yani Kur'an'ı kendi görüşünce yorumluyor, anlatıyor, manalandırıyor, güne yorumluyor, kendinden bir şey katıyor. Sen ayeti izah ettiğinde yorum yapıyorsun diyor, kendisi aynı şeyi yapıyor. İlginç yani. Senin yaptığına yorum diyor, aynı şeyi kendisi yapıyor. Geçmiş ulemayı, müfessirleri eleştiriyor, yerden yere vuruyor, aynı şeyi kendisi yapıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini almıyor, kendisi onun yerine söz söylüyor. Elleriyle kazandıklarından dolayı, elleriyle yazdıklarından dolayı vay hallerine. Elleriyle yazıp çiziklerinden, dilleriyle söylediklerinden dolayı ahirette bir kazanım olacak. Kazandıklarından dolayı da vay hallerine diyor ayetin sonu. Çünkü her konuşulanın, her yazılan çizilenin, her söylemin, her eylemin, her üzerinde etki bırakılan nice insanların karşılığında ahirette kişi bir şey kazanacak. Sevap ya da günah. Vay hallerine diyor. Kazandıklarından dolayı, çünkü bu her yapılan ahirette bir kazancı var. Günah, azap, ceza, kazancı var. Onun için hakikati gizlemenin, yok saymanın, bakın tehditlerini Kur'an'dan. Siz bunu diyebilir misiniz bu Yahudi ve Hristiyanlar için? O zaman 1000 civarında ayeti siz ehli kitaptan bahsediyor diye devre dışı bırakırsınız. Kalplerinde eğrilik bulunanlar fitne aramak için ve isteklerine göre onu yorumlamak arzusuyla müteşabih olanları uyarlar. Kur'an'ı kendilerince yorumlamak, hakikati gizlemek, nerede böyle üzerinde oynanacak, yorum yapılabilecek, mesajı geniş, hikmeti mesajı geniş, o kavram, o kelime birden çok manaya geliyor. Arap dilindeki kullanım, Kur'an'daki kullanım, hadisteki, şiirlerdeki kullanım, o kelimenin birden çok manası var. 5 manası, 10 manası, 15-20 manası olan kelimeler var. O manasından birini çıkarıyor. Yani namaz, salat, duadır diyor. Biz dua ediyoruz diyoruz. Namaza gerek yok diyor mesela. Namaz şekliyle. Yardım etmek, tamam, yardım etmek manasını alıyor diyelim. O manası üzerinden ona bakıyor. Dua manası üzerinden bakıyor diyelim. Kendince yorumlama yapıyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın oradaki uygulamasını, örnekliğini bir tarafa bırakıp kelimenin farklı manası üzerine. Kalplerinde eğrilik bulunanlar, fitne çıkartmak isteyenler, hevasını ortaya koymak isteyenler ayetlerin farklı manaları üzerinden ya da alimlerimizin, eski ulemamızın o kavramların farklı manalarıyla yorumlamalarından birini alıyor, diğerlerini çöp ediyor, en doğru budur diyor. Ve bunun üzerinden tartışma çıkarıyor. Bak bunu ne amaçla yapar kişi? Maksat amele dönüştürmekse sen bir tanesini alırsın, amele dönüştürürsün. Diğeri diğer görüşü alıyorsa onu amele dönüştürürsün. Problem yok. Ama kendi görüşünü, fikrini dayatmaya çalışıyor. Öne çıkarmaya çalışıyor. Benim kabul ettiğim görüş en doğrusu. Niye? Ben en akıllı adamım. Kalbinde eğrilik bulunanlar bunu yapıyormuş. Bak bu münafıkın bir vasfı. Tartışmacı, kendini haklı çıkarma çabası münafıkın bir vasfı. Hakikati kim ortaya koyuyorsa, birçok görüş varsa amel edilecek, herkes kendi haline, durumuna göre birini alabilir. Hakikat bazen bir olur, bazen birden fazla olabilir. Ameli meselelerde diyelim. Mezheplerin ortaya koydukları nedir yani? Kendi arzularına göre yorumlamak arzusuyla müteşabih olanlar üzerinde tartışır. Hak belli, batıl belli diyor Rabbimiz. Ve Âl-i İmrân suresinin 71. ayetinde de, bu Âl-i İmrân suresi bir önceki 7. ayetti. Âl-i İmrân suresi 71. ayette, ey ehli kitap, ey kendilerine kitap verilenler, bir kitaba tabi olanlar, Yahudiler, Hristiyanlar, bugün bu ayet onların hatası üzerinden bize mesaj veriyor. O zaman ey kendilerini Kur'an'a nispet edenler, biz de Kur'an'a inanıyoruz diyenler, niçin hak ile batılı karıştırıyorsunuz? Hak ile batılı birbirine karıştırmayın. İslam ile demokrasi, laikliği birbirine karıştırmayın. İslam'a uymayan törenizle Kur'an'ın emir ve yasaklarını birbirine karıştırmayın. Hak olan Allah'ın kitabıyla batıl olan kendi hevanızı birbirine karıştırmayın. Hak olan Allah'ın emir ve yasağıyla kendi bencenizi, bana görenizi birbirine karıştırmayın. Bildiğiniz halde hakkı gizlemeyin. Gördünüz mü? Hakkı gizlemek için bilmek gerekiyormuş. Bilmeden bir şeyi gizleyemezsiniz. Bir şeyi gizlemek için varlığını bilmek gerekiyor. Bir şeyin varlığını bilmiyorsanız nasıl gizleyeceksiniz? Bildiğiniz halde gizleme. Bir önceki ayetlerde bile bile inkar ederler diyordum. Hakkın üstünü bile bile örterler. Bile bile gizlemeyin. Anladın, kavradın, gizleme yapmayın. Yine Âl-i İmrân suresinin 99. ayetinde, de ki ey kitap ehli, ehli kitap yerine göre bu Yahudi ve Hristiyan bildiğiniz, tanıdığınız varsa dersiniz, bugün ben Kur'an'a iman ettim, kabul ediyorum diyenlere de dersiniz. Niçin iman edenleyim? Allah'a sıfatlarıyla birleyen, hakimiyeti kayıtsız ve şartsız Allah'a veren, isim ve sıfatlarıyla tasdik etmiş Allah'a iman eden, yani Allah'a güvenen, onun kitabına güvenen, tasdikleyen, Resulünü tasdikleyip güvenen, ahiretteki vaat edilenleri tasdikleyip güvenen, iman edenleri Allah'ın yolundan men ediyorsunuz. Allah'ın dinini yaşamaya ve birlemeye çalışmalar niye engel oluyorsunuz? Hak olduğunu siz de şahitlik edenler ve o yolun için ehli göstermeye çalışıyorsunuz. Siz o yolun hak olduğunu da biliyorsunuz. Kur'an'ın hak olduğunu, Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliğinin hak olduğunu ve bugün uygulanılması gerektiğini siz de şahitsiniz. Niçin eğriliğini göstermeye çalışıyorsunuz? İslam'la başka inançları, izimleri, ideolojileri, fikirleri, düşünceleri, kendi görüşünüzle İslam'a birbirine karıştırıyorsunuz. Kendi sisteminizle, yasalarınızla niçin İslam'ı harman etmeye çalışıyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan asla habersiz değildir. Bilin Allah yaptığınızı, ne niyetle yapıyorsunuz hepsini biliyor. Âl-i İmrân suresinin 187. ayetinde de, bir zaman Allah kendilerine kitap verilenlerden onu insanlara mutlaka açıklayacaklarına ve onu gizlemeyeceklerine dair ahit almıştı. Onlar ise bunu arkalarına attılar ve onun karşılığında az bir değer satın aldılar. Bu satın aldıkları şey ne kötüdür. Övülsün, bilinsin, tanınsın, maddi imkan elde etsin diye hakikati gizleyenler. Allah-u Teala kitap kendisine ulaşan, bilgi kendisine ulaşan herkesten söz almış demek olur bu. Yani herkese özel, ey falanca, ey feşmekanca, gel bir antlaşma yapalım. Benim bilgim, dinim, emir ve yasam sana ulaştığına bunu anlaşacaksın. Al sana şunun altına imza at, haşa. Bunu mu demek istiyor? Bilgi size ulaştı. Allah'ın emir ve yasağı ne ise size ulaştı, kendinize alacaksınız. Sonra bunu gizlemeyeceğine, açıklayacağınıza ve gizlemeyeceğinize, emir ve yasak ne ise, hangi manada bildirilmiş ise bunu gizlemeyeceğinize dair bilgi ulaşan kişi otomatikmen ahit yapmıştır. Çünkü bugünün davetçisi, tebliğcisi, nasihat edeni biziz. Bilgi kime ulaşmışsa o bilgiyi amel edecek, etmek için alacak ve insanlara ulaştıracak. Bunu yapmayanlar ahde vefasızlık etmiştir. Bilgi emanettir. Bilgi emanettir. Siz amel edersiniz. Sonra bunu hemen bir başkasına aktarırsınız. Amel et duydunuz da yine aktarırsınız. Amel etmek niyetiyle aldınız, duydunuz, hemen bir başkasına anlatmanız gerekir. Açıklamanız ve gizlememeniz gerekir. O zaman bilgi kişiye ulaştı, bunu tutamazsınız. Bu otomatikmen ahitleşmiş olursunuz Allah ile. Allah-u Teala bu bilgi sana ulaşmadı mı diyecek. Ahirette sen evet ya Rabbi bildim, niye anlatmadın, niye söylemedin, niye etrafında bu yanlışı yapanlar vardı, sen bu bilgiyi kendinde tuttun, gizledin, açıklamadın, hesabını soracak. Peygamberlerine soracağı gibi bize de soracak. Onlar diyor bunu arkalarına attılar. Sanki o bilgi kendilerine ulaşmamış gibi kenara koydular o bilgiyi. Arkaya attılar. Önde olan şey amel edilen ve anlatılanı önde, arkaya atılması demek yaşanılmaması ve anlatılmaması demek oluyor. Anlatmadığınız her bir şeyin Allah katındaki ve Kur'an'daki hükmü arkaya atmak. Yokmuş gibi davranmak olur. Maide suresinin 62. ayetinde de Rabbimiz onların çoğunun günaha, düşmanlığa ve haram yemeye koştuklarını görürsün. Yaptıkları ne kötüdür. Onların çoğu günaha koşuyor. İçkiye, faize, kumara, zinaya koşuyor. Müminler neye koşuyor? Hasete koşuyor. Gösteriş, riyakarlığa koşuyor. Hırsa koşuyor. Aşırı sevgi, aşırı nefrete koşuyor. Kibre koşuyor. Müminlerle kardeş olmamaya koşuyor. Tecessüs yapmaya koşuyor, gıybete koşuyor, iftiraya, yalana koşuyor, müminler de buraya koşuyor. Günaha koşuyor diyor, ayet görmüyor muyuz? Günaha koşuyormuş. Bak bu münafıkın bir vasfı, kafirin, müşrikin vasfı olması gerekirken mümin bunu yapıyorsa onların vasfını yapmış olur. Bak düşmanlığa koşuyor. Müminler birbirine haset, kibir, riya, hırs yaparsa tabii ki düşmanlık oluşur. Ve haram yemeye koşuyor. Bunun ardından haramlar gelir. Haramın 120 civarında Kur'an'daki yasaktan bahsediliyor. 120 civarında yasak haram demek. Hangi birini biliyoruz ve sakınıyoruz? Yaptıkları ne kötüdür diyor Rabbimiz. Bu kafir, müşrikin, münafıkın vasfıyken müminin yapmaması gerekir. Çünkü söz bize şu an yani. Belki bizi bir layık demokrat dinlemiyor. Müminler dinliyorsa bize olması gerekmiyor mu yani? Biz karşı tarafın Yahudi ve Hristiyanlar yerden yere vurun. Biz de Kur'an'a iman ediyoruz, Kur'an'ın tabisiz diyenlere bir sorun bakalım ne kadar Kur'an'a tabiler. Bu tarafa eleştiri yoksa, kınama yoksa, hatırlatma, nasihat yoksa biz nasıl düzeleceğiz yani? Maide suresinin 63. ayetinde de devamındaki ayet, Rablerine ihlasla kulluk edenleri ve hahamları onları günah söz söylemelerinden ve haram yemelerinden engellemeleri gerekmez miydi, yaraşmaz mıydı? İşledikleri ne kötü bir şeydir. Rablerine ihlaslı kulluk edenler, yani samim ihlas, saf, temiz, şirksiz, riyasız, ihlas, takva, tevekkül ile kulluk eden, itaat eden, boyun eğen kişiler ve hahamlar, din adamları, yani bugün din adına konuşan herkeslerim, insanlara ya bu haram, bu günahtır, bunu yapmayın, etmeyin demeleri ve engellemeleri gerekmez miydi? Bunu yapmıyorlarsa işledikleri ne kötü bir şey. Biliyorlar, susuyorlar. Peki önce bunu yapan kişinin, insanlara dini anlatan, haset, kibir, riyakarlık yapmayın, hırs yapmayın, müminlerle kardeş olun, birbirinize veli olun, Nefsinize istediğinizi müminler için isteyin. Mümin elinden ve dilinden güvende olunur diyenin önce kendisi yapması gerekiyor. Çünkü ayetin önce Rablerine ihlasla kulluk eden diyor. Önce yapan, sonra engelleyen. Bugün konuşan, engelleme çabasında olan çok ama nefsini alıp yapma çabası ne yazık ki çok az. Tevbe suresi 34. ayetine Rabbimiz, ey iman edenler, şüphesiz ki hahamlardan ve rahiplerden birçoğu insanların mallarını haksız yere yerler ve Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Altını ve gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanlar, can yakıcı azabı onlara müjdele. Müminler bunları yapmayanları bu karşı tarafa müjdeleyecek. Din adına bugün konuşan, din adına bugün kim konuşuyorsa, yanlış yapıyorsa, bu ayetin mesajındaki yanlışları yapıyorsa, haksız yere mal edip mallarını biriktirip Allah yolunda harcamıyorlarsa, ev, araba, arsa biriktirip de bunu Allah'ın yolunda, burada yarış yapıp da bunu Allah'ın dini için anlatmıyorlarsa, altını gümüşleri biriktirip bunda yarış yapıyorlarsa, Allah'ın yolunda harcamıyorlarsa, bunu can yakıcı azap ile onları müjdele diyen müminin önce kendi üzerine alması lazım. Önce bu yarışı yapmaması lazım. Allah'ın verdiği nimeti kazanacak. İhtiyacı için, ilerisi için, zor günler için biriktirebilir. Allah'ın yolunda da harcayacak, infakını da yapacak, zekatını da verecek. Hırs yapmadan, takdire rıza göstererek kazanacak, problem yok. Hakkı batılla karıştırmayın ve bildiğiniz halde hakkı gizlemeyin. Bakara suresinin 42. ayet. Hakkı gizlemenin sonucu nedirdi konu başlığı? Hakkı batıl ile karıştırmayın. Hak Allah'ın emir ve yasakları bildirdiği ne varsa, batıl bunun karşısına geçilen sistemler, ideolojiler, kişinin havası, bence, bana göre, benim düşüncem, ilahi, hepsi batıl. Hakkın karşısında ne var ise bununla karıştırmayın ve hakkı da gizlemeyin. Bağlamda önceden çok ayet dedik. Yine Kehf suresinin 54. ayetinde, yemin olsun ki biz bu Kur'an'da insanları her misali değişik şekillerde açıklamışızdır. Profesör için ayrı ayet, çoban için ayrı ayet, çiftçi için ayrı ayet, bilen için, bilmeyen için, idareci için, yönetilen için, herkesim için ayrı ayrı ayetler, yer gök içerisinde bir sürü misallerle, doktora ayrı ayrı, tıpçıya, fizikçiye ayrı ayet mesajları var. Farklı örneklerle Rabbimiz bildirmiş. Fakat insan tartışmacı her şeyden daha çok olandır. İnsanın tartışmacı oluşu her şeyden daha çok olan. Yani insan tartışmacıdır diyor. O zaman biz dini anlatırken tartışmak, haklı olmak üzere tartışmak değil, hak ortaya çıksın için konuşmak gerekir. Hakkın ortaya çıkması için bir şeyi, bilgiyi paylaşırız. Bakara suresinin 16. ayetinde de, İşte bunlar hidayete karşılık sapıklığı satın almış kimselerdir. Böyle de ticaretleri kâr etmemiş ve doğru yolu da bulamamışlardır. Hidayete karşılık sapıklığı satın alıyor. İnsan mutlaka bir şeyi satın almıştır. Ya cenneti ve cehennemi, ya cennete giden hidayet yolunu, ya cehenneme giden sapıklık yolunu kişi tercih ederek, kendisi isteyerek satın almıştır diyor Rabbimiz. Dolayısıyla herkes yaptığının karşılığını ahirette görecektir. Allah-u Teala kimseyi hidayete ya da sapıklığa sokmuyor, orada tutmuyor. Tercih herkesin kendine. Şüphesiz Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyi gizleyenler ve onu az bir pahaya, bedele değiştirenler, işte onlar karınlarına sadece ateşi yiyip dolduranlardır. Allah kıyamet günü onlarla konuşmayacak ve onları arındırmayacak, temizlemeyecektir. Onlar için can yakıcı bir azap vardır. Bakara suresi 174. ayet ve devamındaki 175. ayette de, İşte bunlar hidayete karşılık sapıklığı, affedilmeye karşılık da azabı satın alanlardır. Bunlar ateşe karşı acaba nasıl sabredeceklerdir? Subhanallah. Bir ayette de onlar azaba karşı ne sabırlıdır diyor. Azaba karşı nasıl sabredeceklerdir? Bakara suresi 175. ayet. Yine Tirmizi ve Ebu Davud'da geçen bir hadiste aleyhissalatü vesselam, her kim bildiği bir konuda kendisine danışılır, o da gizlerse, kıyamet günü ağzına ateşten bir gem vurulur. Ne mutlu hakkı anlayan, kalben yönelen, kendi üstüne alan ve onun gereğini yapan ve gereği gibi de hakikati bildirenlere. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Yaşam Küresi. Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
3: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
4: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
5: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
6: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
10: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
11: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
12: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
13: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
14: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
0: Reklamları dinlediniz.
15: Allah'ın ayetlerini yalanlayıp

onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmeleri sebebiyle azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. İnanmak için illa meleklerin gelmesini yahut Rabbinin gelmesini ya da Rabbinin bazı ayetlerinin gelmesini mi bekliyorlar? Ama Rabbinin azap işaretlerinin geldiği gün daha önce iman etmemiş yahut imanında bir hayır kazanmamış kimseye artık inanması bir fayda sağlamaz. De ki, bekleyin, biz de beklemekteyiz. Dinlerini parça parça edip grup grup olanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını haber verecektir. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor. Siz de kendinizi kandırıyor olabilir misiniz? İnsanların birçoğu kendi kendilerine bazı mazeretler uydurarak Allah'a kulluk etmekten ve dini yaşamaktan kaçınır. Örneğin, ibadetlerimi yaşlılığımda yapacağım, benim zaten kalbim temiz, dine ne gerek var diyenler hep kendi kendilerini kandırmaktadırlar. Gelin kendini kandıranlardan olmayın ve Allah'ın rızasına uygun bir hayat yaşayın. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel FM. Özel FM.

0: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Ebu Derda radıyallahu anhu rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kıyamet günü müminin mizanında hiçbir şey güzel ahlaktan daha ağır değildir. Muhakkak ki Allah fahiş ve kaba konuşan kişiye buğz eder. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Özel efem.

0: 34 özkonakkuyumcu.com.
1: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
2: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
3: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
4: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
5: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürününden meyve sebzeye siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
6: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
9: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
10: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
11: Reklam.

Özel FM. Gerçekler ve biz. Hazırlayan ve sunan Ramazan Boyacıoğlu.

Selamün aleyküm. Ben psikolog Ramazan Boyacıoğlu. Yeni bir Gerçekler ve Biz programında beraberiz. Bu hafta sizlere yardımcı olmayı düşündüğüm konuların başında çocukların özgüveninin artırılması için neler yapılması gerekir? Bu konu anne babalar tarafından çok soruluyor. Çocuğumun özgüvenini artırmak için ne yapmam gerekir sorusu. Ve bence bu konu Türkiye'deki herkes tarafından da önemli bir konu. İnsanların kendilerine özgüvenleri olması, kendilerine güveni olması için yapılması gerekenleri herkes yapması gerekiyor. Tabii biz programımızın formatı içerisinde çocuklarımızı daha güzel nasıl yetiştirebiliriz? Bunları ele aldığımız için öncelikle burada anne baba arkadaşlarımızı yardımcı olmaya çalışıyorum ben. Yoksa anneler de kendisine güvenmeli, özgüveni olmalı. Babaların da kendisine özgüveni olmalı. 30 yaşındaki, 40 yaşındaki insanların da kendilerine özgüveni olmalı. O konuları nasip olursa daha sonra girerim. Ama bahsettiğim gibi programımızın formatı içerisinde biz şimdi çocuklarımızın özgüvenini arttırmak için neler yapmamız gerekir? O konuda size faydalı olmaya çalışayım. İlk önce çocuğunuza sık sık söz hakkı verin. Bazı aile yapılarında maalesef çocuklara hiç söz hakkı verilmiyor. Baskıcı ailelerde verilmiyor. Mükemmeliyetçi ailelerde verilmiyor. Son zamanlarda bazı anne babalar bu anlayışın tersine aşırı abartarak, yani çocuk merkezli oluyorlar. Çocuğun her dediğini yapıyorlar. O da uygun değil. Hatta bir örnek, anaokuluna giderken minibüsteydim. Minibüste bayan oturmuş, yanında çocuğunu da almış oturtmuş. İki kişilik koltuk, araba boş diye, hani minibüs boş diye. Daha sonra bir yolcu geldi. Kadın çocuğunu kaldırdı oradan. Gel bak bu büyük otursun diye, hani büyük kişi o bayan otursun diye çocuğunu kaldırdı. Çocuğu ne yaptı biliyor musunuz? Tabii ağladı, inledi, sızladı. Bu sefer kadın çocuk ağlamasın yeter ki diye, sızlamasın yeter ki diye kendisi ayağa kalktı ve çocuğunu kendi yerine oturtturdu. Yani çocuğu ağlamasın diye, inlemesin diye. Bu da yanlış bir olay. Ben müdahale ettim. Dedim hanımefendi bu hatayı bir daha yapmayın. Çocuğunuzu kaldırın, kendiniz oraya oturun dedim. Çocuğunuzu kucağınıza alın. Ve bayan yaptı. Sağ olsun oturdu, çocuğuna kucağına aldı. Ve bu kadar da çocuk merkezli olmamak gerek. Çocuğunuzun her dediğini yapmamak gerek. Ona sık sık söz hakkı verin diyorum ama tabii bu söz hakkının da yeri, zamanı, ne kadar hakkı olduğunun da bilincinde olmak gerekir. Yoksa çocuğun daha bilemediği konularda, bilemeyeceği konularda ona söz hakkı vermek olmaz. Diyelim ki çocuğunuz küçük, 5 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında dondurma yediği zaman, fazla yediği zaman diyelim, fazla yediği zaman hasta oluyor ya da soğuk su içtiği zaman hasta oluyor. O zaman ne yapacaksınız? Yine de vermeyeceksiniz. Biraz vereceksiniz ama yine de onun dediğini yapmayacaksınız. Ağlasa da, inlese de, patlasa da, çatlasa da çocuğunuzun her dediğini yapmayacaksınız. O da hatalı oluyor. Sık sık çocuğunuza söz hakkı vereceksiniz. Özgüvenini artırmak için, ama bunun da bir sınırı olduğunu bilmelisiniz. Herkes kendi sınırını bilmesi gerekir. Çocuğa gerektiği kadar söz hakkı vermek, onun özgüven gelişimi açısından oldukça önemli sayılmakla beraber, bu ne demektir? Ben sana değer veriyorum mesajını iletmek demektir. Çocuğunuza söz hakkı verdiğiniz zaman, ben sana değer veriyorum, senin fikrine değer veriyorum, senin düşüncene değer veriyorum, senin duygularına değer veriyorum. Yarınlarda sen büyük bir insan olacağın için şimdiden sana saygı duyuyorum demektir. Bu mesajlar uzun vadede birikerek çocuğun kendine karşı güveninin oluşmasında temel taşları
olacaktır. Haliyle çocuğunuzun düşüncelerine değer veriyorsunuz, duygularına değer veriyorsunuz ve ona sık sık söz hakkı veriyorsunuz. Ama verdiğiniz söz hakkının da konusu, zamanı, yani içeriği değişecek. Onu bilmek gerekiyor. Her konuda çocuğa söz hakkı vermemelisiniz. Çocuğunuza özgüven kazandıralım derken, özgüvenini arttıralım derken çocuğunuz kendisini kral zannetmesin. Bazen o kadar özgüveni fazla olur ki, yani dünyayı ben yaparım, yani dağları yıkarım, her şeyi başarırım düşüncesine girer çocuklar. Maalesef bu olmaz. Örneğin üniversite sınavına girdiğinde tıp okuyamayacak bir çocuk, işte ben yaparım, ederim, tutarım, kılarım düşüncesiyle tıp fakültesini yazdığında ya da hukuk fakültesini yazdığında ya da öğretmenlik yazdığında, herhangi bir bölüm yazdığında, yani yapamayacağı bir bölüm yazdığında, ilgi alanına göre, zeka bölümüne göre uygun olmayan bölümlerde ben yaparım, ederim, tutarım diye yazdığında ve oralara kazandığında ne olur? Çocuğunuz orada bir yıl okur, iki yıl okur, üç yıl okur ama daha sonra başarılı olamaz. Buraya nereden geldik? İşte çocuğunuza sık sık söz hakkı vereceksiniz ama fazla da çok söz hakkı verdiğiniz zaman da, kendisini özgüvenli olduğu zaman da, aşırı fazla özgüveninde olmaması gerekir. Bunun bir sınırı olması gerekir. Gerçekçi olarak çocuğunuz neler yapabilir, bunun da bilinmesi gerekiyor. İkinci olarak çocuğunuza ne düşünüyorsun, nasıl hissediyorsun, bu konuda neler aklından geçiyor gibi sözlerle de çocuğunuzu anlamaya çalışınız. Genelde içe dönük çocuklar da bu daha da önemlidir. Çocuk kendini ifade ettiği müddetçe sosyal ve bireysel gelişimini olumlu yönde devam ettirecektir. Kendini ifade edemeyen çocuğun toplum içinde söz alması, kendini ifade ederek kabul ettirmesi çok zordur. Dolayısıyla çocuğunuzun kendisini ifade etmesiyle ilgili zemin hazırlamanız gerekiyor. Neler yapabilirsiniz? Örneğin yemek yerken, akşam anne baba ailece hep beraber yemek yerken, babası o gün yaşadığı olaylardan birkaç tane anlatabilir. İşte bu konuda ben şöyle düşünüyorum, şöyle hissettim, şöyle duygulandım, şöyle duygularım oldu, işte kızdım, sinirlendim ya da acıdım, merhamet ettim gibisinden konuşabilir. Kimin yanında? Hanımının ve çocuğunun yanında konuşabilir. Daha sonra hanım da konuşabilir. Bugün işte misafir geldi, ona şöyle şöyle konuşma yaptım, o böyle bana konuşma yaptı, bu konuda ben şöyle düşündüm, şöyle hissettim, işte üzüldüm ya da çok mutlu oldum gibi. Anne de konuşabilir ki konuşmalı. Daha sonra çocuk ne yapacaktır? Kendisi de, ben de bugün böyle böyle oldu, İşte ona karşı şöyle düşündüm, böyle hissettim, çok sevindim ya da çok üzüldüm, canım sıkıldı, moralim bozuldu ya da çok heyecanlandım ya da çok korktum gibi ifadelerle çocuğunuz ne yapmalı? Kendisini ifade edebilmeli. Kendisini ifade edebilen bir çocuk ne yapar? Gelecekte başkalarının da duygularını, düşüncelerini daha rahat anlayabilir. Kendini kabul ettiremeyen kişiler ne kadar bilgili olurlarsa etraftan da o nispette kabul görmeyeceklerdir. Yani çok bilgili ama kendisini kabul ettiremiyor. Kendisini kabul ettirmek yine ayrı bir konu. Bazı olur, üniversitelerde İşte öğretim üyeleri olur, profesör olur, doçent olur, çok bilgilidir ama maalesef ders anlatımı zayıftır. Kendisini kabul ettiremez. Bu bakımdan kişinin kendisini kabul ettirebilmesi için de kendisini tanıması, kendisini gerçekçi olarak tanıması gerekir. Artı bununla birlikte şimdiden siz çocuklarınızı kendisini ifade etmesi özellikleri kazandırdığınızda ne olur? O kişi büyüdüğünde de, evlendiğinde eşiyle münasebeti daha iyi olur. Eşine karşı diyebilir, bak ben, sen böyle konuştuğun için ben çok üzüldüm, çok kırıldım diyebilir. En azından duygu ve düşüncelerini paylaşır. Karşısındakini paylaşmasa bile, paylaşamasa bile
bir hatıra defteri tutar, hatıra defterine yazar, bir deftere yazar ya da komşusuyla gider dertleşir, o bile biraz terapi olur. Yani kişiler dertlerini, sıkıntılarını anlatmak isterler. Anlatamayınca ne olur? O dert içeride kalır, sıkıntıda kalır. İşte yıllarca evli kalmış ama eşine katlanmış, sıkıntıları hep içine atmış. Belli bir zaman sonra ne oluyor? Bu sıkıntılar kronik hale geliyor. Bu sıkıntılar yüzünden ne oluyor? Eli ağrıyor, kolu ağrıyor. İşte iç hastalıklar meydana gelebiliyor. Yani ağrılar meydana gelebiliyor. O bakımdan daha sonraları ağrıların meydana gelmemesi için ne yapmak gerekir? Şimdiden, yani boşalma dediğimiz dertlerini, sıkıntılarını, üzüntülerini, mutluluklarını başkalarıyla paylaşabilmeli insanlar. Bunun da yolu küçük iken bu eğitimi almak. Az önce bahsettiğim gibi küçük iken nasıl bu eğitim alınır ya da çocuğunuza verilir? İşte yemek yerken bunu yapabilirsiniz. Ya da evinizde haftada bir, 15 günde bir aile toplantısı yapabilirsiniz. Aile toplantısında duygularınızı ve düşüncelerinizi söyleyebilirsiniz ve söylemelisiniz de. Benim tavsiyem budur. Mümkün mertebe şunu unutmamak gerekir. Yani iki tane başlığı unutmamak gerekir. Bir, düşünceleri ifade etmek. İki, duyguları ifade etmek. Söz ile yapamıyorsanız resim ile yapabilirsiniz. Yani çocuğunuz resim ile de yapabilir. Resim ile yapamıyorsanız şiir yazarsınız. Şiir yazamıyorsanız başka bir işle meşgul olursunuz. Ama muhakkak duygularınızı ve düşüncelerinizi ne yapmalısınız? Boşaltmalısınız. Birisine açılmalısınız. Tabii bu açıldığınız kişi de kim olmalı? Güvenilir bir insan olmalı. Yani sizin sırrınızı gidip başkalarına vermeyecek birisi olmalı. Eğer biraz daha rahatsızlığınız artarsa tabii bu bir profesyonel yardım almalısınız. Evet, çocuğunuzla konuşurken yüzüne bakınız. Çocuğunuzun yüzüne bakınız ve onu ciddiye aldığınızı hissettiriniz. Bu sadece çocuk ile de değil, herhangi birisiyle de, eşinizle olsun, annenizle, babanızla, arkadaşlarınızla, dostlarınızla, komşunuzla, iş yerinde iseniz, yani işveren iseniz, işçilerinizle, işçi iseniz, arkadaşlarınızla, bir üst düzeydeki yetkili kişilerle ne yapmalısınız? Konuşurken onun yüzüne bakmalısınız. Bu ne demektir? Ona ciddiye aldığınızın bir göstergesidir bu. Yoksa yüzüne bakmıyorsunuz, tamam seni dinliyorum, tamam konuş demekle olmaz. Bu bir saygısızlıktır. Hatta bizim kültürümüze göre bir edepsizliktir. Bu uygun değil. Hele hele çocuk olduğu zaman çocuk anlamaz diyerekten onun yüzüne bakmamazlık yapmayın. İşte siz televizyonda bir program seyrediyorsunuz ya da radyoda bir şeyler dinliyorsunuz. Bu arada çocuğunuz size bir şeyler söylüyor. Siz de tamam anlat seni duyuyorum demekle bu olmaz. Ne yapmalısınız? O andaki yapabilirseniz işinizi bırakın, televizyonu bırakın, seyretmeyi bırakın, radyo dinlemeyi bırakın. Yapabiliyorsanız eğer çocuğunuzun yüzüne bakın, onun dertlerini dinleyin, ona değer verdiğinizi gösterin. Bizzat gösterin ona değer verdiğinizi. Yok eğer o andaki program çok önemli ise, çok televizyonda program seyrediyorsunuz çok önemli, radyo dinliyorsunuz çok önemli, o anda çocuğunuza dönüp şöyle demenizi tavsiye ederim. Deyin, bak şimdi ben bu program çok önemli, bunu seyredeyim, bunu dinleyeyim, ben sana az sonra vakit ayıracağım, az sonra seni dinleyeceğim, tamam mı yavrum, güzel yavrum, tatlı yavrum diyebilirsiniz. Program bittikten sonra gidip çocuğunuza haydi bakalım ne diyordun, şimdi söyle seni dinliyorum deyiniz. Ciddiye alınmak demek göz teması ile konuşmak demektir. Göz teması çok önemlidir. Hatta size ufak bir ipucu, karşınızdaki kişiler sizin gözünüzün içine bakmıyorsa, yani siz onun gözüne baktığınızda o gözlerini kaçırıyorsa biraz onundan şüphelenmek gerekiyor. Acaba doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor diye de
şüphelenmek gerekiyor. Fazla şüpheci olmayın, vesveseli olmayın, evham olmayın ama bunu da bilmek gerekir. Evet, ciddiye alınmak demek göz teması ile konuşmak demektir. Size değer veren kişi göz kontağı ile konuşuyor. Bebeklik döneminden itibaren çocukların kişiliklerine saygı duymak gerekir. Ne zamandan itibaren? Bebeklikten itibaren saygı duymak gerekir. Onların konuştuklarına ve ifadelerine göz kontağı kurarak cevap vermek, değer vermek, onların kendilerine değer verildiğini hissettirmek özgüven açısından çok çok önemlidir. Yani bebek dediğimiz 1,5 yaşındaki çocuğunuz bile, 2 yaşındaki çocuğunuzla bile ilgilenirken, konuşurken, onunla iletişim kurarken bunlara dikkat etmelisiniz. Ona bakmalısınız. Ona ciddiye aldığınızı göstermelisiniz. Çocuğunuzun fikirlerine de değer verdiğinizi hissettirmelisiniz. Yani bunu belirtmelisiniz. Yani ben senin fikirlerine, düşüncelerine değer veriyorum. Özellikle çocukluk döneminden itibaren değer verildiğini düşünen çocuk daha çok ne yapacaktır? Fikirler üretecektir. Daha çok düşünecektir. Ve sonuç olarak da kendisine güveni olan üretken bir birey haline gelecektir. Siz onun fikrine değer veriyorsunuz. O ne yapacak? Annem, babam benim fikrime değer veriyor diyerek yeni yeni fikirler üretecektir. Yoksa tersten ele alalım. O bir fikir beyan ediyor. Bir konuda siz diyorsunuz ki tamam sen çocuksun bilmezsin diyorsunuz. Ya da o fikir beyan ediyor. İşte sana mı düştü derseniz de demezsiniz de. Değerli anne baba arkadaşlar bunları yapmıyorsunuzdur. Ama yapanlar yok mu? Var maalesef. Yani çocuklarının işte sen küçüksün, daha yaşın kaç, başın kaç, işte haddini bil gibi ifadeler kullanım maalesef büyüklerde var. Eğer böyle derseniz ne olur? Çocuk bir daha fikir beyan etmez. Fikir üretmez. Kendi beyninde fikir üretemez. Hatta bunu kendinizle ilgili yaşantılarınızda yaşamışsanız fark edersiniz. Diyelim ki çocukken ya da büyümüşseniz, şu anda bile evli iseniz de eşinize bir şey söyleseniz, eşiniz "Oo, çok güzel düşünmüşsün, bravo" dediğinde siz ne yaparsınız? Aşka şevke gelirsiniz. Tekrar tekrar düşünürsünüz. Ya da eşinize, annenize, babanıza bir konuda bir fikir beyan ettiniz ama o hiç hani halk tabiriyle hani gale almadı, hiç tınlamadı bile. O zaman ne olur? Aşkınız, şevkiniz kırılır. Bu herkes için de söz konusudur. Böyle olunca ne olur? Maalesef çocuğun özgüveni olmadığı gibi girişimcilik ruhu da mahvedilmiş olur. Yani yarınlarda böyle yetişen bir çocuk girişimci de olamaz, korkar ve korkak olur. Bakın altından ne çıktı? Korkaklık da çıktı. Yani çocuklardaki korkaklığın bir sebebi nedir? Onların fikirlerinin dinleşilmemesidir. Onların fikirlerine, düşüncelerine değer verilmemesi nedir? Yine bir problemdir. Bu bakımda ne yapmanız gerekiyor? Fikirlerine değer vermelisiniz, düşüncelerine değer vermelisiniz ve değer verdiğinizi göstermelisiniz. Çok saçma bir şey söylese bile çocuğunuz, saçma demeyin. Dinleyin, olabilir deyin ama onun yerine şöyle şöyle düşünsek nasıl olur acaba diye söyleyin. Yani senin fikrin çok saçma, böyle fikir mi olur gibi düşünce içerisine girmeyin. Çocuğunuz özgürce ifadesini beyan edebilmeli. Tabii özgürlük kelimesine yine de toplum kurallarına, edep adab kurallarına uygun bir şekilde. Tabii fazla özgürlüğü de bazı kişiler maalesef yanlış kullanıyorlar. Yani özgürlük deyince her şeyi yapacaklarını, her şeyi söyleyeceklerini zannediyorlar maalesef. Maalesef bazı yerlerde çok böyle oluyor. Medyada da oluyor bunlar. Böyle biz özgürüz, biz gazeteciyiz diyerekten bir sürü şeyler yazıyorlar, çiziyorlar. Hatta masum insanlar hakkında da yazıp çiziyorlar. Sonra da utanmadan diyorlar ki işte mahkemeyi verirsiniz. Biz yanlış konuşuyorsak, yanlış yazmışsak işte orada gidin mahkemeyi verin, mahkemede düzeltiriz gibi bir şeyler söylüyorlar. Sen masum bir insana iftira attıktan sonra bu işler tabii olmaz. Evet, bu gazetecilikte olmaz.
herkes haddini bilmesi gerekir, sınırını bilmesi gerekir, edebini, adabını bilmesi gerekir. Buraya nereden geldik? Yine çocuğunuzu özgürce yetiştirmekten geldik. Çocuğunuzu özgürce yetişebilmesi için fikirlerine, düşüncelerine, böyle duygularına değer vermelisiniz. O özgürce söyleyebilmeli ama yine de ne olmalı? Edep dairesinde olmalı. Kurallar dairesinde olmalı. Belli bir disiplin dairesinde olmalı. Yani belli bir güzel ahlak dairesinde olmalı. Bu anne babaların da yaptığı bir hata oluyor. Yavrumuz biz özgür bırakacağız diyerek de çocuk her istediğini söylüyor. Her dediğinin yapılmasını istiyor. Bu özgürlük değil. Özgürlük odur ki ne kendine zarar ver ne de başkasına zarar ver diye bizim büyük bir alimimiz bunu söylemiş. Evet, özgürlük odur ki ne kendine zarar ver ne de başkalarına zarar ver. Bu bizim büyük bir alimimiz tarafından söylenen bir söz. Çocuklarınızı yetiştirirken lütfen buna dikkat edin. Özgür olsun ama özgürlüğün de bir haddi ve hududu, sınırı olması gerekir. Bu bilincinde de hem siz olmalısınız hem de çocuğunuz olmalı. Yoksa yarınlarda maalesef çok kötü çocuğunuz davranışlar içerisine girebilir, düşünceler içerisine girebilir, duygular içerisine girebilir ve yanlış hal ve hareketler içerisine girebilir. Ben özgürüm, hiç kimse bana karışamaz gibi yanlış düşünce içerisine girebilir. Evet, çocuğunuzun olumlu davranışlarını takdir edin. Yani ne yapıyor çocuğunuz, en ufak bir şeyde bile takdir edin. Yani bu ne zaman başlar? 1,5 yaşında başlar, 2 yaşında başlar. Nedir? 2 yaşında çocuğunuz güzel bir şey yapıyordur. Aferin deyiniz, alkışlayınız. Yani çocuğunuza takdir ettiğinizi de gösteriniz. Diyelim ki kaşıkla yemeğini yiyor. Yemeye başladı. Oo, aferin sana, alkış sana gibisinden öperek, okşayarak, severek ne yaparsınız? Takdir edin. Çocuğunuzun olumlu davranışlarına takdir edin. Bu yine herkes için de söz konusu, büyükler için de söz konusu. Baba arkadaşlara önce söyleyeyim, diyeyim bir hanımınız güzel bir yemek yaptığı zaman ne yapacaksınız? Hanım, bu yemeği çok güzel yapmışsın, bravo gibisinden artık hani teşekkür ederim. Ya da Allah razı olsun, ne kadar güzel yapmışsın gibisinden tatlı ifadeler, güzel ifadeler kullanın. Yani eşinizin yaptığı olumlu davranışları da ne yapın? Takdir edin. Ne yapıyor? Güzel bir ütü yapmış. Teşekkür ederim hanım. Eline sağlık hanım diyebilirsiniz, demelisiniz. Bu tabii bayanlar için de söz konusu. Beylerinizin de güzel davranışlarına karşı siz güzel cümleler söyleyebilmelisiniz, söylemelisiniz. Ki kaldı ki çocuk olunca konumuz haydi haydi söylemelisiniz. Çünkü olumlu davranışlar, pozitif davranışlar, güzel davranışlar aferin dendikçe, yani ondan hoşlanıldığı belirttiğimiz zaman ne olur? Çocuk bu güzel davranışları ne yapar? Devam ettirir ve üstün üstlük yeni güzel davranışlarda öğrenme çabasına girer. Yeni güzel davranışları öğrenme çabasına girer, öğrenir ve onları da uygular. Ne yapmak gerekiyor? Çocuğunuzun olumlu davranışlarını pekiştirmek gerekiyor, desteklemek gerekiyor, takdir etmek gerekiyor. Bu ne yapar? Çocuğunuzun kendine olan güvenini artırır. Daha rahat bireyler oluşmasına zemin hazırlar. Yani sıkıntı çekmeyen, üzülmeyen, fazla problem etmeyen bir çocuk yetiştirmek istiyorsanız ne yapacaksınız? Olumlu davranışlarını takdir edeceksiniz. Yapabilirsiniz de, ki yapmalısınız aslında, yapabilirsiniz kelimesi biraz yanlış oluyor. Çocuğunuzun yaşına uygun görevler vermelisiniz. Yaşına uygun görevler. Tabii bunu bilmelisiniz önce. Benim programlarımı dinleyen arkadaşlar bunu biliyorlardır. Bu konuda kendisini yetiştirenler de. Yani 2 yaşındaki çocuk neler yapabilir, 3 yaşındaki çocuk neler yapabilir, 4 yaş, 5 yaşındaki çocuklar neler yapabilir? Bütün bunlar nedir? Bunlar çıkarılmıştır. Bilim adamları tarafından bütün bunlar çıkarılmıştır. Bizim yapmamız gereken iş nedir? Sadece bunları almak ve kullanmak. Yani 3 yaşındaki çocuğunuz neler yapabiliyor? Bunları bilmelisiniz ve ona göre görev vermelisiniz. Ona göre sorumluluk vermelisiniz.
4 yaşındaki çocuğunuz neler yapabiliyor? Bunları bilmelisiniz. Çocuğunuza bu gelişim evresine göre görev vermelisiniz. Bu gelişim dönemine göre sorumluluk vermelisiniz. 6 yaşındaki çocuğunuz neler yapabiliyor? Bunları bilmelisiniz ve çocuğunuza sorumluluk vermelisiniz. Görevler vermelisiniz. Eğer bu sorumluluğu şimdi vermezseniz, görevlerini şimdi vermezseniz, ondan istemezseniz, eğer o da yapmazsa o zaman ne olur? Yarınlarda görevlerini bilmeyen, sorumluluklarını bilmeyen ve yerine getirmeyen bir çocuk olur. Sonra da çocuğunuz ilk öğretime gittiği zaman dersiniz, işte çocuğum eşyalarını toplamıyor, çocuğum ödevlerini günü günü yapmıyor, çocuğum okulda başarısız dersiniz. Bütün bunlar niçin dersiniz? İşte baştan 2 yaşında, 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında, 6 yaşında vermediğiniz için. Neyi vermediğiniz için? Sorumluluk duygusunu vermediğiniz için. Görev duygusunu vermediğiniz için. Onları ondan beklemediğiniz için. Anneler olarak siz saçınızı süpürge yapıp hep onun peşinden gittiğiniz için. Yani onun eşyalarını siz topladınız, onun bulaşıklarını siz yıkadınız. Diyelim ki onun işlerini siz yaptınız. Çocuk da ne yapıyor? Artık sorumluluklarını bilmeyen, görevlerini bilmeyen ve haliyle de yerine getirmeyen bir çocuk oluyor. Bunun sorumlusu kim oluyor? Anneler, babalar, siz oluyorsunuz. Yani bunun kabahatisi %80 siz oluyorsunuz. Evet, çocuklarınıza yaşına uygun görevler vermelisiniz. Yaşına uygun görevler verilmesi, bu görevlerin de olumlu bir şekilde de takip edilerek çocuğun bireysel gelişimine katkıda bulunmak gerekir. Çocuğun yapamayacağı görev ve istekleri ise onun zamanından önce ağır sorumluluk almasına, strese girmesine neden olabilir. Yaşına uygun olmayan görevler, sorumluluklar veya çok basit kaçan sorumluluklarla ne yapar? Çocuklarda yine bir dengesizlik meydana getirir. Yani çocuğunuz 3 yaşında bir çocuğunuz var ama siz onu 5 yaşındaki çocuğun davranışlarını bekliyorsunuz. Bu da olmaz. Çocuğunuz 4 yaşında ama ondan 6 yaş çocuktaki davranışları bekliyorsunuz. Bu da olmaz. Çocuğunuz 6 yaşında işte ilkokula giden bir çocuğun davranışlarını bekliyorsunuz. Bu da olmaz. Bu da yanlış oluyor. Maalesef o da bir dengesizlik oluyor. Artı bununla birlikte nedir? Çocuğunuz 6 yaşında ama ondan hala 4 yaş davranışları bekliyorsunuz. Bu da olmaz. Çocuğunuz 7 yaşına gelmiş, ondan hala işte 5 yaş davranışları bekliyorsunuz. Bu da olmaz. Dengeli olmak gerekir. Yapılması gereken bir diğer konu, yani çocuklarınızın özgüvenini geliştirmek için, eğer programımızı şu anda dinlemeye başlayanlar ya da ortada dinlemeye başlayan anne baba arkadaşlarımız varsa belirtelim. Çocuğunuzun özgüvenini geliştirmek için neler yapmak gerekir? Bu konuda yardımcı olmaya çalışıyorum. Yapılması gereken bir konu, verilen görevlerden sonra da başarısını takdir etmelisiniz. Çocuğunuza bir görev verdiniz, çocuğunuz da yaptı, hemen takdir etmelisiniz. Yani takdiri bir saat sonraya değil, iki saat sonraya değil, akşama değil, yani bırakmamalısınız. Hemen takdir etmelisiniz. Çünkü neden? Çocuk ister istemez bir psikoloji olarak da o beklentiye girer. Yani ben iyi bir iş yaptım, yani takdiri hak etmedim mi? Ettim. O zaman o takdiri hemen vermelisiniz. Hemen anında çocuğunuza takdir etmelisiniz. Verilen görevler sonrasında başarıların takdir edilmesi onun ne yapacaktır? Sorumluluk duygusunu artıracaktır. Aldığı görev ile ilgili motivasyonu onu yeni görevler konusunda daha istekli hale getirecektir. Zaman içerisinde yeni görevler alan çocuğun özgüveni artacak ve başarısı giderek kendisine katkı sağlayacaktır. Evet, takdir yapıyorsunuz. İşte bu takdiriniz artık aferin olabilir. Nasıl takdir edebilirsiniz? Aferin diyebilirsiniz. Onu öpersiniz, koklarsınız. Artı ona diyelim ki güzel sevdiği bir şey alabilirsiniz. Nedir işte sevdiği, artık çikolatadır, dondurmadır ya da herhangi bir şey. Yani ne seviyorsa çocuğunuz onu alabilirsiniz. Ya da sakızdır, şudur, budur. Ya da herhangi, onun bahsettiğim gibi onun sevdiği bir şeyler alabilirsiniz, almalısınız. Ama yine tavsiyem nedir? Maddi ödüllerden ziyade manevi ödüller daha önemli. Yani bir aferin demek, öpmek, okşamak daha önemli çocuğunuzun. En azından bir elinizle başını bile sıvazlamanız
Yani bir baba olarak da çocuğunuzun başını sıvazladınız diyelim ki, başını okşadınız, aferin sana dediniz. O nedir? Çocuk için böyle çok önemlidir, çok değerlidir. Yapılması gereken bir konu, önemli bir konu, çocuğunuza zaman ayırmanız gerekir. Yani her nerede çalışıyorsanız bir anne baba olarak işiniz vardır, doğrudur. İşiniz çoktur, doğrudur. Ekmek parası için uğraşıyorsunuz, doğrudur. Geçim derdi için uğraşıyorsunuz.

Açın isterseniz radyoyu açın dinleyin ama önce 20 dakika çocuğunuzla oyun oynarsanız, 15 dakika 20 dakika oyun oynarsanız çocuğunuz tatmin olduktan sonra, mutlu ve huzurlu olduktan sonra size çocuğunuz bir daha rahatsızlık vermez. Yatıncaya kadar rahatsızlık vermez. Ama şöyle yaparsanız, geldiniz, yemeğinizi yediniz, çayınızı içtiniz, televizyonu açayım biraz seyredeyim, sonra çocukla oynarım dersiniz, çocuğunuz sizi rahat rahat televizyonda seyrettirmez, radyo programı da dinlettirmez, yapacağınız işi de yaptırmaz. Çocuğunuz haklı. Bu konuda çocuğunuz haklı. Çünkü nedir? Çocuğunuz akşama kadar sizi bekliyor. Özlemiş, sizinle oyun oynamak istiyor. Siz de onunla oyun oynamazsanız kiminle oynayacak? Hele hele evinize tek çocuk varsa. Ben yine psikolog olarak bunu, bizzat psikolog olarak söylüyorum. Bir evde en az iki çocuk olmasını tavsiye ederim. Tabii veren Allah'tır ama siz niyetlenin. Yani benim demek istediğim o. Niyetlenin tabii çocuklarınıza ilgi göstermek, vakit ayırmak şartıyla. Onları güzel yetiştirebilmek şartıyla nedir? Onlara değer vermek şartıyla nedir? Tavsiyem en az iki çocuğunuzun olması, yani sizin istekli olmanız. Yoksa tek çocukta çok problemler oluyor. İki çocuk olduğu zaman birbirleriyle oynarlar, kavga ederler, barışırlar. İşte şu olur, bu olur. Ayrı bir evde hareketlilik olur. Üstünü üstünü çiziyorum. Çünkü psikolog olaraktan tek çocuklu olan aileler maalesef çocukları biraz daha eksik yetişiyor. Öyle diyelim, eksik yetişiyor. Benim tavsiyem, yine üstünde duruyorum, sizin niyetiniz öyle olsun. En az iki olsun. Rızkını Allah'ımız veriyor. Rızkı düşünmeyin. Evet, burada söylemek istediğim konu neydi? Çocuğunuza zaman ayırmanız gerekiyor. Çocuğa ayrılan zaman nedir? Ona verilen değeri gösterir. Evinize bir misafir geldi, siz ona hiç zaman ayırmadınız, yanında hiç durmadınız. O misafir bir daha gelir mi? Gelmez. Neden? Çünkü kendisine değer verilmediğini düşünür. Aynı şekilde çocuğunuza zaman ayırmak demek, ona değer verdiğinizi, onu gerçekten sevdiğinizi, ona saygı duyduğunuzu, yarınların büyüğü olacak bu çocuğunuza saygı duyduğunuzun nedir? Bir göstergesidir. Tabii çocuğa ayrılan zamanın kalitesi de önemlidir. Yani süresi de önemli, kalitesi. Yani çocuğunuza bazen 15 dakika ayırsınız ama dolu dolu 15 dakika olur bu ayırmak. Onunla dolu dolu oyun oynarsınız, ilgilenirsiniz, alakanızı gösterirsiniz. Çok güzel bir şekilde çocuğunuz memnun olur, huzurlu olur. 15 dakikadır ama nedir? Kaliteli bir vakit ayırmak demektir bu. Bazı babalar ya da anneler şöyle yapıyorlar. Çocuklar yerde oyunu oynuyor, onlar televizyon seyrediyorlar. Çocuğuma vakit ayırıyorum diyor. Hayır, o vakit ayırma değil. Siz yine vaktinizi televizyona harcıyorsunuz demektir. Vakit ayırmak, televizyonu kapatırsınız, çocuğunuza oyun oynarsınız. Evet, çocuğa yeterli zamanın ayrılmaması, ona verilen değerin azlığı konusunu gündeme getirmektedir. Yani çocuklara çok az zaman ayrılıyor. Zaman konusunda ne yapmak gerekir? Biraz daha böyle cömert olmak gerekir. Yapılması gereken diğer konu, onun ile değişik konularda da sohbet etme imkanı oluşturunuz. Yani değişik konularda sohbet ediniz çocuğunuzla. Yani okuldan bahsedebilirsiniz, arkadaşlarından bahsedebilirsiniz. Yani değişik değişik konuları ne yapabilirsiniz? Bahsedebilirsiniz ve bahsetmelisiniz. Yani çocuğunuzla başka başka konularda da ne yapın? Oturun, konuşun. Çocukların fikir ve düşünce dünyasını genişletmek, onlara olumlu bir mantık ve düşünce gücü kazandırmak için değişik konularda onlarla sohbet etmek gerekir. Böyle bir sohbet yapmak ne olur? Çocuğunuzun ufkunu genişletmek olur. Onu bilgilendirmek olur. Önemli olan, zaten ufka ihtiyacımız var. İki şeye ihtiyacımız var. Yani çok şeye ihtiyacımız var da şu andaki bu konu itibariyle iki şeye ihtiyacımız var. Bir, ufka ihtiyacımız var. Geniş düşüncelere ihtiyacımız var. Büyük düşüncelere ihtiyacımız var. Yani bu önce bizde olmalı. Büyük düşünceler bizde olmalı. Ve sonra çocuklarımıza kazandırmalıyız. İkinci olması gereken de kendimizi çok iyi tanımaya ihtiyacımız var. Çocuğumuzu çok iyi tanımaya ihtiyacımız var. Eşimizi çok iyi tanımaya ihtiyacımız var. Evet, bu hafta da elimden geldiği kadarıyla sizlere yardımcı olmaya çalıştım. İnşallah gelecek programlarımda yine bu konuda
sizlere

0: yardımcı olmaya çalışırım. Çünkü bu özgüven konusu çok çok önemli bir konu. Herkesin bir özgüveni olması gerekiyor. Yani annelerin de, babaların da, bütün dünyadaki insanların da özgüveni olması gerekiyor. Özgüveni olmazsa kişi işinde başarısız olur, mutsuz olur, huzursuz olur. Dolayısıyla aile hayatı da huzursuz olur. Toplum da huzursuz olur ve yapabilecekleri şeyleri kişiler yapamazlar. Bu bakımdan özgüven konusu çok çok önemli. Yine her zamanki gibi duamızla, isteğimizle, temennimizle programımızı kapatalım. Her zaman gerçekleri görmenizi, gerçeklere bakmanızı, gerçekleri duymanızı, gerçekleri anlatan her ne varsa onları dinlemenizi, onları seyretmenizi, gerçeklere götüren yollarda yürümenizi ve gerçek mutluluğa ulaşmanızı dilerim.
1: Gerçekler ve Biz. Hazırlayan ve sunan Ramazan.

0: Boomerang. Boomerang.
1: Ben, sen ve o. Biz ki Kabil'in çekememezliğine, kıskançlığına, karşısındakini adam yerine koymamaya karşı, süfli istek ve arzularına karşı bizi öldürmeye kalksa da sadece Allah razı olsun diye Allah yolunda Habil olacağımıza söz verdiğimizi hatırlıyorum. Biz ki tüm uyarı ve ikazları aldırmayan, güzeli çirkine tercih eden, ulviliği, süflilikle değiştirmeye kalkışan toplumuna 950 yıl mücadele ederek bıkmadan, usanmadan ya Rabbi, mağlup oldum sen yardım et diyen ve Cudi'ye inanan kardeşlerle beraber Nuh aleyhisselam olacağımıza söz vermiştik. Ve biz saltanatı elinden gitmesin diye erkek çocuklarını diri diri öldürüp yok eden Firavun'un sarayında bir Musa olup inanan kardeşlerle beraber denizleri aşacağımıza söz vermiştik. Biz ben öldürür ve diriltirim diyen Nemrud'a karşı bizim Rabbimiz güneşi doğudan doğuruyor, sen de batıdan doğursana diyen, sonu ateş de olsa İbrahim olacağımıza söz vermiştik. Biz Allah'ın emri böyledir oğlum dediğinde, babacığım Allah'ın emrini yerine getir diyen İsmail olacağımıza söz vermiştik. Biz dört tarafı dağlarla çevrili vadide bizi ona mı emanet ediyorsun diye haykıran Hacer olup Zemzem arayacağımıza söz vermiştik. Biz Safa tepesinde şu dağın arkasında bir ordu var ve gelip sizi yerle bir edecek desem dediğinde mutlak doğru söylersin ve akabinde taşladıklarında Allah'a sığınan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olacağımıza söz vermiştik. İslam'ın sedasını daha iyi seslendirebilmek için Taif'e gittiğinde ayak takımını üstüne sürerek mübarek ayakları kanlar içerisinde bırakılan Habibullah'ın yoldaşı olacağımıza söz vermiştik. Onun göstermiş olduğu merhameti taşımayı ve insanlığa öğretmeye söz veren ashabı olacağımıza söz vermiştik.

0: Hani biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanında Ebu Bekir olup o söylüyorsa doğrudur, ötesi yok diyen arkadaşları olacağımıza söz vermiştik. Ve biz ki Habibullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında durup ezanımızla ilahi kelimetullahı seslendiren Bilaller olacaktık ve biz senin yerinde Muhammed olmasını ister misiniz sorusuna, değil yerimizde olmasına, ayağına bir diken batmasına dahi gönlümüz razı olmaz diyenlerden olacaktık. Ve biz onun yerinde yatağında Ali, mağarada Ebu Bekir olacaktık. Biz, anam babam sana feda olsun ya Resulallah diye çığlık atanlardan olacaktık. Biz, Bedir'e katılamadık. Şayet Allah bir daha onlarla karşılaştırırsa Rabbimiz onlara ne yapacağımızı gösterecektir diyen Enes bin Nadr'lar olacaktık. Hani biz birer Ömer olup ırmağın kenarında bir koyun kaybolsa gelip hesabını Ömer'den sorarlar diye haykıranlar olacaktık. Hani biz Kerbela'da Hazreti Hüseyin olup zalimlere boyun eğmeyen olacaktık. Zeynep'in feryadı, Hüseyin'in kılıcı, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesi olacağımıza söz vermiştik ve askerlerine ben sizinle savaşır ve ölürüm. Emin olun ki siz düştüğünüzde ya ben de sizin yanınızda yatıyor olacağım ya da intikamınızı alıyor olacağım diyen Tarık bin Ziyad olacağımıza söz vermiştik.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.

0: Özel FM 103.2
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
3: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
6: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 İki telli Mahmut Bey.
7: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 46 63.
8: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye de ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
12: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
13: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
14: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
15: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
17: Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden olan idarecilere de itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve Resul'e götürün. Bu hem hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir.
18: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'a hizmetin ciddi çalışmalarla mümkün olabileceğini unutmayın. Bu bakımdan fert olmayı ve tek başına yaşamayı hatırınızdan tamamen çıkarın. Kardeşlerinize sımsıkı bağlanın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Yunus 22-23. Çaresiz insanların duası. Sizi karada ve denizde gezdiren O'dur. Dahası tutun ki sizler gemide bulunuyorsunuz. Tatlı bir rüzgarda onunla yol alıyorsunuz. Üstelik tam da bunun sevinciyle mest olmuşsunuz ki birden bir fırtına yakalıyor gemiyi ve dalgalar her yandan yolcuları kuşatıyor. Artık onlar her yandan ölümle sarıldıklarına kanaat getirmişlerdir. Tüm içtenlikle Allah'a yönelip yalnızca onun dinine sığınarak,
2: "Eğer bizi bu beladan kurtarırsan yemin olsun ki şükredenlerden olacağız,"
1: diye yalvarıp yakarıyorlar. Sonunda ne olur biliyor musunuz? Kurtarmasının hemen ardından bu kimseler yeryüzünde haksız yere azgınlık yapmaya başlarlar. Ey insanlar! Yaptığınız azgınlığın sonucu yine gelip sizi bulacaktır. Dünya hayatının zevkleri gelip geçicidir. Sonunda bize döneceksiniz ve biz yaptıklarınızı bir bir size haber vereceğiz.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Gerçek iman nedir düşündünüz mü? İnsanların büyük bir bölümü ben Allah'a inanıyorum demenin yeterli olduğunu zanneder. Oysa bir insan ancak hayatı boyunca Allah'ın rızasını kazanmak için çaba gösterirse, Allah'ın beğendiği ahlakla yaşar ve samimiyetle dine sarılırsa imani olgunluğa erişebilir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem. Duyur Resul.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Gaye ne olursa olsun, kumarın her türlüsünden uzaklaş.
2: Kur'an okumasını ve tecvid kurallarını öğrenin.
1: Ardında aciz bir kör olsa da haram kazançtan sakın.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efendim, özel efendim.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
4: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
5: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
7: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
8: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32. umutkervanı.org.tr.
9: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
10: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
11: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hiro Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
12: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
1: Reklamları dinlediniz.
13: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
14: Saat 11.
15: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
16: En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

Allah şöyle buyurdu: alçak ve kovulmuş olarak çık oradan. Onlardan kim sana uyarsa, iyi bilin ki cehennemi sizlerle dolduracağım.

Sana gelince Adem, seninle eşin cennete yerleşin. İstediğiniz her tarafından yiyip içip yararlanın. Yalnız sakın şu ağaca yaklaşmayın. Böyle yaparsanız zalimlerden olursunuz.

Fakat şeytan onlara, gözlerinden gizlenmiş olan edep yerlerini açığa çıkarmak için vesvese verdi. Onlara şöyle telkinde bulundu. Rabbinizin size bu ağacın meyvesini yasaklamasının tek sebebi, sizin meleklerden veya ölümsüz hayata kavuşanlardan olmanızı önlemektir, diyerek kendisinin onların iyiliğini istediğine dair yemin üstüne yemin etti.

0: تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين.
1: Böylece onları aldatarak mevkilerinden düşürdü. Şöyle ki, o ağacın meyvesini tadar tatmaz, edep yerlerinin açık olduğunu fark ettiler. Derhal buldukları cennet yapraklarıyla edep yerlerini örtmeye başladılar. Onların Rabbi ise nida edip buyurdu: ben sizi o ağaçtan men etmedim mi? Ben şeytanın sizin besbelli düşmanınız olduğunu söylemedim mi? Niçin beni dinlemediniz de bu perişan duruma düştünüz?

Ey bizim Rabbimiz! Kendimize yazık ettik. Şayet sen kusurumuzu örtüp bize merhamet buyurmazsan en büyük kayba uğrayanlardan oluruz diye yalvarıp yakardılar. قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ

buyurdu ki, birbirinize düşman olarak inin. Size dünyada bir süreye kadar kalma ve yararlanma imkanı veriyorum. Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve yine oradan diriltilip mezardan çıkarılacaksınız.

Ey Adem'in evlatları! Bakın size edep yerlerinizi örteceğiniz giysi, süsleneceğiniz elbise indirdik. Fakat unutmayın ki en güzel elbise takva elbisesidir. İşte bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Olur ki insanlar düşünür de ders alırlar.

Adem'in evlatları. Şeytan, edep yerlerini açığa çıkarmak için annenizle babanızı üzerlerindeki takva elbiselerini çıkarttırmak suretiyle cennetten uzaklaştırdığı gibi sakın sizi de belaya uğratmasın. Çünkü o da askerleri de sizin kendilerini göremeyeceğiniz yerlerden sizi görürler. Doğrusu biz şeytanları iman etmeyenlerin dostları yapmışızdır.

Onlar çirkin bir iş yaptıklarında, babalarımızı bu yolda bulduk. Esasen Allah böyle yapmamızı emretti, derler. De ki, Allahü Teala kötü olan şeyi asla emretmez. Ne o? Yoksa siz Allah'ın söylediğini bilmediğiniz bir takım sözleri ona iftira ederek Allah'a mı mal ediyorsunuz?

de ki, Rabbim adalet ve itidali emretti. Her secdenizde, her namaz zamanında veya mekanında, yüzünüzü O'nun kıblesine yöneltiniz. İhlasla ibadetinizi yalnız O'nun rızası için yaparak Allah'a kulluk ediniz. Çünkü ilkin sizi O yarattığı gibi, dönüşünüz de yine O'na olacaktır.

Bir kısmına hidayet buyurdu, bir kısmına da dalalet müstehak oldu. Çünkü bunlar Allah'tan başka şeytanları dost edindiler. Bir de kendilerini doğru yolda zannediyorlar.

0: Ey Adem'in evlatları! Her namaz vaktinde mescide giderken, süsünüz olan elbisenizi giyinin. Yiyin, için, fakat israf etmeyin. Çünkü Allah, israf edenleri asla sevmez.
1: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ

De ki, Allah'ın kulları için yaratıp ortaya çıkardığı ziyneti, temiz ve hoş rızıkları haram kılmak kimin haddine? De ki, onlar dünya hayatında iman etmeyenlerle birlikte iman edenlerindir. Kıyamet günü ise yalnız müminlere mahsustur. İşte biz bilip anlayan kimseler için ayetleri bu şekilde açıklıyoruz.

De ki, Rabbim o güzel şeyleri değil, açığı ile gizlisiyle bütün fuhşiyatı haram kılmıştır. Keza her türlü günahı, haksız tecavüzü ve kendisine tapılması hakkında Allah'ın herhangi bir delil bildirmediği bir nesneyi Allah'a şerik yapmanızı, bir de Allah'ın emretmediği bir takım şeyleri iftira ederek ona mal etmenizi haram kılmıştır.

Her ümmet için belirlenmiş bir müddet vardır. Vadeleri gelince ne bir an geri bırakabilir ne de bir an öne alabilirler.

Ey Adem'in evlatları! Size her ne zaman içinizden benim ayetlerimi beyan edip açıklayan Resuller gelir de, kim onlara karşı çıkmaktan sakınır, nefsini ıslah ederse, artık onlara hiçbir korku yoktur. Onlar asla üzülmezler de.

Ayetlerimizi yalan sayanlar ve onları kabule tenezzül etmeyenler ise, işte onlar cehennemliktirler. Hem de orada ebedi kalacaklardır.

İftira ederek Allah'ın söylemediği bir sözü ona mal eden yahut Allah'ın ayetlerini yalan sayan kimseden daha zalim biri olabilir mi? Kaderden nasipleri neyse onlara erişecektir. Nihayet elçilerimiz ölüm melekleri gelip canlarını alırken, hani nerede o Allah'tan başka taptıklarınız dediklerinde, onlar bizden uzaklaşıp ortadan kayboldular derler. Böylece kâfir olduklarına dair kendi aleyhlerinde şahitlik ederler.

Hak Teâlâ, girin bakalım sizden önce gelip geçen cin ve insan topluluklarıyla beraber ateşe buyurur. Her ümmet oraya girdikçe yoldaşına lanet eder. Nihayet hepsi birbiri ardından gelip orada bir araya gelince, sonrakiler öndekileri göstererek, "Ey Rabbimiz!" derler. İşte şunlar bizi saptırdılar. Onun için onlara iki kat ateş azabı çektir. O da, her birinize iki misli azap var. Lakin siz bunu bilmiyorsunuz buyurur.

0: Bu sefer öndekiler de sonrakilere derler ki, gördünüz ya, sizin bize karşı bir ayrıcalığınız olmadı. Artık kendi işlediklerinizin cezası olarak tadın azabı.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ

Ayetlerimizi yalan sayanlara ve onları kabul etene zulmetmeyenlere gök kapıları açılmayacak ve deve iğne deliğinden geçmedikçe onlar da cennete giremeyeceklerdir. İşte biz suçlu kâfirleri böyle cezalandırırız.

Onlara cehennem ateşinden bir döşek ve üzerlerinde de yine ateşten örtüler var. İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız.

İman edip makbul ve güzel işler yapanlar ise, ki hiç kimseye biz gücünün yetmeyeceği yük yüklemeyiz, cennetlik olup orada ebedi kalacaklardır.

Öyle bir halde ki, içlerinde kin kabilinden ne varsa, hepsini söküp çıkarırız. Önlerinden ırmaklar akar. Hamdolsun bizi bu cennete eriştiren Allah'a. Eğer Allah bizi muvaffak kılmasaydı, biz kendiliğimizden yol bulamazdık. Rabbimizin elçilerinin gerçeği bildirdikleri bir kere daha kesinlikle anlaşılmıştır, derler. Kendilerine de, işte güzel işlerinize karşılık, karşınızda duran şu muhteşem cennete varis kılındınız, buyurun, diye nida edilir.

Cennetlikler cehennemliklere, biz Rabbimizin bize vaat ettiği şeylerin gerçek olduğunu gördük. Siz de Rabbinizin size vaat ettiklerinin gerçekleştiğini gördünüz mü? Deyince onlar, evet diye cevap verirler. Derken bir görevli aralarında, Allah'ın laneti o zalimlere olsun ki,

Onlar insanları Allah yolundan uzaklaştırır, onu eğri büğrü göstermek isterlerdi ve onlar ahireti de inkar ederlerdi diye nida eder.

İki taraf arasında bir perde, Araf üzerinde de cennetlik ve cehennemliklerin her birini simalarından tanıyacak kimseler vardır ki, onlar henüz cennete girmemiş, fakat girmeyi şiddetle arzular olarak cennetliklere selamün aleyküm diye seslenirler.

Gözleri cehennemlikler tarafına çevrildiğinde, "Aman ya Rabbena, aman bizleri o zalimlerle beraber eyleme," derler.

Araf ashabı, simalarından tanıdıkları bir kısım kimselere seslenip, "Gördünüz ya, ne topladığınız mallarınızın, ne onca taraftarlarınızın, ne de büyüklük taslamalarınızın ve o çalımlarınızın size hiçbir faydası olmadı."

O cennetlikleri göstererek, sahi şunlar, Allah bunları asla lütfuna nail etmez diye yeminler edip, hor gördüğünüz kimseler değil miydi? İşte onların ne yüce mevkide olduklarını şimdi anladınız değil mi? Derler. Ve sonra o cennetliklere dönerek, buyurun, girin cennete derler. Size korku ve endişe olmadığı gibi, siz asla üzüntü de görmeyeceksiniz.

İşte cennetliklere, ne olur lütfen suyunuzdan, Allah'ın size nasip ettiği nimetlerden biraz da bize gönderin diye seslenirler. Onlar da, Allah bunları kafirlere haram etmiştir. Bunlar kafirlere yasaktır diye cevap verirler.

O kâfirlere ki, onlar dinlerini oyun ve eğlence haline getirmişlerdi. Dünya hayatı kendilerini aldatmıştı. İşte onlar, kendilerinin en önemli günü olan bugünkü karşılaşmayı unuttular ve ayetlerimizi bilerek inkar ettikleri gibi, biz de bugün onları unutup kendi hallerine terk edeceğiz.

Gerçekten onlara tam bir vukufla manalarını bir bir bildirdiğimiz ve iman edecek kimseler için bir hidayet, bir rahmet olan bir kitap getirdik.

Fakat onlar, hele bakalım nereye varacak diye sadece bu kitabın davetinin akıbetini gözlüyorlar. Onun haber verdiği müthiş akıbet geldiği gün, daha önce onu unutup bir tarafa bırakanlar şöyle diyecekler: gerçekten Rabbimizin elçileri bize hakkı tebliğ etmişlermiş. Acaba burada bize şefaat edecek birisi bulunur mu? Yahut geri döndürülmemiz imkanı olur mu ki bu sefer yaptığımız kötü işlerin yerine güzel güzel işler yapabilelim? Muhakkak ki onlar kendilerini hüsrana uğrattılar. Uydurdukları sahte tanrıları da kendilerinden uzaklaşıp ortadan kayboldular.

0: Rabbiniz o Allah'tır ki gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Sonra da arşa istiva buyurdu. O Allah ki geceyi durmadan onu kovalayan gündüze bürür. Güneş, ay ve bütün yıldızlar hep onun buyruğu ile hareket ederler. İyi bilesiniz ki yaratmak da emretmek yetkisi de ona mahsustur. Evet, o Rabbül Alemin olan Allah ne yücedir.
1: اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ
0: Rabbinize için için yalvararak, başka nazarlardan uzak, gizlice dua edin. Gerçekten O, haddi aşanları hiç sevmez.

Düzeltilmiş olan ülkeyi ifsad etmeyin. Hem endişe hem de ümit ile ona yalvarın. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti iyi kimselere yakındır.

0: يَشْكُرُونَ
1: Odur ki rahmeti olan yağmurun önünden müjdeci olarak rüzgarlar gönderir. Nihayet bu rüzgarlar o ağır bulutları hafif bir şeymiş gibi kaldırıp yüklendiklerinde, bakarsın biz onları ekinleri ölmüş bir ülkeye sevk eder, derken oraya su indiririz de orada her türlüsünden meyveler, ürünler çıkarırız. İşte ölüleri de böyle çıkaracağız. Gerekir ki düşünür ve ibret alırsınız.''

Toprağı verimli, güzel bir diyarın bitkisi, Rabbinin izniyle yeşerip çıkar. Çorak, verimsiz olan bir yerin bitkisi ise çıkmaz. Çıkan da bir şeye yaramaz. İşte şükredecek kimseler için, biz ayetleri böyle farklı üsluplarla tekrar tekrar açıklarız.

Celalim hakkı için biz Nuh'u Resul olarak halkına gönderdik. Ey halkım, dedi. Yalnız Allah'a ibadet edin. Ondan başka tanrınız yoktur. Bunu yapmazsanız korkarım ki müthiş bir günün azabı tepenize inecektir.

Ey halkım, dedi, bende hiçbir dalalet yok. Fakat ben Rabbül Alemin tarafından size bir elçiyim.

Size Rabbimin mesajlarını tebliğ ediyorum. Size öğüt veriyorum ve Allah tarafından gelen vahiy sayesinde sizin bilemeyeceğiniz şeyleri biliyorum.''

Kötülüklerden korunup Allah'ın merhametine nail olmanız için içinizden sizi uyaracak bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir buyruk gelmesine mi şaşıyorsunuz?

Onlar Nuh'u yalancı saydılar. Biz de onu ve yanında olanları gemide kurtardık. Ayetlerimizi yalan sayanları ise boğduk. Çünkü onlar basiretleri körelmiş kimselerdi.

Ad halkına da kardeşleri Hud'u elçi olarak gönderdik. Ey benim halkım, dedi. Yalnız Allah'a ibadet edin. Ondan başka tanrınız yoktur. Hala ona karşı gelmekten sakınmayacak mısınız?

Kavminin kafir yetkilileri, biz dediler, seni bir çılgınlık, bir beyinsizlik içinde bocalar görüyoruz ve senin yalancılardan biri olduğunu düşünüyoruz.

0: Ey halkım dedi. Bende çılgınlık, beyinsizlik yok. Fakat ben sadece Rabbül Alemin tarafından size bir elçiyim.
1: Ubelligukum risalati Rabbi ve ene lekum nasihun emin.
0: Size Rabbimin buyruklarını tebliğ ediyorum. Ben sizin iyiliğinize çalışan, sizi uyaran, güveneceğiniz bir insanım.

Sizi başınıza gelebilecek tehlikeler hakkında uyarmak için sizden birine Rabbiniz tarafından bir tebliğ gelmesine hayret mi ediyorsunuz? Hatırlayın ki o sizi Nuh kavminden sonra onların yerine geçirdi ve sizi bedenen güçlü kuvvetli, gösterişli kıldı. O halde Allah'ın nimetlerini unutmayıp zikredin ki felah bulasınız.

Ya dediler, sen bize yalnız Allah'a ibadet edelim, atalarımızın taptıklarını ise bırakalım diye mi geldin? Eğer doğru söyleyenlerden isen, haydi, bizi tehdit edip durduğun o felaketi başımıza getir de görelim.

İşte dedi, üzerinize Rabbinizden bir azap fırtınası ve bir hışım indi. Siz, sizin ve atalarınızın uydurduğu ve zaten tanrılaştırılmalarına dair Allah'ın da hiçbir delil göndermediği bir takım boş isimler hakkında mı benimle tartışıyorsunuz? Gözleyin öyleyse azabın gelişini. Ben de sizinle beraber gözlüyorum.

Biz de onu ve beraberinde olanları tarafımızdan bir lütuf olarak kurtardık ve ayetlerimizi yalan sayıp iman etmeyenlerin ise kökünü kestik.

Semud halkına da içlerinden biri olan kardeşleri Salih'i gönderdik. Ey benim halkım, dedi. Yalnız Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka tanrınız yoktur. İşte size Rabbinizden açık bir delil, bir mucize geldi. İşte Allah'ın devesi de size bir ayet. Onu kendi haline bırakın. Allah'ın diyarında otlasın. Sakın ona bir fenalık yapmayın. Yoksa sizi acı veren bir azap yakalayıverir.

Bir de düşünün ki Allah sizi Ad halkına halef yaptı ve dünya üzerinde size imkanlar bahşetti. Arzın düzlüklerinde saraylar kurup, dağlarını yontarak evler yapıyorsunuz. Allah'ın nimetlerini düşünün de, bozgunculuk yaparak dünyada karışıklık çıkarmayın.

0: Kavminden büyüklük taslayanlar, içlerinden zayıf görünen müminlere alay yollu, siz gerçekten Salih'in Rabbi tarafından size elçi olarak gönderildiğini biliyor musunuz? Dediler. Onlar da, elbette, biz onunla gönderilen her şeye inandık, iman ettik, diye cevap verdiler.
1: قَالَ الَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا اِنَّا بِالَّذ۪ي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ
0: O kibirlenenler ise, doğrusu biz sizin iman ettiğiniz şeyi inkar ediyoruz, dediler.

0: Derken deveyi boğazladılar ve Rablerinin emrinden çıkıp ona isyan ettiler. Ve dediler ki, Salih, sen gerçekten Resullerden isen, bizi tehdit edip durduğun o azabı getir de görelim.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ
0: Bunun üzerine o şiddetli sarsıntı onları kıskıvrak yakaladı da yurtlarında çöke kaldılar.

Gördüğü müthiş manzara karşısında Salih, yüzünü üzüntü ile öteye çevirip, "Ey halkım," dedi. "Ben size Rabbimin buyruklarını tebliğ ettim. Sizin iyiliğinize çalıştım. Size öğütler verdim. Lakin siz iyiliğinizi isteyip öğüt verenleri bir türlü sevmediniz gitti.

Lut'u da gönderdik. Halkına dedi ki, daha önce hiç kimsenin yapmadığı pek çirkin bir işi siz mi yapıyorsunuz?

Siz kadınların ötesinde şehvetle erkeklere gidiyorsunuz ha? Yok, yok, anlaşıldı. Siz haddini aşmış bir milletsiniz.

0: Halkının ona verdiği cevap şundan ibaret oldu. Çıkarın bu adamları memleketinizden. Çünkü bu beyler pek temiz insanlar.
1: فَاَنْجَيْنَاهُ وَاَهْلَهُ اِلَّا اَمْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ
0: Biz de onu ve ailesini kurtardık. Ancak eşi geride kalıp helak olanlardan oldu.
1: وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ
0: Üzerlerine bir azap yağmuru indirdik. İşte bak, suçlu kâfirlerin sonu nice oldu.

Medyen ahalisine de içlerinden biri olan Şuayb'ı gönderdik. Ey benim halkım, dedi. Yalnız Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka tanrınız yoktur. İşte size Rabbinizden açık delil geldi. Artık ölçüyü, tartıyı tam yapın. İnsanların haklarını eksiltmeyin. Halka haksızlık etmeyin. Ülkede düzen sağlanmışken fesat çıkarıp huzuru bozmayın. Bana inanıp bu dediklerimi yapmanız sizin için elbette hayırlıdır.

Hem öyle tehditler savurarak yol başlarını tutup Allah'a iman edenleri Allah'ın yolundan çevirmeyin ve bu yolun eğri büğrü olduğuna dair şüpheler verip halkı yanıltmayın. Hem düşünün ki bir zaman siz sayıca pek az idiniz. Öyleyken Allah sizi çoğalttı. Ülkeyi bozan o müfsitlerin sonunun nasıl olduğuna bakın da ibret alın.

0: Eğer benimle gönderilen gerçeğe içinizden bir kısmı inanıyor, bir kısmınız inanmıyorsa, ne diyeyim? O halde aramızda Allah hükmünü verinceye kadar bekleyin. Zaten hüküm verenlerin en iyisi O'dur.
1: Sadakallahu l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Ya eyyuhel muzzemmil, umil leyle illa qalila.
4: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir?

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Gülperenk Değerli Retür Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 1808. İşte bu kadar.
4: Nebevikitap.com, sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin, indirimli fiyatları kaçırmayın.
5: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner, 0533 656 77 37, Bahçeli Evler.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
7: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
8: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020. Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
11: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
13: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
14: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
1: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
16: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
19: Özel FM.
20: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 125-126. Firavun'un büyücülerinin Müslüman olduktan sonraki duası. Onlar şöyle cevap verdi:
1: İyi ya, biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz, sabır yağdır üzerimize ve Müslüman olarak canımızı al.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: Bera İbnül Azib radiyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana havale ettim. Sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Özel FM 103.2
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
5: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
6: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
7: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi 0212 515 04 46 Güneşli Bağcılar.
8: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
9: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
14: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle
15: hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Allah'ın ayetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmeleri sebebiyle azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. İnanmak için illa meleklerin gelmesini yahut Rabbinin gelmesini ya da Rabbinin bazı ayetlerinin gelmesini mi bekliyorlar? Ama Rabbinin azap işaretlerinin geldiği gün daha önce iman etmemiş yahut imanında bir hayır kazanmamış kimseye artık inanması bir fayda sağlamaz. De ki, bekleyin, biz de beklemekteyiz. Dinlerini parça parça edip grup grup olanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını haber verecektir. Daha söyleyecek çok sözüm.

Özel FM 103.2. Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Şeytan evlatlarımıza ortak olmasın. Kalplere vesvese veren, zihinleri çelen, ayakları kaydıran ve insanları Allah'ın yolundan alıkoyan iblisin Adem oğullarına karşı kıyamete dek sürecek mücadelesi Kur'an'da sıkça hatırlatılır. Şeytan bu meyanda her yola başvuracağını söyler. A'raf suresi 16-17. ayette "Dosdoğru yolunun üstünde pusuya yatacağım. Sonra onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım" diye buyurulur. Şeytanın Ademoğullarına karşı tuzakları da İsra 62-65'te ifşa edilir. Şeytan, onun, Adem'in soyunu pek azı hariç avcumun içine alıp mahvederim dedi. Allah buyurdu, ey şeytan, defol git. Artık onlardan kim sana uyarsa, iyi bilin ki cezanız cehennemdir. Eksiksiz bir ceza. Haydi, onlardan gücünün yettiklerini sesinle, çağrınla ayart. Süvari ve yayalarınla onlara karşı ordu topla. Mallarına ve evlatlarına ortak ol. Kendilerine vaatte bulun. Zaten şeytan insanlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez. Doğrusu benim salih kullarım üzerinde senin hiçbir etkinliğin yoktur. Vekil olarak Rabbin yeter. Yani şeytan psikolojik mücadelenin tüm unsurlarını kullanmakta, insanları etki altına alıp mahvetmek için sesli, yazılı, görüntülü tüm medya araçlarıyla onları avlamakta, birçoğunu da esir almaktadır. Seyyid Kutup İsra 64. ayeti şöyle yorumlar. Burada saptırma ve kuşatma, kalplere, akıllara ve duygulara egemen olma yöntemleri canlandırılıyor. Büyük bir harp meydanında atlılar, piyadeler, bağırtılar yerlerini alıyor. Ses düşmanın sabrını taşırıp onları sağlam kalelerinden çıkarmak veya kurulmuş bir tuzağa, planlanmış bir taktiğe düşürmek için kullanılıyor. Atlılar yakalıyor, piyadeler kuşatıyor. Ayetteki sesinle onlardan gücünün yettiğini ayart ifadesindeki sesi müfessir mücahit, eğlence ve şarkılar, İbn Abbas, Katade, İbn Cerir, Allah'a isyana çağıran her şey şeklinde anlamıştır. Aynı ayette geçen istifzaz eylemi lügatte hışkırtmak, provoke etmek, harekete geçirmek, ayaklandırmak ve ayartmak anlamlarına gelmektedir. İclapsa zor kullanarak ya da yaygara kopararak denetim altına almak ve ele geçirmek demektir. Bu yorum ve açıklamalar şeytanın gizli faaliyetlerini, özellikle de medyatik yüzünü ve gücünü anlamamıza yardımcı olmaktadır. Ancak şeytan medya silahını sadece provokasyon, kışkırtma, ayartma, kandırma ya da aldatma amacıyla kullanmaz. Hatta şeytanın yegane silahı medya vasıtaları değildir. O, insanları doğru yoldan alıkoymak için akla ve hayale dahi gelmeyecek her türlü yöntemi ve aracı kullanmakta ve adeta bin bir surata ve kılığa girmektedir. Muhammed Esed, Kur'an mesajında A'raf 17'deki "onlara önlerinden, ellerinin arasından ve arkalarından sokulacağım" ifadesine hem açıktan açığa hem de akıllarının ermediği yol ve yöntemlerle mealini verir. Ayrıca şu açıklamayı da ekler. Sağlarından ve sollarından ifadesi de her yönden ve mümkün olan her vesileyle, her vasıtayla anlamına gelir. Keza bu ayette söz edilen şeytanın önden sokulması, ahiret hayatı konusunda şüpheye düşürmesi veya gelecek endişesine sevk etmesi olarak arkadan sokulması, dünyevi arzuları süsleyip hoş göstermesi şeklinde sağdan sokulması, dostça, arkadaşça ya da kibir ve riya aşılayarak soldan sokulmasıysa düşmanca veya kalplerine isyan duygusu vererek biçiminde yorumlanmıştır. Şeytan onlara vaat eder, onları kuruntulara düşürür ama şeytanın vaadi bir aldanıştan başka bir şey değildir. Nisa 120. ayet. Günümüzde bu işlevleri şeytanın sesi, görüntüsü konumundaki medya araçları yapmakta. Kuruntu ve fantazyalar oluşturarak fahşa, münker ve haramları altın tas içinde sunmaktadır. Fahrettin Razi,
Araf 17. ayeti tefsir ederken, şeytanın dört yönden saldırısı ve kuşatması karşısında, insanlar için biri yukarı biri de alt taraf olmak üzere iki cihetin açık kaldığını, kul tevazuyla ellerini açıp dua ettiği ve huşuyla alnını yere koyduğu zaman şeytanın araya giremeyeceğini açıklar. Demek şeytani kuşatmayı yarmak için iki büyük imkana sahibiz: dua ve secde. Nitekim Ankebut suresinin 45. ayeti namazın ve duanın fahşa ve münkeri, yani şehevi fiiller, gayrimeşru ilişkiler, zina, haddi aşmak, ahlaksızlık gibi şeriatın haram kılıp suç saydığı kötü ve çirkin şeyleri önlediğini beyan eder. Öyleyse gelin, insan ve cin şeytanlarının göz bebeği evlatlarımıza ortak olup onları mahvetmelerine fırsat vermeyelim. Ciğerparelerimizi namazın ve duanın huzur ve mutluluk bahşeden ortamına taşıyalım. Abdullah Yıldız, Yeni Akit Gazetesi.

0: biz ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, plastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala eyadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini ve def'al kalbi u'tikum.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yedi kişi vardır ki hiçbir gölgenin olmayıp da sadece kendi gölgesi olduğu günde Allah onları gölgelendirir. Onlar adil bir imam, Allahu Teala'nın ibadetleriyle yetişmiş bir genç, kalbi mescitlere bağlı olan bir adam, Allah için birbirini seven, Allah'ın sevgisi üzere bir araya gelen ve bu sevgiyle birbirinden ayrılan iki kişi, güzel ve zengin bir kadının davetine "Ben Allah'tan korkarım" diyen adam, sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde tasadduk eden adam, yalnız başına Allah'ı zikredip de gözyaşı döken adam. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lil muttaqin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
3: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57. Ümraniye.
5: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
6: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71. Ümraniye Esenkent.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
9: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
10: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ayı sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği. Hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
12: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
14: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
15: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.

Güzel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı. Allah

0: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.
2: Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir. Muntarihan

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız. Ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
3: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 7798.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 3357 Ümraniye.
5: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
6: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
8: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
9: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
10: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir eğitse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
12: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
13: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
14: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
15: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
16: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
1: Reklamları dinlediniz.
17: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Ahdine sadık kalanlar. Hazırlayan ve sunan Murat Sait Özdemir.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله. Özel efemin özel dinleyicisi kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamı ile selamladıktan sonra Bir Ahdine Sadık Kalanlar programına daha ben kardeşiniz Murat Sait Özdemir ile beraber başlıyoruz inşallah. Duamız odur ki Rabbim anlatılanları anlamayı, anladıklarımızla da amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Kardeşler, izzet. İzzet nedir? Bir Müslüman izzet deyince ne anlamalıdır ve izzetin mücadelesi nasıl olmalıdır? Bu akşam geçmişte ahdine sadık kalanların nasıl bu nitelenmeyle nitelendirdiklerinin anlaşılması için bir başka mevzu bahis açıyoruz inşallah. Rabbim bizi muktedir kılsın, muvaffak eylesin inşallah. Fatır suresi 10. ayetinde, unutmayın, Fatır suresi 10. ayetinde Allah azze ve celle "Men kâne yuridul izzete felillâhil izzetul cemî'an" ilâ âhiril âye. Kardeşler, Fatır suresi demiştik. Fatır suresinin 10. ayetinde Rabbim Allah azze ve celle şöyle buyurmaktadır: "Kim izzet ve şeref istiyorsa bilsin ki izzet ve şerefin hepsi Allah'ındır. İşte bizleri eğitmek için inmiş kitabımızda psikoloji tarafının ne kadar da ağır bastığını görüyoruz ve bizi psikolojik olarak yetiştiriyor. İzzetin yalnız Allah'ın katında olduğunu söylüyor. Ve bunu da kim istiyorsa, yani kim güçten yana, kim kuvvetten yana olmak istiyorsa işte onun Allah'tan yana olması gerektiğini bildiriyor. Neydi ayetimiz? Kim izzet ve şeref istiyorsa bilsin ki izzet ve şerefin hepsi Allah'ındır. Aslında bu akşamki konumuzu şöyle özetleyecek olursak çok da yanılmış olmayız zannedersem. Bu konu tamamen güçlüden yana olmayı bahsediyor kardeşler. Kim hep güçlüden yana olmak istiyorsa, en güçlüden yana olmak istiyorsa, ayet aslında bunu söylüyor bize. İnsanoğlu hayatta hep güçlüden yana yer almak ister, arkasını bir güce dayamak ister. İşte menfaatiniz icabı bu akşam beni dört kulakla dinlemeniz gerekiyor kardeşler. Çünkü burada hep güçlüden yana yer almayı nasihat edeceğiz. Bırakın onu bunu, satın bütün arkadaşlarınızı, satın bütün ahbaplarınızı, satın bütün yeryüzü yöneticilerini, sırt dönün onlara, en güçlüden yana yer alın. Hayat içerisinde normalde arkadaşınızla yürürken karşıdan biri arkadaşınıza çarpsa, omuz atsa ve karşıdaki çok heybetli olsa gene de dayak yiyeceğinizi bilseniz bile arkadaşınıza sırt çıkarsınız, destek olursunuz, karşıdakine muhalefette bulunursunuz. Bu normalde böyledir. Karşıdaki çok güçlü bile gözükse, arkadaşınızı döveceği belli bile olsa gene de arkadaş hatırına dayak yenir icabında, ama arkadaş satılmaz. Ama bu benim anlatacağım mevzu işte böyle bir şey değil. Güçlüden yana yer alma mevzusu kardeşler. Baktınız ki en güçlü arkadaşlarınıza muhalefet ediyor. Baktınız ki arkadaşlarınız en güçlüyle çarpışmaya kalkıyor. O zaman satın o insanları. Bırakın onları. En güçlüden yana yer alın. Yeryüzünün en güçlüsü de Allah Azze ve Celle'dir. İşte güçlüden yana yer alma mevzusu. Kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Buhari hadisi olarak, ki Buhari 7383 no'lu hadis olarak kitabına bunu almış, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah azze ve celle'ye şöyle bir dua ediyor.
أعوذ بإذتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. أعوذ بإذتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu duayı yapıyor Türkçesinde. Allah'ım, senin izzetine sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Sen kudret, izzet sahibisin. Halbuki cinler ve insanlar yemutune, ölürler. İşte kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yeryüzünün en izzetlisine, en kuvvetlisine sığınıyordu. İnsanların ölücü olduğunu, öleceklerini bile bile. İşte eğer insanlar ölecekse, güçsüzse, kuvvetsizse, orduları dağılacaksa, güçleri yok olup gidecekse, fabrikaları ve paraları onları kurtaramayacaksa, o zaman en güçlüye sığınmak gerektiğini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duasında bize bildiriyor. İzzet sahibi Allah Azze ve Celle'nin bu ismi Esma-ül Hüsna'sında El-Aziz olarak karşımıza çıkıyor kardeşler. El-Aziz ne demek? İşte şimdi burası bizim için çok önemli. Allah'ın Esma-ül Hüsna'sını çok iyi bilmek gerekiyor ki Rabbimizi tanıyabilelim. Rabbimizi tanımadığımız için, tam anlamıyla gücünü kuvvetini kavrayamadığımız için zaten şüphelerimiz, tereddütlerimiz veyahut da gelgitlerimiz, hepsini bir kenara bırakalım, bu davaya dört elle sarılamayışımız hep bundan. El-Aziz ismi ne demek? Mağlup edilmesi mümkün olmayan, galip olan, dengi ve benzeri olmayan kudret, güç sahibi. Subhanallah. Kardeşler, var mı yeryüzünde böyle bir iddiada bulunan? Hangi tanrı olursa olsun, hangi ilah olursa olsun, Buda'dan farklı tanrılara, yeryüzünün, gökyüzünün tanrılarına, Roma'daki o sahte ilahlara kadar hiç böyle bir iddiada bulunan duydunuz mu, gördünüz mü? Bu din öyle bir din ki kardeşler, kitabımız öyle bir kitap ki, İnsana ne kadar güven veriyor. Allah Azze ve Celle izzetli olduğunu, aziz olduğunu, yenilmeyecek olduğunu, galip edilemeyecek olduğunu, mağlup edilmesi mümkün olmadığını, mağlup edilebilmesinin kesinlikle mümkün olmadığını daha kitabın başında belirtiyor. Fatiha suresinde belirtiyor. Nasıl mı belirtiyor? Hani diyor ya, bize öğretirken, kitabın ayetlerinde diyor ya, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ey kullarım, siz öyle bir Rahman'a, Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin diye devam ediyoruz ya, siz öyle bir Rahman'a, öyle bir güç sahibine, öyle bir kuvvet sahibine yalvarıyorsunuz ki, o yerlerin ve göklerin Rabbidir. Subhanallah. Kardeşler, bu bize güven vermeyecek, bu bize kuvvet vermeyecek de ne kuvvet verecek? Rabbimin iddiasına bakar mısınız? Yerlerin ve göklerin, bildiğimiz alemin ve bilmediğimiz alemlerin Rabbi olduğuna, hepsini kendi yarattığını iddia ediyor. Böyle bir güç olabilir mi? Çok sahte ilahlar gördük. Genelde filmlerde çok işliyorlar. Ama hepsinin gücü malum, bir yere yetiyor. Aslında hiçbirinin bir yere yettiği yok da, sahte olarak bile, kitaplarda, dergilerde veya iddialarda bile ufukları o kadar dar ki, o kadar sığlar ki, o kadar basitler ki, sadece bir şeyde güçlü olmanın güçlü olduğunu zannediyorlar. İşte suya hükmettiklerini iddia edebiliyorlar. Havaya hükmettiklerini iddia edebiliyorlar. Bunun filmlerini çeviriyorlar. Hava bükücü, su bükücü, bilmem ne. Ama o kadar sığlar ki, o kadar darlar ki, suya hükmeden ateşe hükmedemiyor, ateşe hükmeden havaya hükmedemiyor. Fikirleri bile sığ, dar. Ama Rabbim Allah Azze ve Celle iddiaya bakın ki,
yerlerin ve göklerin Rabbi olduğunu iddia ediyor. Ve sadece diyor ki bana güvenin, bana dayanın. İşte şimdi Fatır suresi 10. ayeti daha iyi anlayabiliyoruz. Kim izzet ve şeref istiyorsa bilsin ki izzet ve şerefin hepsi Allah'ındır. Amenna ve saddakna. Ve biz yaşarken de bunu gördük zaten. Gücün Allah'tan yana olduğunu, kimsenin Allah'ı yenemediğini gördük kardeşler. Şifa tefsirinde Mahmut Toptaş Hoca diyor ki, şöyle bir not düşmüş Fatır suresi 10. ayetin tefsirinde. Güzel de bir anekdot. Anlayana, anlayabilene veyahut da anlamaya çalışana. Diyor ki hoca, bizler millet olarak Allah Resulü'nün sünnetine isyan ettik ve aziz iken zelil olduk. Sonra da şöyle devam ediyor. Ne yazık ki bugünlerde bütün dünya Müslümanlarının hali de bu olduğu için bize ağlayan yok. Ya bizler millet olarak azizdik ama Allah ve Resulü'nün sünnetine isyan ettik, sırt döndük, kitabı bir kenara attık, Avrupa'dan gelen kanunları kendimize bayrak edindik, ileri demokrasiye geçmek için mücadele ettik. İlerinin en ilerisi olan kitabı Kur'an-ı Azimuşan'ı bir kenara bıraktık. Aziz iken zelil olduk. Ne yazık ki bütün dünya Müslümanlarının hali böyle olduğu için ağlayanımız bile yok. Bırakın yardım edeni, ağlayanımız bile yok. İmam Kurtubi de kardeşler, o alimlere kulak verelim, onları anlamaya çalışalım, onların beyanlarını anlamaya çalışalım. İmam Kurtubi de diyor ki, kim izzet ilmini isterse diyor. İşte bu ayetten bizim anlamamız gereken şeylerden bir tanesi de, izzetli olmanın ilmini kim istiyorsa, o zaman bilsin ki izzet ve şeref yalnız Allah'ın yanındadır. Bu ilme sarılması lazım. Kur'an ilmine, Kur'an yönetimine sarılması lazım. Hangi çağda yaşarsak yaşarım, hiçbir mazeret bizi Kur'an'ın dışında bir kitapla yaşamaya itemez ve bunu da mazur gösteremez. İmam Taberi de Mücahid'den nakille, kim puta taparak izzet ve şerefe erişmeyi isterse bilsin ki bütün izzet Allah'a aittir. Subhanallah. Kim puta taparak izzet ve şeref istiyorsa. Şimdi burada İmam Taberi'ye sormak lazım. Ya bizim zamanımızda puta tapan yok ki. Peki hangi çağda puta tapan vardı kardeşler? Nuh Aleyhisselam'ın zamanında vardı, Semud da vardı, Hud Aleyhisselam zamanında vardı, İsa Aleyhisselam, Efendimiz zamanında vardı, doğru. Peki bunlar puta nasıl tapıyorlardı? İmam Mücahid diyor ya, kim puta taparak izzet ve şeref isterse. İşte bunların nasıl puta taptığını da anlamak lazım. Kardeşler, o filmde gördüğümüz gibi ellerini yukarı doğru kaldırıp gövdeleriyle yerlere ellerini ileri uzatarak secde pozisyonuna kapanmaları değildi aslında onların puta tapması. Onları filmlerde gösteriyorlar bize. Müşrikler puta öyle tapmazdı. Karşılarına geçer, ellerini göbeklerinin üzerinde bağlar, boyunlarını büker ve putlarından medet isterlerdi. Yani bugünkü saygı duruşu diye adlandırdığımız duruşu yaparlardı. İşte bundan dolayı da o ruhların içerisinde bir güç olduğuna inanırlardı ve Allah'a ulaştırdığına inanıyorlardı. Şimdi bugünün insanı değişik değişik putların önünde saygı duruşu durduğunda, o kimin putuysa, kimin heykeliyse, o heykelden onun ruhuyla irtibat kurduklarına inanmıyorlar mı? Onların önüne mozele koyarken, çelek koyarken, onların hatıra defterlerine yazarken, orada kimin adına hatıra defterine yazıyorlarsa ona şikayette veya dilek ve temennilerde bulunmuyorlar mı? Sanki gece kalkıp o yazıları okuduklarına inanmıyorlar mı? İşte bu tapınmaktır kardeşler ve Türkiye'de binlerce insan bu tapınmayı gerçekleştiriyor. Müslümanım diyenler bundan uzak durmalıdır kardeşler. İşte bu mikrofon başından bilmeyenleri uyarmaya gayret ediyoruz. Hiçbir heykelin, hiçbir anıtın, hiçbir abidenin, yani elinizle yaptığınız hiçbir şeyin karşısında saygıyla durmayın.
Sadece Kabe'nin karşısında durun ve sadece Kabe tarafına saygıyla durun. Başka hiçbir tarafa dönüp de, hiçbir şeye dönüp de saygı duyulmaz, durulmaz. İşte bu, yaparsanız ne olur? İşte onu söyleyelim. Yapanın durumu ne olur? O beni ilgilendirmiyor kardeşler. Ben yapanı bundan alıkoymaya gayret ederim. Yok, yapan bunu yapmaya gayret ediyorsa onu ibadetlerime bulaştırmam. Onunla beraber ibadet yapmam. Ama onu o halden uzaklaştırmaya çalışırım. O itikat üzere ölmemesi için gayret ederim. Ama o itikat üzere ölürse de artık ondan yüz çeviririm. İmam Katade de buyuruyor ki, kim izzet isterse Allah'a itaat ederek istesin. Ha, şimdi bir açılım daha geldi. Elhamdülillah alimlerimize, bu noktadaki mücahitlerimize kulak vererek, tarihe ilim bırakmış insanlara kulak vererek ufkumuzu genişletiyoruz elhamdülillah. Ne dedi Katade? Kim izzet isterse Allah'a itaat ederek. İtaat ederek. Ben Müslümanım, ben Allah'ın kitabını çok seviyorum, ben dinimi çok seviyorum diyerek değil, Allah'ın kitabına itaat ederek izzet ve şerefe ulaşılır. Bunu anlıyoruz. Peki gelelim son dönemin şehit alimi Seyyid Kutup aleyhirrahmeye. O ne diyor? İşte diyor, Allah'a itaat ederek izzet isterse. İmam Katade'nin sözünden sonra da İmam Seyyid Kutup'u okuyoruz. O da diyor ki kardeşler, böyle bir kimse hiçbir zorbanın, hiçbir azgın kasırganın, hiçbir rejimin, hiçbir kaba gücün karşısında boyun eğmez. Neden? Çünkü o Allah'a dayanmıştır, Allah'a güvenmiştir, Allah'ın tarafındadır, Allah'ın taraftarıdır. Seyyid Kutup, Allah ona rahmet eylesin, şehadetini makbul eylesin. Hakikaten ömrü de böyle geçti. Cemal Abdünnasır, aslında Abdüşşeytan diyebiliriz. Abdünnasır zamanında yazdığı Yoldaki İşaretler kitabından dolayı içeri alındı. Şimdi buradan bütün kardeşlerime bir kere daha tavsiye ediyorum ki Seyyid Kutup Aleyhirrahmen'in kitabı Yoldaki İşaretler, o işaretlere çok dikkat ederek, acele etmeden, çünkü bizler acemi insanlarız, çok acele etmeden o kitabı bir daha okuyun ne olur kardeşler. Neden acele etmeden diyorum? Çünkü biz hakikaten Allah'ın dininin acemisiyiz. Acemi muvahhidleriz. Şimdi acemi şoför yola çıktığında malum direksiyonu öyle sıkıyor ki indiğinde kolları ağrımış oluyor. Neden? Acemiliğinden. Oturduğu yer bile, oturuş şekli bile çok rahatsız oluyor. Hep acemiliğinden. Tabelalara dikkat edemiyor. Hep acemiliğinden. Hatta belki de yanlış yola bile giriyor. Ters şeride bile giriyor ve ceza yemesine sebep oluyor çünkü hep acemiliğinden. Ama yoldaki tabelalara acele etmeden, yoldaki tabelalara dikkat ederek gidebilseydi başına o sıkıntılar gelmeyecekti. İşte Seyyid Kutup Aleyhirrahme de bunu tabiri caizse vurgulayarak Yoldaki İşaretler kitabını yazdı. Malum içeri alınmasına sebep oldu. İçerideyken tanıştığı Abdülkerim Arif adında biri vardı. Iraklıydı, Irak'ta sözü geçiyordu. Seyyid Kutup'un Mısır'da başarıya ulaşamayacağını zannetmiş olmalı ki en sonunda onun kitaplarını da okuyarak hidayet bulduğundan dolayı dedi ki, ey imam, boş ver buraları, gel bir şekilde biz kendimizi affettirelim, Irak'a gidelim. Irak'ta istediğin gibi şeriatını ve dinini orada herkese haykırırsın ve bu dini daha kolay bir şekilde yayar ve hizmet edersin deyince, işte demin söylemişti ya hani, hiçbir zorbaya, hiçbir rejime ve yönetime, İslam'ın dışındaki hiçbir yönetime, hiçbir demokrasiye, demokratiklere boyun eğmeyeceğini belirtmişti ya ve şöyle bir cevap veriyor Kutup. 60 yıllık ömründen sonra kendisine şehadet gelen bir kimse hiç bunu terk eder mi diyordu. Subhanallah. Bakışları adamın içini delen bu sözler
bize neler ifade ediyor acaba? Tabii Seyit Kutup'la mücadele edip onu yolundan döndüremeyenler pazarlık masasına oturacaklardı. Malum Seyit Kutup kimin torunuydu? Ta Mekke'ye gidin, Bilal-i Habeşi'nin torunuydu. Ha diyeceksiniz ki onun soyundan mı, onun soyundan nesep olarak onun nesebinden mi geliyor bilmiyorum ama iman nesebi olarak, iman soyu, iman asaleti olarak Seyit Kutup görüyoruz ki Hazreti Bilal'in soyundan geliyor. Çünkü Hazreti Bilal'le Ümeyyeler de pazarlık masasına oturmuşlardı. Hazreti Bilal kabul etmemişti. İman ettiğinde Hazreti Bilal, o köle Bilal, Ümeyye bin Halef, Resulullah'ın en büyük düşmanlarından Ümeyye bin Halef, etrafındakiler onunla dalga geçmeye başlayınca güya kendini kurtaracak şöyle sözler söylemişti. Ben onu 2 günde yola getiririm. Nasıl oluyormuş? Benim ekmeğimi yiyecek, benim evimde kalacak da benim dinimin dışında bir dine meyledecek ha. Ben onu 2 günde yola getirmesini bilirim demişti. Etrafındakiler de göreceğiz ey Ümeyye, göreceğiz demişlerdi. Nice işkencelere maruz kaldı. Malum çok iyi biliyorsunuz kayaların altında ezildi Hazreti Bilal. Ama ehad, ehad sözünden, Allah bir, birdir Allah sözünden başka söz bilmiyordu ve onu söylüyordu ancak. Ümeyye haftalar geçmesine, çeşitli ve değişik işkenceler yapmasına rağmen Bilal'i yolundan döndürmeyi bırakın, en ufak bir endişe dahi ona gelmemişti. İşte en sonunda Bilal ona galip gelmişti. Ümeyye gene etrafındaki insanların yanında işkence yaparken eğildi Hazreti Bilal'in kulağına, dedi ki ey Bilal, rezil oldum. Ne olur sana yalvarıyorum, bak seni serbest bırakacağım. Öyle bir söz söyle ki senin dinine de benim dinime de yarasın. Yani sen dininden de çıkma, ters gelmesin ama benimkiler de anlasın ne olur dediğinde gene Hazreti Bilal ehad ehad diyordu kardeşler. Pazarlık malzemesi yapmıyordu dinini. İşte Seyit Kutup aleyhirrahme de seneler sonra ihtiyarlamış yaşına, o incecik bedenine, bir daha girin internete bir daha bakın, incecik bedenine ve ilerlemiş yaşına rağmen işte imanını pazarlık masasına oturtturmak istemişlerdi. Bunu da kız kardeşiyle yapıyorlardı. Çünkü kız kardeşini çok severdi Seyit Kutup ve kız kardeşi ona gitti. Özür dilemesi, bu sözlerinden vazgeçmesini tavsiye etti. Kurtulacaktı çünkü ve böylece serbest kalabileceğine dair ona müjde getirmişti. Seyit Kutup da Bilali bir duruşla diyordu ki vallahi, vallahi namazda Allah'ı birlemek için kalkan parmağım onlardan özür dilemek için kalkmayacak. Subhanallah. İşte İzzet'in İslam'da olduğunu gösteren bir örnek ve önderdi Seyyid Kutup. İzzet İslam'daydı, İzzet'le şehit oldu, İzzet'le astılar onu. Ama günümüzde İslam metodunu demokrasiye tercih edenler zillet içinde öleceklerdir. Son şehit edecekleri gün Seyyid Kutup'a bir Diyanet görevlisi gönderdiler ve ona La ilahe illallah'ı söylemesini telkin ediyordu. Rahat olmasını, Allah'ın onu affedeceğini, bu gibi şeyler söylüyordu. Seyit Kutup dinledi ve dedi ki sen ne diyorsun be adam? Beni bu kelime uğruna asıyorlar. La ilahe illallah uğruna asıyorlar. Ben La ilahe illallah uğruna canımdan geçiyorum. Sense bu kelimeden para kazanıyorsun, bu kelimeyi bana söylettirmeye çalışıyorsun. Resmi din görevlisi, resmi dinin resmi görevlisi, Allah'ın dininin görevlisine iman telkin ediyordu kardeşler. İşte bu izzet ve zillete güzel bir örnek olarak tarihte daha çok anlatılacak. Rabbim bizi anlayanlardan eylesin inşallah. Bugün, evet bugün,
ne sahabe gibi ne belki de Seyyid Kutup gibi yapamayız. Yapabilenlerden eylesin Rabbim. Belki yapamayız ama şunu kabul edelim ki İslam bugün de yarın da ancak onlar gibi yapılırsa izzete kavuşur. İslam izzetini demokratik sandalyelerde kravatlı diplomalarla bulmayacak. Prof, doktor, müdür, başkan, sahip unvanlarıyla bulmayacak kardeşler. Bulmayacak. İbn-i Battal diyor ki izzet kahır ve onlara galip olmadır. Bu da Allah'a mahsustur. İzzet onlara galip olmadır, onları kahretmedir. Bu da Allah'a mahsustur. Ey Müslüman, galip gelmek istiyorsan El Aziz ismini zikir yapmakla değil, akşama kadar El Aziz ismiyle tesbih çekmekle değil, aziz olan Allah'a kul olmakla gerçekleştir galipliğini, izzetliğini. İnşallah kısa bir aradan sonra Hazreti Meryem validemize misafir olacağız. Şimdi kısa bir ara.

İzzetten bahsediyorduk. İzzetin, galibiyetin Allah'ın katından olduğuna. Tabii ki Allah'ın taraftarları her zaman kazanacaklardır. Allah iman edenlerin velisidir, koruyucusudur, dostudur. Ama bazen onları da imtihan eder. Yeryüzünün en iffetli kadınlarından bir tanesi de Meryem validemizdi. Meryem suresi elbette ki çok manidar bir suredir. Bu anlamda bu kardeşiniz anlatmakta, ifade etmekte elbette ki kifayetsiz kalıyor. Ben bunu biliyorum. Onun için size tavsiyem, nasihatim tekrardan anlattığımız konulara veyahut da anlattığımız ayetlerin, anlatmaya çalıştığımız ayetlerin tefsirine bir kere daha bakmanız. Şimdi Meryem suresini ben size tavsiye ediyorum. Meryem validemizin başına geçenleri kendinizmiş gibi Meryem validemizi kendi yerinize koyun ve öyle bir daha bir okuyun. Meryem suresinde Rabbim ona malum küçüklüğünden beri ibadethaneye annesi onu adamıştı. Anne Hanne adanmış bir kızdı Meryem. Yaşı ilerledi ve Meryem suresi 22. ayetinde Meryem oğluna gebe kaldı. O haliyle uzak bir yere çekildi buyurulmaktadır. Onun bir evvelinde 21. ayetinde de Cebrail aleyhisselam ona gelip bu böyledir. Çünkü Rabbin bunu bana kolaydır. O insanlar için bir mucize ve katımızdan da bir rahmet kılacağız. Hem bu önceden kararlaştırılmış bir iştir diyordu dedi. Peki neyi? Bir insan temas etmediği halde Meryem validemizin gebe kalması işte burada bahsediliyordu kardeşler. 23. ayetinde doğum sancısı onu bir hurma ağacının dibine gitmeye mecbur etti. Keşke ben bundan önce ölmüş olsaydım da unutulup gitseydim dedi. Subhanallah. Şurayı bir kere daha tefekkür etmenizi istiyorum. Meryem validem halbuki kötü bir iş yapmış değildi. Aksine çok iffetli, çok saygılı, çok sevecen, bir insanda olması gereken bütün vasıfları taşıyan biriydi. Fakat Rabbim kendi imtihanı gereği, daha önceden takdir ettiği kaderullah gereği Meryem validemizi babasız olarak hamile bırakmıştı. Bir erkeğin eli dahi ona değmemişti. Ve 23. ayette doğum sancısı onu bir hurma ağacının dibine gitmeye mecbur etti. Peki validemiz ne diyor ayet-i kerime? Onun ağzından şöyle: keşke ben bundan önce ölmüş olsaydım da unutulup gitseydim. Bir serzenişi, bir şikayeti var Meryem validemizin. Çünkü hiç ummadığı bir şeyle karşılaşıyor. Evet, Rabbi tarafından bu biliyor ama insanlara ne diyecek? Ve ölüm anı yaklaşıp da doğum sancısı onu sarınca bir hurma ağacının yanına gitti. Keşke, keşke demeye başladı. Ah keşke, bundan önce olmuş olsaydım da, bundan önce ölmüş olsaydım da unutulup gitseydim. Böyle diyordu Meryem validemiz. Evet, artık Hazreti İsa dünyaya gelecekti ve artık sıkıntılı günler başlayacaktı. Tertemiz genç bir kız Hazreti Meryem için sıkıntılı günler başlayacaktı. Evet, Musa aleyhisselam birini öldürmüştü. Yanlışlıkla bir tokat attı. O da onun ölmesine vesile oldu. Bazı sıkıntılar başına geldi. Ama Meryem validemiz ne yapmıştı ki böyle? Hiçbir şey yapmamıştı ama imtihandı. Sadece Müslüman olmanız, Allah'ın taraftarı olması, Allah'ın hizbinden olmanız, Allah'ın izzetini, kendi izzetini saymanız ve Allah'ın yanında bu izzeti bulmanız değişik imtihanlara maruz kalacağınızı gösteriyordu. İşte Meryem, o gencecik kız da bunun bir göstergesiydi. Bunu peki evet sıkıntılara maruz kalacaktı da bunu ya henüz melek çocuğu kendisine müjdeyip hamile kaldığında demiştir. Ya da diyor müfessirlerimiz doğum sancıları kendisini yakaladığı zaman söylemiştir. Her ikisi de mümkündür ama karnındaki bir çocukla kavminden uzaklaşarak
insanlardan kaçacak uzak bir yere, mescidin tenha bir köşesine çekilerek karnındaki çocuğunun insanlardan gizlenmesini sağlamaya çalışacaktı. Çünkü insanlara ne diyecekti? İnsanlar ona dalga geçeceklerdi.

gelmeseydi. Kucağındaki çocuğun babası belli değildi kardeşler. Ve insanların karşısına nasıl çıkacaktı? İnsanlar ona nasıl bir gözle bakacaklardı? Neler söyleyeceklerini, nasıl karşılayacaklarını düşünüyordu ve üzüntüsünden de ölümü istiyordu. Düne kadar mescide, Allah'ın mabedine hizmete adanmış, mübarek bir ailenin çocuğu olarak, üstelik bir peygamberin kefaletinde, Zekeriya aleyhisselamın gözetiminde büyümüş birisi olarak, o güne kadar hiçbir erkek eli değmemiş, iffet ve haya timsali bir genç kız olarak, böyle kucağında babasız bir çocukla insanların karşısına nasıl çıkacağını, bunu onlara nasıl izah edeceğini, onları buna nasıl inandıracağını düşündükçe ölümü temenni ediyordu. Kim inanırdı ki? Kim inanırdı? Bugün olsa inanır mıyız? Ama bu bir imtihandı kardeşler. Gelecekler, getirisi neler olacaktı? Düşünebiliyor musunuz? Gerçekten çok büyük bir imtihan. Bırakın insanları, dağların bile dayanamayacağı bir imtihan bu. Meryem'in imtihanı, bunun bin benzeri de Ayşe anamıza yapılmıştı. Çok çetin bir imtihandı bu. Hem Meryem için çetin bir imtihan, hem ailesi için, hem velisi, kefili Zekeriya aleyhisselam için. Hem de kıyamete kadar İslam yolunun yolcuları, biz Müslümanlar için büyük bir imtihandı. Belki o günün tüm Müslümanları, belki şu anda bizler gerçekten sıkıntılanacağız, ıstıraba boğulacağız. Ama korkmayın, anamızın adına üzülmeyin. Allah çok kısa bir zaman içinde sevdiği kulunun, mümin kulunun imdadına yetişecekti. Ve işte buradan sonra artık ona kardeşler ayeti kerime 26. Meryem suresinin 26. ayeti kerimesinde bu kadar daralan, bunalan, üzülen Meryem validemiz çocuğunu da hurma ağacının altında doğurduktan sonra Allah Azze ve Celle ona bir dere gönderiyor su içmesi için ve o hurma kütüğünden meyveler yaratıyor. O kupkuru kütükten hurmalar yaratıyor ve ona diyor ki fekuli veşrabi vekarni vekarri aynen. Ey Meryem, dert etme, sıkıntı etme, kafana takma, boş ver, sal gitsin, ye, iç, gözün aydın olsun diyor Allah Azze ve Celle. Fekuli veşrabi vekarri aynen. Ye, iç, gözün aydın olsun diyor. Sıkıntı yapma Meryem, kafana takma. Sen zaten çok sıkıntılar çektin. Bunu nasıl merhamet edeceğim diye, ifade edeceğim diye çok sıkıntı çektin. Şimdi onların yanına gittiğinde sen konuşma, konuşmama orucu tut, susma orucu tut ve seni biz temize çıkaracağız. Hala Meryem validemiz nasıl olacağını bilemiyordu. İnsanların içine gitti. Ama orada bile Allah Azze ve Celle ona ne demişti? Fekuli veşrabi vekarri aynen. Vekarri aynen. Gözün aydın olsun. Ye, iç, sıkıntı yapma, kafana takma, boş ver. Hani bugün diyoruz ya, sal gitsin. Niye? Çünkü akabinde çok güzel şeyler olacak. İşte Rabbi ona diyordu ki gözün aydın olsun. Ye, iç. Kardeşler, bir insan sıkıntıya düştüğünde ilk önce yemekten kesilir, içmekten kesilir. Hatta ve hatta günlerce yiyemez, açlığı bile hissedemez. İşte böyle olma diyor Allah Azze ve Celle. Ye, iç, gözün aydın olsun. Vekarri aynen. Meryem validemiz malum gidince insanların içine Hazreti İsa konuşmaya başlıyor. Subhanallah, annesini temize çıkartıyor. Ve kardeşler, Meryem validemiz kendi konuşamayınca Meryem çocuğu gösteriyor ve etrafındakiler diyor ki biz beşikteki bir çocukla nasıl konuşabiliriz ki? Ve hakkında şüpheye düştükleri Meryem oğlu İsa gerçekten söze başlıyor ve diyor ki Allah çocuk edinmez, o münezzehtir. Bir işin olmasını hükmederse ol der ve olur. Ve Hazreti İsa annesini koruyor, diyor ki şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. Bana

0: Allah kitap verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım beni mübarek kıldı. Yaşadığım müddetçe namaz kılmamı, zekat vermemi ve anneme iyi davranmamı emretti. Beni bedbah bir zorba kılmadı. Doğduğum günde, öleceğim günde, dirileceğim günde bana selam olsun, selam olsun dedi. Meryem suresinde anlatılan bu ayetler, kardeşler, işte Hazreti Meryem'i nasıl Rabbimin koruduğunu, İzzet taraftarı olan Meryem validemizin düştüğü sıkıntılardan sonra onu ne güzelliklerle karşılaştığını gösteriyor. Bugün biz de daralabiliriz, biz de sıkıntıya düşebiliriz, hatta ve hatta iftiraya uğrayabiliriz. Ama Rabbim, Rabbim bizi temizleyecektir. Biz kimin tarafındayız, biz kiminle beraberiz, kime dayanıyoruz, kime güveniyoruz, kimin bizi temizleyeceğini umuyoruz? İşte burası çok önemlidir. Galip olan Allah'tır ve her zaman da onun taraftarları galip gelecektir kardeşler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buhari hadisi olarak bize buyurur ki, benim rızkım mızrağımın ucunda var edildi. Zillet damgası emirlerime muhalefet edenlere vuruldu. İşte zillet damgası emirlerime muhalefet edenlere vuruldu. Müslüman, kimi razı etmek istiyorsanız işte sizce izzetli olan odur. Demokratları, demokratikleri razı etmek istiyorsanız işte sizce izzetli olan odur. Burayı kaçırmayalım ne olur. Hazreti Ömer bir gün hutbeye çıkıyor. Hutbede, ki koca cumhurbaşkanından bahsediyoruz, reis-i cumhurdan bahsediyoruz, Türkiye'nin 20 katı büyüklüğünde bir coğrafyayı yöneten bir yöneticiden bahsediyoruz. Bir gün hutbeye çıktı ve hiç kimsenin ummadığı sözler söyledi. Herkes nasihat edecek, yeni şeyler bildirecek, uyaracak diye beklerken Hazreti Ömer şöyle diyordu. Ben diyordu, ben bir zamanlar teyzelerime odun toplar, odun getirir, onların ateşlerini yakar, öyle karnımı doyururdum. Babam Hattab'ın develerine, sürülerine çobanlık yapardım, öylece geçimimi sağlardım diyor. Ve bu tarz sözleri söyledikten sonra hutbeden iniyor. Yanına gelen insanlar, özellikle Abdurrahman İbni Avf diyor ki, ey emirül müminin, şimdi bunu neden yaptın, neden böyle söyledin deyince, sen kendini neden rezil ettin bu anlamda söyleyince, diyor ki, ey Abdurrahman, nefsim kabardı, reis olmaktan, yönetici olmaktan, müminlerin en büyük yöneticisi, halifesi olmaktan nefsim birden kabardı, bu çok hoşuma gitti ve ben nefsimi yere çalmak için Allah'ı üstün bilerek, üstün tutarak nefsime oyun oynamak için bunu yaptım diyor. Böyle şeylerle ben şımarmamalıyım. İşte bundan dolayı bunu yaptım diyor kardeşler. Bugün bu örnekleri görmemiz mümkün değil. Evet, ama örnek ararsak da yanılırız. Hep neden arıyoruz? Neden yapmak istemiyoruz? Biz de bir aile yöneticisiyiz. Biz de arkadaşlarımızın içerisinde sözümüz geçen insanız. Neden nefsimiz kabardığında biz böyle yapamıyoruz? Nefsimizi yere çalamıyoruz da hep arıyoruz, hep savunmaya geçiyoruz. İşte ne kadar savunmaya geçersek o bizi bitirecek. Şu duyduklarımızı biz yapalım, biz. Biz yaparsak etrafımız değişecek. Etrafımız değişirse yöneticilerimiz de değişecek. İmam Kurtubi izzetin Allah'ın katında olduğunu söyledikten sonra, yani Fatır suresi 10. ayetini tefsir ederken, izzet bütünüyle Allah'ındır derken şunu da söylüyordu. Başkasının ummayacağı şekilde dahi bütünüyle Allah'ın olduğunun anlatılması lazımdır diyordu. İzzetin bütünüyle Allah'ın olduğunun her yerde anlatılması gerektiğini bize öğretiyordu kardeşler. İzzet ve şeref Allah'ın katındadır, Allah'tadır. Kardeşler, adamın biri berbere gitmiş. Bu hikayeyle inşallah programımızı bağlamaya gayret edelim. Adamın biri berbere gitmiş, gözlükleri varmış. Gözlüğünü çıkarmış, masanın üzerine koymuş. Başka gözlükler de varmış orada. Güzel tıraşını olmuş, saçını yıkatmış, çıkmış, gözlüğünü almış, gitmiş. Biraz sonra berber başkasını tıraş ederken içeri bağıra bağıra girmiş. Ve berber, berber, beni ne biçim tıraş ettin? Gözlerim görmez oldu demiş. Subhanallah. Biraz sonra anlamışlar ki adam yanlış gözlüğü takmış. Gözlüklerini değiştirince, kendi gözüne uyan gözlüğü takınca rahat bir şekilde görmeye başlamış. İşte Müslümanlar, anlatmaya çalıştıklarımızı görmeye çalışırken gözlüklerinize dikkat edin. İslam'ı anane, gelenek, örf ve adetlerin gözlüğünden değil, vahyin ve tevhidin gözlüğünden görmeye çalışalım. Eğer bugün anlatılan ayetlerin gösterdiği yeri göremiyorsak gözlüklerimizde sıkıntı var demektir. Ve bizler tevhid gözlüğüyle bakmamız gerektiğini unutmamamız gerekir. Müslümanlar, gözlüklerimize dikkat edelim. Bugün İslam'ı anlayamıyorsak, bugün Kur'an'ı anlayamıyorsak aynı bu hikayede olduğu gibi gözlüklerimizi değiştirmemiz, yani Kur'an'a bakış açımızı değiştirmemiz lazım. Sahabenin gibi bakmamız lazım Kur'an'a. Müştehit ulema gibi ve o yolun yolcuları gibi bakmamız lazım. Ve sünnetin bize ne kadar lazım olduğunu bir kere daha kavramamız lazım. Unutmayın ki Allah Azze ve Celle'nin yenmek için tanklara ihtiyacı yok. Bu programımızda belki 2-3 sefer anlatmıştık. Ebrehe'nin başına gelenleri, küçücük kuşları, küçücük kuşlarla nasıl büyük tankları yendiğini, Fil suresinde Rabbimin bize anlattığını tekrar anlatmaya gerek yok. Siz biliyorsunuz zaten. Ama Allah'ın taraftarı olarak bizler düşmanlarımızı küçücük kuşlarla bile yenebiliriz. Onun için Allah'ın yanında izzeti aramak lazım. Müslümanlarla beraber olup Allah'ın dinine hizmet etmeye gayret etmek lazım. Ancak o zaman izzete kavuşuruz. İzzet parada değil, izzet şerefte değil, izzet kıyafette değil. Sakalınızdan, çarşafınızdan, tesettürünüzden utanmayın. Peçenizden utanmayın Müslümanlar. Allah yar ve yardımcımız olsun. Rabbim anlatılanları anlamayı, anladıklarımıza da amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bu kardeşinize de dua etmeyi unutmayın. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullah.
1: Ahdine sadık kalanlar. Hazırlayan ve sunan Murat Said Özdemir.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Kur'an'ın mucizelerini biliyor musunuz? İnsanları kesin olarak birbirlerinden ayırt eden farklılıklardan biri parmak uçlarıdır. Günümüzden 3000 yıl önce yaşayan insanların da bundan 100 sene sonra doğacak olan insanların da parmak uçları birbirinden tamamen farklıdır. Bu önemli gerçek bilim adamları tarafından geçtiğimiz yüzyılda keşfedilmiştir. Oysa Allah Kur'an'da bu gerçeğe 1400 yıl önce dikkat çekmiştir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54. Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
2: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
2: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
1: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
4: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
2: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
1: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
6: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
7: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
8: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Şüphesiz Rabbiniz Allah gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Sonra arş üzerine hükümran oldu. O geceyi durmadan onu kovalayan gündüze bürüyüp örter. Güneş, ay ve yıldızlar emrine amadedir. İyi biliniz ki yaratma ve emir O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Rabbinize yalvara yalvara ve gizlice dua edin. Çünkü O haddi aşanları sevmez. Düzelttikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Ona korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti iyilik edenlere yakındır.
10: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Özel FM 103.2. Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: etmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette. Batı

kızgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahad de, sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki bedenin hareketi hayatın kanıtı olduğu gibi yapılan ibadette Allah'ı tanımanın kanıtıdır. Denilmiştir ki nimete nankörlük o nimeti ayıplayıp kınamaktır. Aklı kıt kişiyle arkadaşlık yapmak da uğursuzluktur.
2: Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Sonsuz hayatınıza hazırlık yapıyor musunuz? İster genç olun, ister yaşlı. Geçen her gün, hatta her dakika ölüme biraz daha yaklaşıyorsunuz. O gün dünyaya ait olan her şey yok olacak. Hırslar, istekler, kızgınlıklar, beklentiler, düşmanlık ve zevkler sona erecek. Geleceğe yönelik planların bir anlamı kalmayacak.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbn Amr İbn As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Özel Efem.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel Efem 103.2.
3: Bebeğim, beguman, nimecamin, ibadetimin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel Efem.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
6: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
7: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
9: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
10: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
11: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik 0506 680 4564.
12: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
13: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
14: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacıbabalokumları.com.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
16: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
17: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
18: Reklamları dinlediniz.
19: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
20: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Edep Dersleri programıyla İbrahim Cücük sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ala alihi ve sahbi ecmaîn. Cenab-ı Hak sohbetimizi feyizli kılsın, bereketli kılsın. İstifadeli ve isabetli eylesin inşallah. Evet, sabır konusuna devam ediyoruz. An Enes'in radıyallahu anhu kâle merrün nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem alem ra'atin tebki ande kabrin fekal ittakilleh vasbiri fekalet ileyke anni fe inneke lem tusabbi musibeti ve lem ta'rifu fekile leha innehun nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem feetet baben nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem felem tecid andehu bevvabin fekalet lem e'arifke fekal inneme sabri ande sadmetil ula. Müttefakun aleyh. Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği hadiste, diğer Ebu Davud'da da var, Tirmizi'de, Nesai'de de var. Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Nebi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çocuğunun mezarı başında bağıra çağıra ağlayan bir kadının yanından geçti. Ona Allah'tan kork ve sabret buyurdu. Kadın, çek git başımdan, zira benim başıma gelen felaket senin başına gelmemiştir ki dedi. Peygamber'e diyor. Peygamber adını bilmiyor tabi. Kadın peygamberi tanıyamamıştı. Kendisine onun peygamber aleyhisselatü vesselam olduğunu söylediler. Bunu duyar duymaz peygamber aleyhisselatü vesselamın kapısına koştu. Orada kapıcılar yoktu. Özür beyan etmek üzere peygambere sizi tanıyamadım dedi. Peygamber aleyhisselatü vesselam da sabır dediğin felaketle karşılaştığın ilk anda dayanmaktır buyurdu. Esas sabır ilk çarpmadadır. Tam karşılığı inneme sabri inde sedmetil ula ilk çarpmada, bela ilk çarptığı zaman. Evet, esas hadiste sözü edilen kadının ismi bilinse bile söylenmez. Niye? Kıyamete kadar gıybeti yapılır. Hadisçi buna dikkat ederler. Mesela Mescid-i Nebevi'ye çiş eden adamın ismi bilinir ama söylenmez. Niye söylense kınanır, gıybet edilir. Muhaddise bu edebe dikkat ederler. Rivayetlerde anlaşıldığına göre bu kadın kaybettiği çocuğuna ağlıyordu. Hem de bağıra çağıra ağlıyordu. Bu durum Hazreti Peygamber'in kendisini Allah'a karşı saygılı olmaya ve sabra davet etmesinden anlaşılmaktadır. Çünkü insan imtihandadır. Belayla da imtihanda, nimetlerle de imtihanda. Sağlıkla da, hastalıkla da, darlıkla da, genişlikle de, musibetlerle de ama bollukla da imtihanda. Hepsinin imtihanın gereği sabır hallerinde, sabır şükür hallerinde şükür gerekir. Sabır gereken konularda. Zavallı kadın o kendinden geçmiş haliyle kiminle konuştuğuna bakmadan çekil git başımdan dedi. Benim uğradığım felakete sen uğramamışsın dedi. Sen uğramış değilsin dedi. Oldukça sert cevap verdi. Aksi halde peygamberi tanımasına rağmen bir Müslümanın böyle bir söz söyleyeceğini düşünemez. Resulullah Efendimiz daha fazla üstelemeyi

damat olsun oğlum deyince hoşuna geliyor, kızım deyince zoruna geliyor. İkiz dayı ben halbuki. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı. Söz ola ağulu aşı yağla bari de bir söz der Yunus. Söz söylemesini bilmek çok önemli. Hatta ve timsadu bile ve kulli abadi yekuleti ahsen inneşşeytane yenzavu beynihum ve inneşşeytane kendisine adıvan mübine. Kullarıma de en güzeli konuşsunlar. Hatta en güzelce konuşsunlar. Çünkü şeytan insana hakikaten ayet-i kerime arkasından ifade şu: şeytan insana aralarına nizâ sokar. Çünkü insana şeytan apaçık düşmandır. Ayet bu. Demek ki güzeli güzelce sunmak lazım. Elin adamı zehiri bile yakışıklı balda sunuyor. Estağfurullah, yakışıklı tasta sunuyor, yakışıklı tabakta sunuyor. Belki altın tabakta sunuyor zehiri. Ya niye biz balı güzel tabaklarda sunmayalım ki gibi. Evet, demek ki söylemesini bilmek önemli. Bu ise kadını içinde bulunduğu sakıncalı halden çok daha büyük ve tehlikeli bir duruma düşürebilirdi. Bundan dolayı da Efendimiz üstlenemedi, bir tek söz söyledi. Kimliği açıklanmayan bir sahabi kadının bu hareketinin bilgisizlikten kaynaklandığını düşünmüş olacak ki, başka bir kadın da hani diyor ki sana takva ve sabır tavsiye edenin kim olduğunu biliyor musun diye sordu. Kadın bilmediğini söyleyince ona peygamber olduğunu haber verdi. Zaten kötü bir kadın olsaydı, ahmak bir kadın olsaydı peygamberin kapısına kadar gitmezdi ki. Gitti özür dilemeye. Niye? Bilmiyordum ya Resulallah. Üzüntüden kendini kaybetmiş olan kadın beyninden vurulmuşa döndü. Çocuğunun acısını unutup hadi peygamberden af dilemek için yollara düştü. İman böyledir. İman sıkıntıya girdi mi peygambere karşı olmak, Allah'a karşı olmak demektir. Peygambere muhalefet Allah'a muhalefet demektir. Peygamberin hükmünü kabul, Allah'ın hükmünü kabul etmemek demektir. Çünkü peygambere Allah tayin etmiş. Elçiye zeval olur mu? Allah'ın elçisi üstelik de yani. Değil mi? Öyle anlaşılmaktadır ki kadıncağız peygamberin kapısında bir takım nöbetçilerin bulunacağını ve kendisinin belki de peygambere ulaşmaya imkan bulamayacağını düşünüyordu. Efendimizin bir özelliğini bir tanesine bilir misiniz? Herkes ulaşabilirdi. Herkes yaklaşabilirdi. Herkes ondan istifade edebilirdi. Böyle olsaydı peygamber anlaşılmazdı. Peygamberin tebliği insanlara ulaşmazdı. Engel çıkartmamış efendim. Çok dikkat etmiş. Öyle anlaşılmaktadır ki tabii ki peygamberimizin böyle bir şey olmadığını çok sevindi tabii ki. Kimse yok. Hemen direkt peygambere müracaat etti. Kadın hatta başka bir rivayette yemin ederek ben seni tanımamıştım diye özür beyan etti. İki cihan güneşi, büyük eğitimci peygamber efendimiz hemen oracıkta gerçek sabrın ne demek olduğunu ona ve dolayısıyla biz ümmetine tarif etmiş. Asıl sabır bela ilk karşılaşma anında ona tahammül edebilmektir. Esas sabır belanın ilk çarptığı andadır. Kadının kendisine karşı söylediği söz ve kaba davranış üzerinde hiç durmamış. Zira önemli olan Müslümanların gerçeği öğrenmesidir. Sen bunu niye bunu yaptın bana? Sen bilmeden söyledi. Hiçbir konulara girmedi. Zaten biliyor Efendimiz, anladı. Meselenin hakikatini ortaya koydu, öğrensin diye. Bilinen bir gerçektir ki insan zamanla her şeye alışır ve dayanır. Zor ve önemli olan bela ve musibetle ilk karşılaşıldığı anda ona dayanabilmektir. İlk satma anını gerçekleştikten sonra felaketin etkisi yavaş yavaş azalır. Fakat o anda boş bulunmak, Allah korusun aklını kaçırmaktan intihara kadar uzanan çok büyük ve acı sonuçlara vesile olabilir. Hadiste yine burada söylemiştik. Kuvvetli mümin zayıf müminde Allah yanında daha hayırlı ve daha sabır, daha sevimlidir. Gerçi her birisinde hayır vardır. Sen sana faydalı olan şeye azimli ol. Allah'tan da yardım iste, acizlik gösterme. Sana bir şey isabet ederse keşke şöyle yapsan şöyle olurdu, keşke şöyle yapsan şöyle olurdu deme. Bu Allah'ın kaderidir, takdiridir. Diledi ve dilediğini yaptı de. Çünkü keşke keşke demek şeytanın içine kapağı açar buyur Efendimiz. Müslüman evet diye sahih hadiste. Demek ki keşke demek uygun değil. Demek ki bela gelince kabullen. Kabullen, Allah seni seviyor, sana bela verdi. Niye? Seni temizlemek istiyor. Şimdi imtihan niye yapılır insana? 3 derece geçirmek için değil mi? 3 sınıfa geçmek için. Bela, Cenab-ı Hak da imtihan ediyor.

0: ki üst dereceye geçirmek için. Belki günahlarımızı temizlemek için. Değil mi? Ahirete kalmasın. Küçük suçlar küçük mahkemeye gönderir. Ağır cezaya gönderilmez ki. Müslüman büyük suç işlemi, büyük suç ahirete kalır. Küçük dünyadayken musibetlerle temizlenir. Ama büyük günahlardan sakınmak şartıyla ha. Çünkü ayet-i kerimede yasaklandırıldığınızın büyüklerinden sakınırsanız sizin küçük günahlarınızı affeder, güzel konuma yerleştiririz buyuruyor Cenab-ı Hak Teala. Hadis-i şerifte de Ramazan, Ramazan'a kadar, Cuma, diğer Cuma'ya kadar, 5 vakit namaz kendi aranındaki küçük günahlara kefaret olur, büyük günahlara sakınınca. Evet, bu sebeple istenmeyen hallerle ilk karşılaşma anlarına sabırlı davranmak, o anı geçiştirmeye bakmak gerekmektedir. Sabır en çok ölüm olayı karşısında gereklidir. Bu esnada ben bir kardeşin cenazesinde hem bir kızı bir oğlunu denizde kaybetti. Çok da iyiydi hakikaten. Teheccüd namazına dikkat eden, karşıt bir 20 yakın kitabı olan bir arkadaştı. Babası daha denize giderken hocayı çağır mı demiş. Hakikaten evlerinde 13 kadar hatim okundu. Hep Kur'an okunuyordu, hep güzel vaazlar yapılıyordu. Şeytan devreye giremiyordu. Yani ne demek oluyor? Demek ki insan zikirle meşgul olursa o esnada, duayla zikirle meşgul olursa, ibadetle meşgul olursa ve İslam'ın gerçeğini, hakikatını bilirse, belanın esas bal olduğunu, sabredince bala dönüştüğünü bilirse tabii ki şeytan kolay kolay vesvese veremez. Ondan sakınır. Evet, en çok sabır çok ölüm olayı karşısında gerekli oluyor. Görüyoruz onu çünkü. Müslümanın imandaki olgunluğu biraz da ölüm olaylarında gösterdiği sabırla ölçülür. Hatta insan, en çok insana babası tesir edermiş, babasının ölümü hakikaten. O doğru. Hatta bir nasihat isteyince Hasan Basri'ne baban öldü mü demiş, öldü demiş, daha sana lüzum yok demiş. Kefa bil mevti vaizen. Vaaz olarak kişiye ölüm yeter buyuruyor Resul-i Ekrem aleyhisselam. Halkın özellikle de kadınların ölene ağıtlar yakarak ağlamaları sanıldığının aksine bir hüner ve marifet değildir. Asıl marifet o acil anı kadere rıza göstererek atlatmaktır. Hatta kim ağlasa kadına zarar verir, ölene zarar verir ağlayan kimse ağlaması. Ancak şu zarar vermez, kadın onların ağlamasına razı değilse, ben öleyince ağıtçı tutun diyorsa ona azap edilir. Bu hadis. Demek ki ölen kimse beni sakın ağlamayın, ben ağlamadan razı değilim demeli. Ağlasın. Evet, ağlamak yani yakasını yırtmak, bağırıp çağırmak, kötü sözler söylemek manasında değil, gözden yaş akar, ağlanır. Ama daima zikirle, ibadetle meşgul olunursa şeytan dürtemez, kolay kolay yaklaşamaz, iba veremez. Onun için ağzına sahip olur, gözüne sahip olamazsa bile diline sahip olur. Niye? Kalbine sahip olur iman sahibi, o bilgi. Evet, asıl marifet o acılı anı kader rıza göstererek atlatmaktır. Böyle anlarda insanı bekleyen tehlike, hadis-i şerifte de görüldüğü gibi peygamberi ve hatta Allah Teala'yı red anlamına gelecek sözler sarf etmek. Zira üzüntü anında insanın direnci kırık olduğu için ağzından çıkan sözleri kontrol etmesi fevkalade güçtür. Böyle hallerde olgun müminler inna lillah ve inna ileyhi raciun, biz Allah'ınız, Allah'a aitiz ve muhakkak ona döneceğiz. Ne demek Allah'a ait? Allah'ın mülküyüz. O dilekim tasarruf eder. Hastalık da verir, sağlık da verir. Alır da verir de. Değil mi? Mal sahibi de yapar, mülk sahibi de yapar. Verdiğinde geri alabilir. Çocuk verir, çocuğunu da alır. Ana babasını alır. Herkes imtihanda. Böyle işte mümin teslimiyet gösterir ve sabreder. Niye ona döneceğiz? Sözlerimizden hesaba çekileceğiz. Fiillerimizden hesaba çekileceğiz. Hesaba çekileceğini düşünen adam, sözlerini amelinden sayan adam sözüne dikkat eder. Biz sözümüzü amelimizden saysak ağzına çıkanı, o zaman dikkat ederiz. Ancak dilin kilidi kalptedir. Kalbine sahip olan diline sahip olur. Hadis-i şerif bize ne öğretiyor? Peygamber Efendimiz çevresiyle ilgilenir, emir bil maruf nehyen münker yapar ama daima nazik ve yumuşak davranır. Evet, söz söylemesini en iyi bilen Efendimiz'di, çünkü onu Cenab-ı Hak özel yetiştirdi. Bize örnek oldu ki biz de onu örnek alalım, ki biz de başkasına örnek olabilelim. Nasihat ve tavsiyelere gösterilecek tepkilere hazır olmak, ve onlara göğüs germek gerekir. Demek ki tavsiyeyi kabullenmek çok önemli. Hazreti Ömer'in ne güzel bir sözü var. Nasihatçısı olmayan ve nasihatı sevmeyen kavimde hayır yoktur der. Demek ki nasihatı sevmeyen adam ne demek? Ben nasihate ihtiyacım yok. Haşa. Herkes muhtaç nasihata. Ben biliyorum. Sen ne haddine düşmüş demektir o. O da yanlış. Küçükten büyük nasihat çıkabilir. Büyükten yanlış söz çıkabilir. Sen de katlan. Ölüye bağıra çağıra, yaka paça yırtarak ağlamak yasaklanmıştır. Kabir ziyareti caizdir. Caiz ki kadın gitmiş ziyarete. Kadınlar kabir ziyaretinde bulunabilirler. Çünkü Peygamber Efendimiz önce yasaklamıştı, sonra müsaade. Önce ben sizi kabir ziyaretinden yasaklamıştım ama şimdi ziyaret edin. O çünkü kabir ziyareti uyarıcıdır. Evet, ahirete hatırlatıcıdır buyuruyor Peygamberimiz Efendimiz aleyhisselam. Çünkü Peygamber Efendimiz bu hanımı kabir başına gelmekten değil, bağıra çağıra ağlamaktan men etmiştir. Zaten kabir ziyareti insanın ahirete hatırlayıp ibret alması ve dünyaya dalmaması için bir vesiledir. Onun için mümin her gün ölümü düşünmeli. Onun için ölüm rabıtası tarikat-ı nakşiyede önemlidir. Ölüm rabıtası ne demek? Ölümü düşünmek. Ölümü hatırlamak. Niye? Her an ölüm gelebilir. Ölüme gelir diyen adam ne yapar? Hazırlıklı olur. İnsan haklarına dikkat eder. Hemen haklarını iade eder. Hemen Allah'a karşı tövbesini taze eder, yeniler. Tabi kılmadıklarını kılar, tutmadıklarını tutar değil mi? Her günahın tövbesi kendi cinsinden. Kabiri düşünmek, kabir hayatını düşünmek, öleceğini düşünmek ne kadar önemlidir. An Ebi Hüreyre radıyallahu anh enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal yekulullahu teala ma li abdil mümin indi cezaun iza kabattu safiyyehu min ehli dünya thumme ihtebesehu illel cenneh. Arahul Bukhari. Evet, bu hadis Buhari'de de, Muvatta'da da, Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde de geçmekte. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhisselatü vesselam Allah Teala şöyle buyurdu demiştir. Hadis-i Kutsi. Dünyada sevdiği bir dostunu aldığım zaman sabredip ecrini Allah'tan bekleyen mümin kulumun katımdaki karşılığı cennettir. Müthiş. Demek ki imtihanı kazandın, sen fani bir sıkıntıya katlandın, aha sana baki bir cennet. Görüyor musun? Biraz sıkıntıya katlandın, sabrettin mi? Sabrın sonu selamet. Değil mi? Azaptan selamet. Ne kadar güzel. Bir daha okuyayım hadisi. Dünya, Hac-ı Kutsi, dünyada sevdiği bir dostunu aldığım zaman sabredip ecrini Allah'tan bekleyen mümin kulumun katımdaki karşılığı ancak cennet. Evet. Demek ki bu hadisi kutsi bazen Efendimiz'e, bu da bir vahiydir. Vahyin geliş yolları var, çeşitleri var. Cebrail'le de geliyordu vahiy. Doğrudan Kur'an'ı getirip, o da bir vahiydir. Cebrail'in Kur'an için geliyordu, hadis için de geliyordu. Bu da vahiy. Hadisi kutsi de vahiydir. Manasını Cenab-ı Hak Teala lafzı Efendimiz'den, manası Cenab-ı Hak Teala'dan, o hadis-i kutsi bu. Doğrudan kalbine attığı da oluyordu vahiy olarak. Mesela Kudüs-ü Şerife 18 ay kıble olarak dönmesi kalbine attığı vahiy olmuştur. Ayetli olmamıştır. Ama Kudüs-ü Şerif'ten Kabe'ye dönmesi, Medine'deyken hani, dönmesi ayetli olmuştur. Bak o da vahiyledir. Evet. Şimdi Peygamber Efendimiz tarafından açıkça Allah Teala'ya izafe edilmektedir. Bu apaçık Cenab-ı Hak Teala buyurdu ki diyor. Hadis-i kutsi olarak söylüyor. Hadisi ayrı, hadis-i kutsi ayrı, Kur'an'ı ayrı yazdırıyor Efendimiz. Önce karışır korkusuyla Efendimiz önce hadisleri yazdırmaya yasaklamıştı. Sonra müsaade etti. Niye? Kur'an'ın korumasını Cenab-ı Hak üzerine aldığı için onda sıkıntı yoktu. Evet, çok sevdiği bir dostunu kaybetmiş Müslümanı teselli ve sabra teşvik bakımından Allah Teala'nın bir müjdesini ona haber vermek hiç şüphesiz diğer insanların sözünden çok daha etkili olacak. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor demesi Efendimizin kendi söylemesi çok daha farklı. İnsan, halbuki kendisini söyleni Allah öğretti. Efendim nereden öğrendi ki? Bir alemden mi öğrendi? Bir hocadan mı öğrendi? Yok. Hepsini Cenab-ı Hak'tan öğrendi. Hatta yüzler konuştuğundan Hazreti Ali dedi ki, ya Resulallah dedi, ya aynı yerde yetiştik biz dedi, sen ne güzel konuşuyorsun dedi. Edebeni Rabbi fahsene tedibi, beni Rabbim edeplendirdi, benim de çok güzel yaptı. Cenab-ı Hak Teala öğretti ona. Evet, bunu da işte Peygamberimiz diyor ki Cenab-ı Hak Teala şöyle buyurdu diye kalbine Allah atıyor vahiy olarak. Kur'an vahiy değil, Hacı Kutsi vahiy bu. Sevgili Peygamberimiz ölüm gibi dönüşü olmayan ciddi bir kayıp olayında sabır ve rıza göstermeler karşılığında cenneti elde edeceklerini hatırlatmak suretiyle müminleri teselli etmiş ve eğitmiş. Bu hadis iki nokta bir dikkatimizi çekiyor. Birincisi, ölümün Allah'ın irade ve fermanı ile gerçekleştiğidir. Ölüm nedir? İnsanın hayatiyetini devam ettiren ruhun çık emridir. Çık. Kime emrediyor? Ölüm meleğine emrediyor. Biz ona Azrail diyor. Azrail ayette geçmiyor. Melekül mevt, ölüm meleği diyor Cenab-ı Hak Teala ona. Efendim, ölüm meleğine emrediyor, onu ruhuna aldı. Ruhu aldı mı? Tamam. Yoksa ölümün sebebi Allah'ın emridir. Evet, hiçbir sebep. O kadar adam hani 10 tane kurşun yiyor, 20 tane kurşun yiyor, yine ölmüyor. Eceli gelmedi onun için. Ama ben eceli gelmedi vurayım diyemezsin. Sen eceliyle senin kurşunun birleşir, sen katil olursun. Çünkü Allah'ın yasakladığını sen yerine getirdin. Allah'ın yasağını yaptın sen. Onun için karşında tabii ki öldüren öldürülür İslam'a göre. Ve efendim, bu dünyada öldürülmesi cehenneme girecek demektir. Dünyada sevdiği bir dostunu aldığım zaman, ifadeye bak. Cenab-ı Hak Teala Efendimizin ağzıyla Hadis-i Kutsi, dünyada sevdiği bir dostunu aldığım zaman ifadesi bunu göstermekte. O halde alan da veren de Allah Teala olduğunu hatırlanacak, başka hiçbir kimse suçlanmayacaktır. Ruhu aldı, ruhu veren de o. Bu kadar hayat verdi, verinceyi de alınca kötü mü? Hayır. Her şeyden önce bu gerçeği hatırlamak başlı başına bir teselli kaynağı. Veren de o, alan da o. Çocuğunu aldı, çok sevdiğin çocuğu, bir tane çocuğu vardı. Efendim, çok da zekili, çok akıllı, çok ahlaklı diyelim, hani aldı. Verdi, veren de o, alan da o. Onun, senin mi ki o? Sen mi yarattın onu? Allah yarattı. Ruhunu sen mi verdin? Yok. Onun rızkını sen mi verdin? Rızkını ben çalıştım ya diyecek şimdi hani. Ya iyi de buğdayı sen mi yarattın ya? Ekmeği sen mi yarattın? Getirip götürüyoruz, getirip götürene ücret veriyoruz. Onu ücreti zannediyor. Gerçek ücreti Cenab-ı Hak Teala'ya iman, imana göre ameldir. Onun karşılığı bu. İkincisi, böyle bir kayıp halinde karşılığını Allah'tan bekleme sabır ve olgunluğunu gösteren mümin bu beklentisinde yanılmayacak, kendisi cennete konulacaktır. Görüyor musun? Geçici bir sıkıntıya katlan, ebedi sıkıntıdan kurtul. Ne güzel. Mümin tercih adamı. Neyi tercih edecek? Allah'ın tercihini tercih ettim. Dünyada ahirette de rahat edersin. Nefsine hoş gelmeyebilir. Zaten nefsin aksini yapmak kemaldendir. Hep kötülüğü emrediyor nefis. Dünya konusunda başarmak için nefse muhalefet ediyor. Başarıyoruz. Ahiret konusunda yine nefse muhalefet etmeyelim ki. Allah'ın rızası nefse muhalefette yatıyor. Ya öyleyse kazanmak için nefse muhalefet edeceksin. Dünya konusunda muhalefet ediyoruz. Ahiret konusunda geldi mi? Ya, yazık bize. Bu büyük müjde, cennet müjdesi, dostunu kaybeden Müslümanın bir taraftan büyük bir imtihana tabi tutulduğunu gösterirken, bir taraftan dikkat etmemesi halinde dostunu kaybetmekten daha büyük kayıplara uğrayabileceğini, mesela Allah korusun küfre düşebileceğini de hatırlatmakta. Yani kazanç da büyük, kayıp da büyük. Bir insanın cenneti kaybetmesi cehenneme girmesinden daha beterdir, bilir misiniz? Cenneti kaybetmesi cehenneme girmesinden daha beterdir. Niye? O kadar kıymetler kaybetti ki onun acısı daha büyük olur. Evet, akıllı adam, Allah cehennem ile cennet için yaratmış. Ne demek bu? İki tane zengin düşünün. Birisi diyor ki her türlü ikramı hazırlamış, ikramlar, efendim pastalar, börekler, çörekler, pürzolalar, tatlılar, sütlüler, her şey var. Hizmetler var. Biri diyor ki, ikisi de aynı yapmış. Birisi diyor ki yemezseniz dayak var diyor. Hangisi daha cömert? Dayak var diyen daha cömert. Değil de ikram etmek istiyor. Cenab-ı Hak diyor ki cennete gidin diyor. Gitmeyeceğim o zaman, cehennem diyor. Yani cehennemi gösterir ki cennete gidin diye. akıllı adam cenneti kaybetmez. Değil mi? Cehennemi kaybet. Yani cehenneme evet paydos. Ya Rab, işte bu iki büyük gerçeğe Hazreti Peygamber konunun gereğine uygun olarak Allah Teala'nın beyanıyla açıklık getirmekte. Demek ki insan Allah'a kaybetme, Allah'a kazan. Allah'a kazanmak nasıl olur? Allah'ın yardımıyla olur. Allah'tan yardım isteyelim. Bu çok önemlidir. Harun eşi çeşitli hediyeler koymuş masalara. Sevdiklerine demiş ki her bir hediyenin başına geçin. Cariyesi yanında duruyor. Hadi bir hediyenin başına geç. Cevap yok. Duruyor duruyor. Bir hediye alsana diyor. Cevap yok. Üçün üstünde deyince seni elde ettim mi hepsi benim demektir diyor cariye. Allah elde ettin mi her şey senin. Niye? Her şey Allah'ın elinde. Allah elde etmek ne demek? Rızasına göre amel etmek. Neden razı neden razı değil. Neyi seviyor neyi seviyor. Kimi seviyor kimi sevmiyor. Ona göre dikkat et işte. Edelim. Bu arada şuna da işaret etmek gerekiyor. Değerlendirme açısından diğer hadislerden hiç de farklı olmayan kutsi hadislerin iki özelliği var. Bu hadiste olduğu gibi Hazreti Peygamber hadisi Allah Teala şöyle buyurdu diye naklediyor. Bu şekli bir özellik. Yine hadiste görüldüğü gibi hemen bütün kutsi hadisler özellik Allah Teala'nın isim ve sıfatlarının tecellilerini, onun tasarruflarını konu edinirler. Evet, hadis-i kutsiler Cenab-ı Hakk'ın isim sıfatlarını ve tecellilerini, tasarruflarını ortaya koyuyor. Hadis bize ne söylüyor? İnsanın dostunu kaybetmesi en büyük musibetlerdendir. Büyük musibetlere sabretmenin zorluğu nispetinde sonucu da büyüktür. Büyük sıkıntıya katlanana büyük zafer verilir. Büyük lütuf verilir. Değil mi? Çok imtihan ağır geçti ya. Üst dereceye geçtin ya. He o zaman diyor unuttum diyor bu zahmetleri diyor. Sınıfı geçti ya, diplomayı aldı ya. Hele ki insanın sıkıntısı da geçici, elde ettiği de geçici. Ama ahiretle ilgili Allah'ın verdiği baki, seninki fani bir sıkıntı. Fani sıkıntıya katlan, baki sıkıntıdan kurtul, baki cennete gir. Bak iki tane kar var orada. Hem baki bir cehennemden kurtuluyorsun, baki bir cennete giriyorsun. İman ve ihlaslı amel, sünnete uygun amel. Başa gelen bela ve musibetlerin ecrini Allah'tan ummak, Müslüman'dan beklenen yegane tavırdır. Demek ki başına bela musibet geldi mi sevabı Allah'tan bekleyeceksin. Ben sabrettim, sabrın karşısında Cenab-ı Hak mı? Cenab-ı Hak kendine göre verir. Bir misal yine tabiinden olsa gerek, büyük imam alimlerden bizzat, balı çokmuş. Beyi hasta olmuş. Hanıma demiş ki bir kase al demiş. Git de bir imamdan bir kase bal iste demiş. Gelmiş efendim bir kase bal istiyor beyim. Beyim hasta. Adamlarına emretmiş. Bir kırba dolusu verin demiş. Belki onun 50 kat büyüklüğünde. Demiş de o senden bir kase istiyor. Sen bir kırba dolusu veriyorsun. O kendine göre istedi. Biz de kendimize göre verelim demiş. Allah verirken kendine göre veriyor. Allah bakidir, baki cennet veriyor. Baki kılınmış cennet veriyor. Baki kıldığı cenneti veriyor. Evet, Allah verirken işte kendine göre veriyor. Onun için Allah elde etmek, her şeyi elde etmek demek. Çünkü her şey onun elinde. Cennet de onun elinde, cehennem onun elinde. Kimin rızasını gözeteceksin, kimin elinde cennet cehennem var ki? Öyleyse sadece Allah'ın rızasını gözet. Neden razı Kur'an'da belirtmiş. Peygamber'e uydun mu? Sen nefsine sor. Bunu peygamber yapar mı? Yapmaz. O zaman sen de yapma. Bunu peygamber yapar mı? Yapar. Aha cevabı bu kadar kolay. Ya insanın yaptığı işten Allah katında ecir alabilmesi için iman şarttır. Demek ki amellerin kabul şartının temelinde ne var? İman var. Sonra ihlas. İhlas nedir bilir misiniz? Mümini münafıktan ayıran ihlastır. Samimiyettir. Allah'a iman ve Allah için, Allah emrettiği için iman etmek. Allah razı olduğu için iman etmek. Bir de bidatçıdan ayıran da sünnete uymaktır, sünnettir. Kafir iyi bir davranışta bulunsa bile iman olmadığı için alabileceği herhangi bir ödül söz konusu değildir. Kafir dünyadayken alır. Evet, rahat eder. Dünyada da geçici birkaç günlüktür. Rahman'ın tecellisi ne? Bakın kafire de Allah nimettir, mümin de mi merhamet ediyor? Mümine de veriyor, kafire de veriyor. Kafire de yaşatıyor, güneş ona da doğuyor, mümine de doğuyor. Değil mi? Affedersin, pisliğin üzerine de yağmur yağıyor, gülün üzerine de yağmur yağıyor. Rahman'ın tecellisi bu. Ama rahmet teyzesine aldanmayalım. Rahim var. Rahim cennette ebedi mümine merhamet eden demektir. Onu kazanmaya dikkat edelim. Rahman'ın tecellisine aldanmayalım. Geçici bir tecelli. Öyleyse esas rahim olan Allah'ın ebedi cennete hazırladığı o cennete kazanmaya yönelik amel yapalım. Onun için ne gerekiyor? Estağfirullah. Bismillah. Ya eyyühellezine amenüttekullaha hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslümun. Sadakallahül azim. Ey müminler, Allah'a gereği gibi takvalı olun. Ölürken ancak Müslüman olduğunuz halde ölünüz. Niye? Çünkü sonu kazanan sonsuzu kazanır. Sonsuzu kazanmak için sonu kazanmak lazım. Sonu kazanmak için bütün hayatı sonu kazanmaya yönelik yapmak lazım. Evet, demek ki mümin olarak öleceksin ki, değil mi? Müminlerin gittiği cennete gidebilesin, gidebilelim demektir. An Aişe radıyallahu anha enneha se'elet Resulallahı sallallahu aleyhi ve sellem ani ta'un fe akhberaha ennehu kana azaben yeb'athuhu Allahu Teala ala men yasha fe ce'alehu Allahu Teala rahmeten lil müminin فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ فِي الطَّاعُونَ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلَ أَجْرِ الشَّهِيدِ رواه البخاري. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre kendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme taun hastalığını sormuş. O da şöyle buyurmuştur. Taun hastalığı Allah Teala'nın dilediği kimseleri kendisiyle cezalandırdığı bir çeşit azap idi. Allah onu müminler için rahmet kıldı. Bu sebeple tauna yakalanmış bir kul başına gelene sabrederek ve ecrini Allah'tan bekleyerek bulunduğu yerde ikamete devam eder ve başına ancak Allah ne takdir etmişse onun geleceğini bilirse kendisine şehit sevabı verilir. Taun veba, kitle halinde ölümlere sebep olan bulaşıcı bir hastalık, herhangi bir yörede alışılagelmişin dışında ortaya çıkması ve büyük ölçüde ölüme vesile olması, onun azap olarak evet böyle nitelendirmesine sebep olmuş. Hadiste Müslümanların bu hastalığa yakalanmayacaklarını değil, bu hastalığın onlar için rahmet vesilesi kılındığına, bu rahmetin de şartlarını uyanlar için şehit sevabı şeklinde tecelli edeceğine işaret ediliyor. Şartlar ne? Şartlar şu. Tauna yakalanmış kişi sabredip ecrini Allah'tan bekleyecek. Bulunduğu yerden çıkmayacak. Karantina. İşte karantina sana. Efendimizin bak karantina emrediyor. Başına sadece Allah'ın takdir ettiği şeyin geleceğini bilecek ve onu kabullenecek. Hastalığa sabredip ecrini Allah'tan beklemek demek tedavisi için çare aramamak değildir. Demek ki ona engel değil. Çünkü o çareyi de Allah yaratıyor. Çareye de başvurmak yine Allah'ın koyduğu kanundur. Hem kendisinin hem de tıp ilminin imkanlarına göre çare arayacak. Ancak geçmişte veba karşısında tıbbın imkanları nasıl yok idiyse, şimdi kişinin ya da hastalığın çıktığı yöre halkının imkanları olmayabilir. Böylesi bir durumda yapılacak iş isyan etmeden ecrini Allah'tan beklemek, kendini Cenab-ı Hakk'a teslim etmek. Esasen bu her zaman her şartta her Müslümandan istenen ve beklenen bir tavırdır zaten. Allah'tan geldi, ecrini Allah'tan bekleyecek, sabredecek. Hastanı bulaştırmayacak ona buna kimseye. Hastalanan kişinin bulunduğu yerden çıkmaması, hastalığı başka yörelere taşımaması bakımından önemli. Hadiste işte karantina uyguladığını görüyoruz. Bizzat müminlerin yürütmesini istemiş olmakta. Hadis bunu ortaya koyuyor. Kamuoyu ilgilendiren bir konuda böylesine ciddi tedbir almış olmak İslam'ın özelliğidir. Hem de 15 asır öncesinden böyle bir özelliği ortaya koymuş, karantinayı belirtmiş Efendimiz. Hadisin metni neydi? Evet. Tauna yakalanmış bir kul başına gelene sabredecek ve icrini Allah'tan bekleyerek bulunduğu yerde ikamete devam edecek. Başına ancak Allah'ın ne takdir etmişse onun geleceğini bilirse kendisine şehit sevabı verilir. Şartlar da buydu. Konuyla ilgili görüyor musun, şehit sevabı veriliyor. Cenab-ı Hak derle bahane arıyor mümini cennete koymak için. Ne güzel. Ama hocam bu da zor bir bahane. Ebedi zorluktan kurtuluyorsun. Geçici bir zahmet. Tabii şöyle bir akla gelebilir. Hocam insan kafir. Düşünün. Geçici bir kafir ama sonsuz bir cehennem veli. Bu nasıl olur? Adaletsizlik gibi görünüyor. O kafir ebedi dünyada kalsaydı ebedi kafir olacaktı. Niyetinin ebediliğinden ebedi cehennem veriliyor. Mümin de dünyada ebedi kalsa mümin olacaktı. Onun için niyetinin ebediliğinden cennet de ebedi veriliyor. Bu kadar net. Demek ki ibadetlerin ruhu niyettir. Konu ilgili diğer hadislerde işaret edildiği gibi veba hastalığının görüldüğü bölgeye giriş ve çıkış yasaklanmış. Hadiste bu ortaya konuyor. Bu tam bir karantina. Hastalığın bulunduğu yerde kalmaktan dolayı mutlaka hastalığa yakalanacağını sanmak gibi o bölgeye girse bile hastalanmayacağını iddia etmek de neticede Allah'ın takdirine inanmamak sayılır. Evet, demek ki bu çok önemli. Bir daha bunu söylemek istiyorum. Hastalığın bulunduğu yerde kalmaktan dolayı mutlaka hastalığa yakalanacağını sanmak gibi o bölgeye girse bile hastalanmayacağını iddia etmekte neticede Allah'ın takdirine inanmamak sayılır. Başkirden gelmiyor. Ya burada taun hastalığı var, girme diyorsun, giriyor. Ya diyor bana dokunmaz diyor. Ne bileyim dokunmayacağını. Öbürü diyor ki ben burada kaldım illa öleceğim. Ya Allah takdir ederse ölürsün. Takdir etmişse. İşte bu inanç ve uygulama içinde bulunan ve taun sebebiyle vefat eden mümin şehit muamelesi görecekti. Biz bunu ne diyoruz? Hükmü şehitlik diyoruz. Hakiki şehitlik İslam'ı hakim kılmak için. Müslümanları korumak, İslam'ı korumak, İslam'ı hakim kılmak. İslam ile insanların önündeki engel ortadan kaldırıp İslam'ı onlara ulaştırmak niyetiyle savaşta ölürsen Allah'ın dini hakim kılma niyetiyle mümin olmak şartıyla bu niyetle ölürsen şehit olursun. Onun dışındaki hükmü şehitliktir. Evet, nitekim Peygamber Efendimiz Müslim imanede geçiyor. Taundan ölen şehittir buyurmuş. Diğer bir hadise taun her Müslüman için şehitliktir. Bu da Buhari'de geçen bir hadis. Çünkü şehit Müslümanları tehlikeden korumak maksadıyla düşmanla çarpışırken can veren kişi olduğuna göre böylesine bulaşıcı ve amansız bir hastalığa sabredip öteki Müslümanlara bulaşmaması için gayret eden, yani Müslümanları bu hastalıktan korumak için savaşan kişi de aynı şekilde şehit sayılır. Zira ikisi de Müslümanları korurken ölmüş olmaktadır. Hazreti Ayşe'nin taundan kaçmak, harpten kaçmak gibidir sözü de bu noktadaki benzerliğin bir başka belgesi. Demek ki Hazreti Ayşe annemiz de herhalde ayetlerin, hadislerin genelinden Efendimiz'den öğrendiğiyle söylüyor. Müştehittir Hazreti Ayşe annemiz. Sahabenin sözüne biz mevkuf hadis diyoruz. Peygamberin sözüne merfu hadis diyoruz. Tabinin sözüne maktu hadis diyoruz. Merfu ne demek? Peygamberin makamına yükseltilmiş hadis demek. Peygamberin sözüne merfu, yükseltilmiş hadis. Efendim, mevkuf hadis yani sahabede durdurulmuş demektir. Sahabenin sözü. Niye hadis denilmiş? O da peygamberin de öğrenmiş de onun için öyle söylenmiş. Tabi öte yandan bazı mesela AIDS hastalığı var. AIDS diye. O hastaların onu sağlıklı insana bulaştırmak için özel yollara başvurduklarına dair yayınların yapıldığı günümüzde hadisin ne kadar güncel, ahlaki ve insani bir anlam taşıdığı iyice anlaşılıyor. Demek ki AIDS hastalığına yakalanmış bir adam ne yapacak? Değil mi? Kimse bulaştırmaya dikkat edecek, bunun yerinden ayrılmayacak. Karantina oluşturacak. Hadiste ne öğreniyoruz? Hadisi şerifte sabrın en çaresiz ortamlarda bile gerekli ve sonucunun da gerçekten fevkalade büyük ve memnuniyet verici olduğuna dikkat çekiliyor. Hadiste bu var. Sabır, imanını koruması için Müslümanın en büyük sığınağı ve silahıdır. Yani ne demek? Şeytanı en iyi yenecek iman silahıdır. Ve hem de en büyük de sığınak iman. İman, sığındın mı imanına? İman böyle söylüyor, bitti. İman nedir? İman ne demek? Tasdik. Ne tasdik? Ayetlerdeki, hadislerdeki gerçekleri tasdik etmek. Yani Allah'ın emirlerini tasdik etmek, nehirlerini tasdik etmek, emrin tasdikini uygulamakladır. Efendim, nehyin tasdiki nedir? Ondan sakınmakladır. Neyi emretmiş? Onu yapacağın iman bunu söylüyor. Neyi yasaklamış? Ondan sakınmak iman bunu söylüyor. Bunu emrediyor. İnsan imana göre amel. Onun için salih amel. Ne demek? İmana uygun amel demek. Bir de ihlaslı amel demek. Bir de sünnete uygun amel demek. Çünkü salih uygun manasına. Neye uygun? İmana uygun. Bir de ihlas, yani salim riyadan salim, desinlerden salim, sırf Allah için yapılan amel, yani ihlaslı amel demektir. Evet, görünüşte salih amel görünebilir. Ama ona Cenab-ı Hak Teala amelen salihan terdahu diyor. İki yerde geçiyor Kur'an'da. Razı olduğun salih ameldi. Görünüşteki salih amel, salih amel değil. Hakikatte salih amel nedir? Allah'ın razı olduğu ihlaslı ameldir. An Enes'in radiyallahu anhu kâle semi'atu Resulallahı sallallahu aleyhi ve sellem yekul innallaha azze ve celle kal ize bteleytu abdi bi habibeteyti bi habibeteyhi fesabar avvattuhu minhumel cenne yürüdü aynayhi. Ravahul Bukhari. Yine Bukhari'nin rivayet ettiği hadiste Tirmizi'de geçen aynı hadis. Enes bin Malik radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken dinlediğini söylemiştir. Allah Teala buyuruyor ki, yine hadis-i kutsi, Allah Teala buyuruyor ki, kulumu iki gözünü kör etmekle imtihan ettiğim zaman sabrederse gözlerine karşılık olarak cenneti veririm. Allah Allah. Şimdi hakikaten göz ne kadar kıymetli görüyor musun? Bak, cennetten kıymetli göz. Gözlerini korudun mu? Aha, sana cennet. Değil mi? Ama imtihan edince ne yapacak? Gözünü, göz mü istiyorsun, cennet mi istiyorsun? Cennet istiyorum. Tamam. Müthiş. Hadis-i şerif sabredilmesi halinde cennetle karşılanacak bir musibeti daha bize tanıtmakta. Körlük. Kafir kör olur. Hiçbir kazancı yok. Mümin kör olur. Sabreder, cennet. Ne karlı, ne hoş bir din. İslam ne güzel. Ah, biz de güzel olsak, değil mi? Ne yazıyor? Huzur İslam'da. Ya ne zaman huzur Müslüman'da diyeceğiz? İslam Müslüman'da olunca. Değil mi? İtikadı var, ameli de olacak. İhlasla, bilerek, şuurla, idrakle. Hadislerde gözler için Habibe ve Kerime kelimeleri kullanılmış. İnsanın en çok koruduğu gözü, değil mi? Gözüm gibi korudum diye, yani. Değil mi? Bir şey söylerken. Demek çok göz önemli. Çünkü insanın en kıymetli organı gözleridir. Gözünü kaybetme, her şeyini kaybetti diyor. Ama mümin için de her şeyini kaybetmedi. Cennete kazan. Sabretti. Niye bu kadar göz verdi Cenab-ı Hak Teala? İsmet ettim. Bundan sonra da diyelim ki çıktık, Allah korusun. Hani ne diyorlar? Her insan ne, hani sakat olanlara ne deniyor? Efendim, engelli. Herkes engelli namzeti. Her an, değil mi? Hayat sürprizlerle dolu, imtihan ediliriz. Gözümüzü kaybediyor. Oldu engelli. Ama karşında cennet var. Bu engeli anlatmak lazım. Anadan doğma da olur. Değil mi? Sonradan da olur. Herkes engel olabilir. Ama önemli olan nedir? İşte bu hükmü kabullenmek, sabretmek, karşında cennet var. Ya onun narı da hoş, nuru da hoş da. Böyle baktığın zaman dünya tatlı olur. Dünya hoş olur. Ahiret zaten ebedi hoş olur mümin için. Evet, bunun böyle olduğu, önceki hadiste taun sebebiyle ölen sabırlı mümin Allah Teala'nın vaat ettiği cennetin, bu hadis-i kutsi'de körlükle imtihan olunan mümine vaat edilmesinden anlaşılıyor. Çünkü bedeli aynı olan iki şey arasında değer açısından eşitlik değilse bile yakınlık var demek. Değil mi? Bezzar'ın nevetti bir hadiste şu var: hiçbir kul dininden dönmesi hariç gözlerini kaybetmekten daha ağır bir belaya uğramış değildir. En büyük bela manevi bela. İmanını kaybettim, en büyük bela o. Sonsuz ve onunla öldüm, sonsuz cehennem, sonsuz cenneti kaybetti. Ama mümin gözünü kaybetti mi, sonsuz kaybetmedi, sonsuz kazandı cennet. Evet, kaybedilen nimetin kıymeti ölçüsünde onun yokluğuna sabretmenin güçlüğü ve buna bağlı olarak değeri de artıyor. Bu sebeple hadis-i şerifte iki gözünü kaybettiği halde şikayet etmeyip sabredebilen kişiye Allah Teala cennetini vereceğini bildiriyor. İbn-i Kayyim el-Cevzi der ki: Es-sabra hapsun nefsene tasakudu bil maktur ve hapsun lisanen şekva ve hapsun civan anne masiye. Kadere kızmaktan kalbi tutmak der sabır. Dili şikayetçi olmaktan tutmak, beden organı Allah'a isyandan tutmaktır der sabrı tarif ederken. Evet, demek ki kaybedilen nimetin kıymeti ölçüsünde onun yokluğuna sabretmenin güçlüğü elbette ki buna bağlı değeri de artıyor. Demek ki cennet ucuz olmadığına göre gözlerin kaybına sabretmek zoru belki de en zoru başarmak demektir. Bunu demişler ki hamam kaç lira İbrahim bin Ethem Hazretlerine? Demişler şu kadar para. Yahu demiş yani şeytanın yuvası derler. Böyle açık saçık şey olurlar da onun için dikkat etmek gerekir hamamlara girince. Der ki ya şeytanın yuvası parasız demiş karşılıklı bedesi olmazdı. Cennet bedesi olur mu demiş. Ya evet cennet ucuz mu? Cennet ucuz olmadığına göre gözlerin kaybına sabretmek zoru belki de en zoru başarmak demek. Bunu gerçek sabır ilk karşılaşma anında belaya sabretmek. Değil mi? İlk hadis bunu okuduk. İnneme sabrı fissetmetil ula. Esas sabır ilk belanın çarptığı andadır. Evet. Özellikle gözlerini kaybettiği ilk anlarda sabretmenin daha büyük önem arz ettiği anlaşılacaktır. Deniyor ki ilk anda 900 derece, sonra 600 derece, sonra iyice alıştığı zaman 300 derece vardır denir. Öyle söyleniyor. Daha sonraları çaresizlikten ileri gelen bir katlanma sabır olarak değerlendirilemez. Çaresizden mecbur sabrediyor. Ona sabredenir mi? İsteyerek sabredecek. Şuna da evet bir işaret etmek gerekiyor. Gözlerimizle dünyadan faydalanmak büyük bir bahtiyarlık. Fakat bu fayda insan ömrüyle sınırlı. Diyelim ki birazdan öleceksin. Birazdan öleceksin. Gözün kaybettin hani. Ya bu kadar kızmaya değer mi? Nasıl olsa ölecektin derler adama değil mi? Öyleyse sabret. Allah'tan olduğunu bil. Allah seni seviyor. Sana verdi. Karşılığın çok büyük ecir verecek. Evet nedir o? Allah kendine göre cennet veriyor işte. Allah Teala'nın bedel olarak vereceğini bildirdiği cennet ise sınırsız. Tabi oradaki bahtiyarlık da sonsuz. Bahtiyarlık da sonsuz. Deniyor ki dünyada bir katrilyon sene kalsan cennet ömrüne göre sıfır eşit. Niye? Sonsuz sayı karşısında en büyük sayı sıfır eşittir. Bu kaide. Ne kadar kalsan sıfır kadar kalmış olur. Sonu var. Ama cennetin güzelliği sonsuz. Bahtiyarlık. Girdik cennete 10 gün sonra çıksak, 10 sene sonra çıksak, tabi dünyaya göre hani 10 gün sonra çıksak, ya niye girdik ki dersin değil mi? 10 sene neyse der hani dünyaya gelse deyince yine kaldık 10 senedir. Ama Cenab-ı Hak Teala sonsuz kılıyor. Ya usanılmaz mı derler hani? Hayır usanılmaz. Niye? Çünkü her nimet geldiğinde rengi aynı ama tadı farklı. Ayet geçiyor böyle. Ya bunu az önce görmüştün, bakıyorsun ki tadı farklı. Usanma diye bir şey yok. Müthiş bir şey. O halde bu kutsi hadis en büyük bedelin gözlerinin kaybına sabredebilenin evet o sabredebilen mümine verileceğini müjdeliyor. Evet. Netice ne diyor hadis-i şerif bize? Tüm çaresizliklerin gerçek çaresi sabırdır. İşte bu mesaj bu. Tüm çaresizliklerin çaresi ne? Gerçek çaresi sabır. Hadis ne söylüyor bize? Gözlerin önemi. Karşının cennet olmasından belli. Görüyor musun gözler ne kadar kıymetli? Evet. Karşında cennet olan bir nimeti nasıl korursun sen? Haramdan korursun. Bir hafta gözünüzü haramdan koruyun. Dilinizi gıybetten koruyun. Zikre devam edin. Kıldığınız namazın bir hafta sonra farkını görürsünüz. Hadi buyurun. Bizi dinleyen herkese bu bir tavsiye. Gelin hadi dilimizi gıybetten koruyalım, gözümüzü göz zinasından koruyalım, zikre devam edelim. Sen gör, bir hafta sonra diyeceksin ki, hakikaten acayip bir namaz gibi, çok tad alıyorum bu namazdan. Ne? Ruhun zevk aldığını görürsün. Değerli şeylerin yokluğuna sabır ve rıza göstermek insana daha kıymetli şeyler kazandırır. Evet. An Ata bin Ebi Rebah. Kale İbn Abbas radıyallahu anhuma ela urike mir'aten min ehli cenne fekult bela kale hazi mir'atu sevda etet nebiye sallallahu aleyhi ve sellem fekalet inni usra'u ve inni etekeşşefu fed'u Allah taala li kale in şi'te sabarti ve lekil cenne ve in şi'te da'utu Allah taala en yuafiyek fekalet أصبروا فقالت إني أتكشف فادعوا الله ألا أتكشف فدعا لها متفقون عليه. أطا بن أبي رباح'tan şöyle dediğini rivayet edilmiştir. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma bana sana cennetlik bir kadın göstereyim mi dedi. Ben de evet göster dedim. İbn Abbas şöyle dedi. Şu iri yarı siyah kadın var ya, işte bu kadın bir gün Nebi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve beni sar'a tutuyor. Üstüm başım açılıyor. İyileşmem için Allah'a dua ediniz dedi. Nebi Peygamberimiz Efendimiz aleyhisselam eğer sabredeyim dersen sana cennet vardır. Ama yine de sen istersen sana şifa vermesi için Allah'a dua ederim buyurdu. Bunun üzerine kadın ben hastalığıma sabrederim. Karşısında cennet var yani. Ancak sar'a tuttuğu zaman üstümün başının açılmaması için dua buyurunuz dedi. Peygamberimiz de ona dua etti. Buhari'de aynı hadis Müslim'de de geçiyor. Buhari Müslim'de. Şimdi bu aslan Habeşistanlı olan bu iri yapılı kadın uzun boylu hanımın künyesi Ümmü Züfer idi. Evet. Sar'a hastalığına tutulmuş olan Ümmü Züfer sar'a nöbeti esnasında bayılıp yere düşüyor. Mahrem yerleri açılıyordu. Bu hal onu rahatsız ettiğinden hastalıktan kurtulması için Peygamberimize geldi ve kendisine dua etmesini istedi. Efendimiz de ne buyurdu? Belaya sabretmenin karşısında cennet var dedi. Aha sana ödül. İstersen sabır istersen cennete gir. İstersen iyileşmen için dua edeyim buyurdu. Müminin gayesi cennette mi? Dedi sabrederim dedi. Sonra dedi ya Resulallah şuna dua etsem var. Üzerim açılıyor ki saraya tutulduğum zaman. Sabredeyim ama üzerim açılıyor. Hatta Efendimiz o duasından sonra daha üzeri açılmamış. Bayıldığı zaman. Demek ki burada saralı kadının şifa isteğini Peygamberimizin iki şıklı cevap vermiş olması bazılarınca garipsenebilir. Hatta Peygamberin tedaviye karşı olduğu bile sanılabilir. Halbuki Efendimiz kendisine müracaat eden kadına hakkında en hayırlı olan bir şıkkı hatırlatmak suretiyle kadını iki iyilikten birini tercihe serbest bırakmış. İstersen cennet var sabredersen, istersen şifa için sana dua edeyim. O şifa için değil cennete girmeyi tercih etti. Müthiş. Cenab-ı Hak Teala Efendimiz'i öğretmiş ki Efendimiz öyle söylüyor. Hazreti Peygamber bu davranışıyla asla tedaviye karşı çıkmış değil. İstersen dua edeyim buyuruyor. Evet bu da bunun delili. Ancak tedavisi bulunmayan hastalıklarda olabilir. Bu tür hallerde asıl yapılması gerekli yolu göstermek üzere hastalığa sabretmenin cennet gibi bir bedeli olduğunu duyuruyor. Yani sabrın sonu cennet. Halkımızın deyimiyle selamet. Sabrın sonu selamet. Değil mi? Hem de ebedi selamet cennet. Evet dünyada da biz tadını görüyoruz o selametin. Ahirette de ebedi göreceğiz. Mümin için böyle. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh'a Hazreti Peygamber'in aleyhisselamın uyarısı üzerine kadının sabrı seçmesini dikkate alarak onun daha hayattayken cennetlik olduğu sonucuna varmış. Sabrediyor çünkü. Sabrediyor. Aha cennet. Efendimizin 10 tane cennetler var ya aşırı müşterilerden sadece onlar değil. Böyle çok kimse olmuş cennetlik diye. Öte yandan Peygamberimizin duası makbul olduğu için kadına dua ettikten sonra onun sarı nübetlerinde bir daha üstü başı açılmamış. O da işte Efendimizin duasının makbuliyetinin işareti. Hadis bize ne söylüyor? Dünyada belaya sabır, ahirette insana cenneti kazandırır. Gücü yeten için azimete sarılmak ruhsat ile amel etmekten daha üstündür. Çünkü ayet-i kerimede 3 tane getirmiş. Bir günahlardan tövbe edin, sevaplara yönelin, bir de size indirilenin en güzeline uyun diye. En güzeline ruhsat değil, azimet takva ile amel etmek. Cenab-ı Hak Teala bizi takva ile amel etmeye muvaffak kılsın. Her hususta. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.
1: Kıymetli dinleyenler, Edep Dersleri programıyla İbrahim Cücü dinledi.

0: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
3: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat, bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
5: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
6: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez, hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
8: 33 Mersin Yöre El Yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız, beşlik, birlik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61.
9: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
10: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
11: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
12: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
13: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
14: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
15: Desibona, giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
16: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme, gocukuzmani.com, telefon 0212 286 0612. Maslak.
17: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
18: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
1: Reklamları dinlediniz.
19: Allah'ın ayetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmeleri sebebiyle azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. İnanmak için illa meleklerin gelmesini yahut Rabbinin gelmesini ya da Rabbinin bazı ayetlerinin gelmesini mi bekliyorlar? Ama Rabbinin azap işaretlerinin geldiği gün daha önce iman etmemiş yahut imanında bir hayır kazanmamış kimseye artık inanması bir fayda sağlamaz. De ki, bekleyin, biz de beklemekteyiz. Dinlerini parça parça edip grup grup olanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını haber verecektir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Bütün muamelelerinde faizden kaçın ve kendini bu mikroptan temizle.
1: Aktualite ile ilgilenin, güncel haberleri, özellikle de Müslümanları ilgilendiren haberleri takip edin.
0: İslam'ın iktisadi müesseselerini ve mamullerini teşvik etmek suretiyle İslam'ın genel servetine hizmette bulun.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: az, söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
6: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
2: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
8: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
9: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
1: Reklamları dinlediniz.
11: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
12: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
13: Aksa Tufanı'nın yıl dönümünde Gazze'deki Siyonist zulme karşı yürüyoruz. Başlangıç Fatih Camii. Varış Saraçhane. Tarih ikindi namazını müteakip 4 Ekim Pazar. İslami Dayanışma Platformu.

0: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Fıkhi meseleler. Yazan Yusuf Kerimoğlu. Misak Yayınları. Okuyanlar Murat Sait Özdemir, Ahmet Özlem Kaya.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Rabbim anlatılanları anlamayı, anladıklarımızla da amel etmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Altıncı mektubumuzun konusu fıkhi hükümlerin değeri ve usule riayetin önemi. Sorusu ise şöyle: fıkıh köşesini düzenli olarak takip ediyorum. Her gün yeni bir meseleyi öğrenmemize vesile olduğunuz için size teşekkür ederim. Çevremizde değişik eğilimlere ve farklı kültürlere sahip Müslümanlar vardır. Bir aylık derginin çerçevesinde toplanan kardeşlerimiz, Kur'an ve sünnette birleşelim, meşrebi ve mezhebi taassuptan kurtulalım teklifinde bulunuyorlar. Bu teklif ne derece doğrudur? Diğer şer'i delilleri bir kenara bırakabilir miyiz? Netice olarak şer'i bir meseleyi müzakere ederken neye dikkat etmeliyiz? Delillerin tasnifi ve değeri sünnet ile sabit midir diyorsunuz?
2: Mektubunuzu özetlemeye gayret ettim. Önce bahsettiğimiz kardeşlerimizin Kur'an ve sünnette birleşelim teklifi üzerinde kısaca duralım. Hesap gününe hazırlanan Müslümanların Allah'ın kitabında ve Peygamberimiz Efendimizin sünnetinde yer alan herhangi bir hükmün mutlak hakikat olduğuna iman etmeleri farzdır. Dolayısıyla Müslümanların birbirlerine Kur'an ve sünnette birleşelim teklifinde bulunmaları doğru değildir. Çünkü Kur'an ve sünnette birleştikleri için Müslüman vasfına haiz olmuşlardır. Muhkem naslarla sabit olan hükümler karşısında her mükellefin işittim ve itaat ettim demesi ve mucibince amel etmesi zaruridir. Usul ulemasının mevridi nasta içtihada mesal yoktur hükmünde ittifak ettiği ve bunu umumi bir kaide olarak benimsediği malumdur. Bir mükellefin hakkında muhkem nas bulunmayan konularda taharriye yani araştırmaya önem vermesi ve hükümlerin değerini iyi bilmesi gerekir. Bu tespitten sonra herhangi bir meseleyi müzakere ederken neye dikkat etmeliyiz? Delillerin tasnifi ve değeri sünnet ile sabit midir sualinize geçebiliriz. Hazreti Abdullah İbni Abbas'tan rivayet edilen hadis-i şerifte Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın size Allah'ın kitabında bir delil bulunursa onunla amel etmek icap eder. Terki hususunda hiç kimsenin özrü olamaz. Şayet Allah'ın kitabında yoksa o zaman geçerli sünnete müracaat etmek gerekir. Bu bapta benden bir sünnet de yoksa ashabımın söyledikleriyle amel edilir. Şüphesiz ki benim ashabım gökteki yıldızlar mesabesindedir. Hangisinin kavliyle amel etseniz hidayeti bulursunuz. Ashabımın ihtilafı sizin için rahmettir buyurduğu malumdur. Yine Resul-i Ekrem Hazreti Muaz bin Cebel'i Yemen'e vali olarak gönderirken "Ya Muaz, bir hadiseyle karşılaşırsan nasıl hüküm vereceksin?" diye sormuştur. Hazreti Muaz "Allahu Teala'nın kitabı ile ya Resulallah" diye cevap verir. Resul-i Ekrem devamla "Ya o hadisenin hükmü kitapta bulamazsan?" diye sorar. Hazreti Muaz "Allah Resulü'nün sünnetine müracaat ederim" diyerek cevap verir. Bunun üzerine Resul-i Ekrem "Allahu Teala'nın kitabında ve benim sünnetimde de o hadisenin hükmünü bulamazsan nasıl hüküm verirsin?" diye sorunca Hazreti Muaz "O zaman kendi içtihadımla hüküm veririm" demiştir. Bu cevaplar Peygamberimiz Efendimiz'i memnun etmiş, Hazreti Muaz'ın mübarek göğsüne ellerini koyarak Resulullah'ın elçisini Resulullah'ı hoşnut edecek şeye muvaffak kılan Allahu Teala'ya hamdolsun diye duada bulunmuştur. Bu hadis-i şerifin bir cemaat tarafından rivayet edildiği malumdur. Şer'i meselelerde hüküm verirken usule riayet etmek şarttır. Fetevai Hindiyye'de kadı veya müftü için esas olan Allah'ın kitabında bulunanla hükmetmektir. Bu sebeple Kur'an'da bulunan nasih ve mensuh ayetleri iyi bilmesi gerekir. Nasih olan ayetlerin muhkemini, müteşabihini ve kıraat sebebiyle tefsirinde olan ihtilafları kavraması şarttır. Eğer vereceği hükmü Allah'ın kitabında bulamazsa, Peygamberimiz Efendimizin sünnetiyle hükmetmesi gerekir. Bu sebeple sünnetin de nasihini ve mensuhunu iyi bilmesi icap eder. Hadislerde ihtilafa düşerse, mütevatir veya meşhur olanını alır ve onunla içtihad eder. Bunun dışında ravilerin mertebelerini dikkate alması, adil ve alim olanlarını, 4 halife ve 4 Abdullah'tan gelenleri ve diğerlerini bilmesi gerekir. Eğer Kur'an ve sünnette hüküm bulamaz ise, sahabe-i kiramın üzerinde icma ettikleri görüşe göre hüküm verir. Çünkü sahabe-i kiramın icmasıyla amel etmek vaciptir. Şayet o meselede sahabe-i kiram da ihtilaf etmiş ise tercihte bulunabilir. Eğer kadı veya müftü içtihad edebilecek ilmi kudrete haiz değilse, kendisinden istenilen hükmü bir müştehitten alır. İlimsiz hüküm vermez, sormaktan da utanmaz hükmü kayıtlıdır. Müçtehid imamların gayretlerini ve içtihadı hafife almak doğru değildir. Peygamberimiz Efendimizin bizzat içtihat yaptığı ve fakih olan ashabını içtihada teşvik ettiği mütevatir haberlerle sabittir. İmam-ı Şafii, bir mükellef hakkında muhkem nas bulunmayan konularda ya içtihad etmek veya bir müçtehide ittiba etmekle yükümlüdür. Bu iki halin dışında bir şey söylenemez diyerek bir inceliğe işaret etmiştir. Meselenin özü budur. Allah-u Teala cümlemizi hesap gününe ihlasla hazırlanan salih ve muttaki kullarından eylesin. Birbirimize dua edelim.
1: 7. mektubumuzun konusu, kitaba ve hikmete teslim olmanın önemi. Sorusu ise şöyle: benim içinden çıkamadığım bir problemim var. Şöyle ki, daha biz küçükken babamız ölmüş. Yetim olarak büyüdük. Ben ilkokuldan sonra tahsilime devam edemedim. Kardeşimi okutmak için elimden gelen gayreti gösteriyorum. Şimdi İstanbul'da üniversite tahsiline devam ediyor. Yaz tatilinde bana, Kur'an-ı Kerim'den başka hiçbir delil tanımıyorum, peygamberden kimin rivayet ettiğini bilmediğimiz hadislerle nasıl amel edebiliriz gibi laflar etti. Kendisine edille-i şer'iyenin 4 olduğunu söylüyorum fakat dinletemiyorum. Çünkü ısrarla bana, sözlerine Kur'an-ı Kerim'den delil getireceksin, başka laf istemem diyor. İcma-i ümmeti ve kıyas-ı fukahayı bir tarafa bırakalım, Peygamberimizin Efendimizin sünnetini bile kabul ettiremiyorum. Kardeşimin ayaklarının kaydığını hissediyorum fakat elimden bir şey gelmiyor. Sadece sinirleniyor, bağırıp çağırıyorum. Bu defa bir köşeye çekilip ağlıyor. Bu hususta bana yardımcı olabilir misiniz diyorsunuz.
2: İçinde yaşadığımız alem imtihan dünyasıdır. İmtihan alanını ve zamanını tayin eden Allah-u Teala'dır. Bize düşen sabırla ve azimle teklifleri yerine getirmektir. Kelime-i şehadeti tasdik ve ikrar eden bir insan, Allah-u Teala'nın kitabında ve Resul-i Ekrem'in sünnetinde yer alan her hükmün mutlak hakikat olduğuna iman etmiştir. Bunun aksini düşünmek, kelime-i şehadetin getirdiği yükümlülükleri bilmemek manasına gelir. İmam-ı Gazali küfrü tarif ederken şu tespitte bulunmuştur: Peygamberimiz Efendimizin getirmiş olduğu haberlere inanmamak ve onları yalanlamaktır. Peygamberimiz Efendimiz insanlara sadece kitabı değil, aynı zamanda hikmeti öğretmiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de mealen, Allah onların içinden kendilerine ayetlerini okur, onları tertemiz yapar, onlara kitabı ve hikmeti öğretir bir peygamber göndermekle inamda bulundu. Halbuki onlar daha önce apaçık bir dalalette, sapıklıkta idiler hükmü beyan buyurulmuştur. Dikkat edilirse Resul-i Ekrem'in kitabı ve hikmeti öğrettiği sarih olarak zikredilmiştir. Esasen kitabın ve hikmetin bir arada zikredildiği birçok ayeti kerime vardır. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın "Şüphesiz ki bana bir kitap ve onunla birlikte benzeri verildi" hadisi meseleyi kavramamızı kolaylaştırmaktadır. İmam-ı Şafii Risale isimli usul kitabında bu ayeti kerimelerde Allah-u Teala kitabı ve hikmeti birlikte zikretmektedir. Kitaptan maksat Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an ilmine vakıf, itimat ettiğim alimlere göre hikmet ise Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın sünnetidir. Zira Kur'an-ı Kerim bir zikirdir. Hikmet ise ona tabi kılınmıştır. Allah-u Teala kitabı ve hikmeti öğretmekle kullarına verdiği nimetleri hatırlatmaktadır. Bu husus dikkate alınırsa hikmetin Resulullah'ın sünnetinden başka bir şey olduğunu söylemek isabetli değildir diyerek hikmet kavramı ile sünnetin ifade edildiğini belirtmektedir. Alaaddin el-Haskafi ise Allah-u Teala fıkha hayır adını vererek methetmiş ve her kime hikmet verildiyse pek çok hayır verilmiştir buyurmuştur. Tefsir erbabı birçok ulema hikmeti furu ilmi olan fıkıhla tefsir etmişlerdir diyerek başka bir rivayete dikkati çekmektedir. Sonuç olarak faydalı olan her ilim ve emredilen salih ameller hikmete dahildir. Zira Resul-i Ekrem'in bunları öğrettiği sabittir. Kardeşinizin Kur'an-ı Kerim'in kat'i delil olduğuna inanan bir kimse olduğunu belirtiyorsunuz. O zaman meseleyi çözmek kolaydır. Zira Peygamberimiz Efendimizin hem kitabı hem de hikmeti öğrettiği kat'i naslarla sabittir. Her Müslümanın kitabı ve hikmeti bir nimet olarak değerlendirmesi farzdır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in Allah-u Teala'nın katından vahiy ile indirildiğine iman eden bir kimsenin hikmeti inkar etmesi düşünülemez. Zira inkar ettiği takdirde hem iman etmiş olmaz hem bütün iddialarını bizzat kendisi yalanlamış olur. Ayrıca Allah-u Teala'nın bilmiyorsanız zikir ehlinden sorunuz emrini verdiği de sabittir. Her insanın bütün ilimleri öğrenmesi mümkün değildir. İlimler farz-ı ayn ve farz-ı kifaye olarak tasnif edilmiştir. Her mükellef üzerine farz olan ilimleri öğrenir ve salih amellerde bulunur. Bilmediği farz-ı kifaye sınırına giren ilimleri de ihtiyaç halinde sormak suretiyle öğrenebilir. Usul de budur. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Kardeşinizin muhkem delil olarak kabul ettiği ve korunduğuna inandığı Kur'an-ı Kerim'i henüz tam olarak öğrenemediği sabittir. Bu sloganlarla meselelerini çözdüğünü zannetmektedirler. Kur'an-ı Kerim'de icma-i ümmetin ve kıyası fukahanın delil olduğunu belirten ayet-i kerimeler mevcuttur. Mütercimlerin meallerine itimat eden ve onların mukallidi olan kardeşiniz, peygamberlerin bıraktığı miras olan ilmi elde ettiği zaman bu hastalıklarından kurtulacaktır. İhlasla ve ihsan haline uygun şekilde hareket ederse tutulduğu bu hastalıktan kurtulabilir. Dua buyurunuz.
1: 8. mektubumuzun konusu Müslümanların problemleri, din ile devletin münasebeti. Sorusu ise Türkiye'de devletin dine müdahale ettiği, camileri devlet dairesi, din adamlarını devlet memuru haline getirdiği malumunuzdur. Laiklik adına Müslümanların paramparça edildiği bir toplumda yaşıyoruz. Son yıllarda İslami mücadele verdiğini söyleyen bazı dini tarikatların ve cemaatlerin taassuba kapıldıklarını ve bizim şeyhimize beyat etmeden ölen kimse cahiliye ölümüyle ölür iddiasını ortaya attıklarına şahit oluyor ve üzülüyoruz. Hangisinin şeyhine veya liderine beyat ederseniz ediniz, diğerinin nazarında cahiliye ölümüyle ölmeniz kaçınılmazdır. Bu taassubun izalesi için ne yapılması gerekir? İslami hareketin mahiyeti nedir? Tarih boyunca devlet adamlarının dinin hükümlerini kendi menfaatlerine göre yorumladıklarını görülmektedir. Din adamlarının devlet memuru olduğu bir ülkenin layık olması mümkün müdür diyorsunuz?
2: Mektubunuzu özetlemeye gayret ettim. Mukaddes emaneti yüklenen ve yeryüzünün halifesi olan her mükellefin temel hedefi Allah'a ihlasla ibadet etmek ve imtihanı kazanmaktır. Bilindiği gibi Allah'ın bütün insanlardan daha dünyaya gelmeden önce ruhlar alemindeyken misak aldığı mütevatir haberlerle sabittir. Bu misak bir anlamda İslami hareketin manevi mukavelesidir. Dolayısıyla İslami hareketin rüknü, insanoğlunun yeryüzündeki hilafet görevini muhkem naslarla sabit olan hükümlere ve şartlara uygun olarak eda etmesidir. Ehliyet sahibi olan her mükellef, mukaddes emanetin tabi sonucu olan ve imtihan için konulan ilahi tekliflerin muhatabıdır. Bu hakikatleri dikkate aldığımız zaman, İslami hareketi şöyle tarif etmemiz mümkündür. Allah'a iman eden, ihlasla ilahi teklifleri yerine getiren ve hevasının ihtiraslarını bir kenara bırakan insanların hakikate uygun olan bütün fiillerine İslami hareket denilir. İslami hareketin belirleyici unsuru, müntesiplerinin şahısperestlik hastalığından korunmaları ve muhkem naslarla sabit olan hükümlere tabi olmalarıdır. İslami hareketin müntesiplerinin ilim, salih amel, ihlas, nasihat, tebliğ, mücahede, velayet, fütüvvet, istişareye riayet, sabır ve azim gibi kavramlarla ifade edilen hakikatleri idrak etmeleri ve mucibince amel etmeleri gerekir. Son yıllarda İslami mücadele verdiğini söyleyen bazı dini fırkaların hilafet nizamı ile ilgili olan kavramları istismar etmeleri yeni problemlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu tespitten sonra tarih boyunca devlet adamlarının din hükümlerini kendi menfaatlerine göre yorumladıkları görülmektedir. Din adamlarının devlet memuru olduğu bir ülkede, din adamlarının devlet memuru olduğu bir ülkenin laik olması mümkün müdür sualinize geçebiliriz. Hikmet-i hükümet anlayışını esas alan siyasi rejimlerde, servete ve silaha sahip olan zinde güçlerin, diğer insanların haklarına tecavüz ettikleri malumdur. Siyasi faaliyetleri yönetim tekniği olarak değil, boyun eğdirme sanatı olarak gören totaliter zihniyetin sözcülerinin, egemenliğin kaynağı nedir sualinin sorulmasından bile rahatsız oldukları malumdur. Bunun bir değil birden fazla sebebi vardır. Batıda egemenliğin kaynağı konusunda iki önemli görüş vardır. Birincisi, egemenlik kainatı yaratan ve her şeyin sahibi olan Allah'a mahsus olan ve onun adına kullanılması gereken bir haktır. İkincisi ise, egemenlik halkın iradesine ve rızasına dayanan, yani kuvvet kullanma imtiyazını halktan alan devletin gücünü ifade eden bir kavramdır. Birinci görüşü savunan ruhban sınıfı, diğer egemen zümrelerle, feodal beyler, senyörler vesaire işbirliği yaparak uzun yıllar iktidarı elinde tutmuştur. Bazı siyaset uzmanlarının, din nassa dayanır ve teokratik bir nizamı teklif eder. Çağdaş uygarlık akla ve bilime dayanır. Bunun tabii sonucu ise demokrasidir şeklindeki iddiaları Avrupa ülkeleri için doğrudur. Zira halkı Hristiyan olan ülkelerde insanları ruhbanlar ve laikler şeklinde tasnif etmek mümkündür. Bu iki sınıfın hem dünya görüşleri hem de menfaatleri birbirinden farklıdır. İslam toplumlarında kendilerine mahsus imtiyazları olan ruhban sınıfının bulunmadığı malumdur. Dolayısıyla batıdan tercüme yoluyla aktarılan siyaset nazariyeleriyle İslam toplumunun problemlerini çözmek mümkün değildir. Ehl-i sünnet uleması her mükellefin içinde bulunduğu halle ilgili ilimleri öğrenmesi farzdır hükmünde ittifak etmiştir. İmam Burhanettin Ez-Zernuci'nin hangi durumda olursa olsun bulunduğu halde meydana gelen işlerle ilgili ilimleri öğrenmek her Müslümanın üzerine farzdır hükmünü zikretmiş ve bahsin devamında da şu genel kaideyi hatırlatmıştır. Farzı yerine getirmeye vesile olan şey farz, vacibi yerine getirmeye sebep olan şey de vacip olur. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Müslümanların içinde bulunduğu hali tespit etmek kolay değildir. Büyük Fransız devriminden sonra Avrupa'da ortaya çıkan ve dünyanın çeşitli ülkelerinde uygulanan modern ulus devlet projesi yeni bir siyaset anlayışını gündeme getirmiştir. Modern ulus devlet modelinde vatandaşlık statüsü esas alınmış, farklı dini etnik kimliklere sahip olan insanların siyasi ve sosyal hakları pamuk ipliğine bağlı hale getirilmiştir. Lozan Anlaşması'nda millet sistemini dikkate alan ve Müslümanları kurucu asli unsur, gayrimüslimleri de azınlık kabul eden devlet adamları zaman içerisinde ulusal üst kimlik teorisini ortaya atmışlardır. Laikliği devlet dini haline getiren sivil ve asker bürokratların Müslümanların haklarını tahrip etmeyi marifet zannettiklerini söylemek mümkündür. Halk adına ve halka rağmen dayatılan ve Türkiye'ye mahsus olduğu iddia edilen siyasi rejim kavmiyetçilik, ırkçılık fesadının yayılmasına da vesile olmuştur. Batıdan ithal edilen, aklı putlaştıran ve bilimi her şeyin ölçüsü kabul eden siyaset anlayışı, dini inançları vatandaşların vicdanlarına mahkum etmiştir. Topraklarını işgal eden Avrupa ülkelerine karşı istiklal savaşı veren insanların, kısa bir süre sonra müstevlilerin kültür değerlerini, siyasi, içtimai, hukuki her alanda sorgulamadan aktarma yoluna gitmeleri kimlik krizini beraberinde getirmiştir. Aydınlanma felsefesinin getirdiği siyasi kültürün etkisi altında kalan bazı Osmanlı aydınları, meşrutiyet döneminde din ile devlet ve siyaset arasındaki münasebeti ve laiklik ideolojisinin mahiyetini tartışmaya başlamışlardır. Zamanın Şeyhülislamı Mustafa Sabri Efendi, siyasi açıdan laiklik, din ile devlet ve siyaset işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Bunu savunan münevverler ve yazarlar, laikliğin mahiyetini ya bilmiyorlar ya da bilerek ihanet ediyorlar. Laiklik felsefesi, Kur'an-ı Kerim'de yer alan ve muhkem naslarla sabit olan hükümlerin Allah tarafından gönderildiğine iman ile bağdaşmaz diyerek laikliği reddetmiştir. Buna mukabil başta Abdullah Cevdet olmak üzere Ziya Gökalp ve Ali Suavi gibi aydınlar din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını savunmuşlardır. Cumhuriyet rejimini kuran asker ve sivil bürokratların dini değerlerini kamu alanına taşımayan modern vatandaşların yetiştirilmesini ve din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını esas aldıkları malumdur. Cumhuriyetin ilk yıllarında modern bir devlette sembolik bile olsa dini bir makamın yani hilafet makamının tehlikeli olacağı tezi devlet siyaseti haline getirilmiştir. Zamanın Adalet Bakanı Müderris Seyit Bey, hilafetin ılgasıyla ilgili metne yazdığı gerekçede ve tasarıyı savunmak için meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada Osmanlı hilafet sisteminin İslam'a uygun olmadığını, meşveret, seçim ve murakabe ilkelerine riayet edilmediğini, saltanat ve istibdat olduğunu ileri sürmüştür. Hilafeti kaldıran devlet adamları dinin tesir alanının ulemaya bırakılmasının doğru olmayacağını düşünmüşlerdir. Tarih boyunca İslami hizmetlerin yerine getirilmesinde önemli bir role sahip olan bütün vakıflara el konulmuştur. Böylece alternatif yapı oluşturulması mümkün olan dini cemaatlerin içtimai ve iktisadi kaynakları kurutulmuştur. Temel hedef İslam'ı cari olan sistemin kontrolü altında tutmaktır. Diyanet İşleri Başkanlığı sadece inanç esaslarını ve ibadetle ilgili düzenlemeleri uhdesinde tutan devletin dini hayatı tanzim etmek için kurduğu bir müessesedir. Dolayısıyla din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılması değil, dini anlayışların devlet tarafından denetlenmesi ve yönlendirilmesi esas alınmıştır. Aydınlanma felsefesine ve cari siyasi rejime muhalefetin İslami değerleri savunan ulemanın önderliğinde şekillenebileceğini düşünen sivil ve asker bürokratların laiklik ideolojisinin tartışılmasına dahi tahammül edemediklerini söylemek mümkündür. Dini örgüt hüviyetinde olan tarikatların ve cemaatlerin varlığına resmen son verilmesi bu düşüncenin zaruri bir sonucudur. İslam'ın siyasi hareketleri ve faaliyetleri etkilemesini önlemek için ceza kanunlarına değişik hükümlerin konulduğu ve zecri, zorlayıcı tedbirlerin alındığı da malumdur. Tevhid-i Tedrisat kanununa göre şekillenen eğitim anlayışı, geçmiş ulemayı tahkir eden ve İslam'da reform hezeyanını savunan aydın din adamı tipini ortaya çıkarmıştır. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Hesap gününe hazırlanan Müslümanların, insanlık tarihinin mahiyetini ve Hazreti Adem Aleyhisselam ile başlayan tevhid mücadelesinin keyfiyetini idrak etmeleri zaruridir. Zira kavmi, rengi, dili ve dini ne olursa olsun, bütün insanlar için geçerli olan bir sünnetullah vardır. Bu hakikat muhkem naslarla sabittir. Şüphesiz sizden önce de nice hadiseler gelip geçmiştir. Bu sebeple yeryüzünde gezin, seyahat edin de peygamberlerini tekzip edenlerin akıbetleri nice oldu görün. Bu insanlar için bir beyandır. Takva ehli için bir hidayet, bir öğüttür. Gevşemeyin, mahzun olmayın. Siz eğer hakikaten mümin iseniz mutlaka galip geleceksiniz hükmü beyan buyurulmuştur. Sünnetullah'ı dikkate alan, hikmete tabi olan ve ihlasla mücadele eden müminlerin hüsrandan kurtulmaları mümkündür. Şikayeti ve sızlanmayı bir kenara bırakan, gücünün tamamını Allah'ın rızasını kazanmak niyetiyle harcayan müminler, velev ki yeryüzünde iktidar sahibi olamasalar dahi imtihanı kazanırlar. İslami hareket, hevalarını bir kenara bırakan, ihlasla Allah'a teslim olan ve hakikate uygun amellerde bulunan insanların teşkilatlı bir mücadelesidir. İslami cemaat, malum bir hedefe ulaşmak için faaliyetlerin sınıflandırılması ve yetki silsilesinin belirlenmesi sonucunda ortaya çıkar. Kendi aralarında Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmeden ve ihtilaflarını İslam fıkhına göre çözebilen insanların hem bu dünyada hem de ahirette saadete kavuşmaları mümkündür. Meselenin özü budur. Birbirimize dua edelim.
1: İnceleme yazısı. Konu: ilim, ulema ve adalet.
2: İlim ve adalet meselesine geçmeden önce birçok haber ajansı tarafından bütün dünyaya yayılan şu haberi birlikte okuyalım. Afgan halkının 4 senedir ara vermeden sürdürdüğü şanlı direnişin İslam'a bağlı olan bağlılıktan ileri geldiğini itiraf eden Sovyetler Birliği yöneticileri Babrak Karmal yönetimine yeni bir öneride bulundular. Sovyetler Birliği yöneticilerinin bu yeni önerisi Afgan halkını dini duygularla direnişten vazgeçirmek. Yeni uygulama Başbakan Sultan Ali Kişmend'in başkanlığında yürütülüyor. Dini lider olarak bilinen Bahaaddin Ağa, kit ile haberleşme araçlarıyla halka ve diğer dini liderlere yaptığı açıklamalarda ulul emre itaati tavsiye ediyor. Yönetimde bulunan Babrak Karmal ve Başbakan Sultan Ali Kişmend'in emirlerinin uygulanmasının şart olduğunu, aksine davranışta bulunanların asi ve bağıyı ilan edilerek idam edilmelerinin dini yönden hiçbir sakıncasının bulunmadığını iddia ediyor. Bu haber, müstekbirlerin din istismarı hususunda ne kadar ileriye gidebileceklerinin en güzel delilidir. Allah'ın indirdiği hükümleri çirkin gören ve onun hükümlerine mukabil olmak üzere hükümler icat eden tağuti güçlerle mücadele edebilmek için haber kaynaklarının kontrol edilmesi gerekir. Muhakkak ki farz olan cihad ibadeti mekruh vakti olmayan bir ibadettir. Peygamberimiz Efendimizin cihad kıyamet gününe kadar devam edecektir buyurduğu malumdur. Hiçbir mümin farz olan herhangi bir ibadeti hafife alamaz. Çünkü bilir ki farz olan her ibadet Allah'ın imtihan için beyan buyurduğu hükümlerdir. Bilindiği gibi Hanefi fukahası, taabudi olduğu ve illetlerinin akılla kavranılamayacağı sabit olan hükümlerde, ibadetlerde, kefaretlerde, hadlerde, cihatta vesaire kıyasın geçerli olamayacağı hususunda ittifak etmiştir. Yani müminler, efendim şimdi cihad için herhangi bir sebep yoktur diyemezler. Çünkü yeryüzündeki bütün insanlar ya kelime-i tevhidi ikrar ve tasdik ederek Müslüman olacaklar veya Müslümanlara cizye vererek hayatlarını sürdüreceklerdir. Bu iki halin dışında üçüncü bir halden söz edilemez. Alaaddin el-Haskafi cizye meselesini izah ederken şu tespitte bulunmuştur. Cizye, mülhitlerin dediği gibi Müslümanların kafirlerin küfürlerine razı olmaları değildir. Bilakis cizye, kafirlerin küfürleri üzerinde kalmalarının cezasıdır. İmana davet etmek için kafirlere cizyesiz mühlet vermek caiz olduğu takdirde cizye ile mühlet vermek evveliyetle caizdir. Nitekim Allah-u Teala'nın kafirler zelil ve hakir olarak kendi elleriyle cizye verinceye kadar onlarla muharebe ediniz ayeti kerimesi ve Peygamberimiz Efendimizin Hacer Mecusilerinden Necran Hristiyanlarından cizye alıp kendilerini dinleri üzere bırakmaları da cizyenin caiz olduğuna delildir. Şimdi yeniden Afganistan'la ilgili olarak zikrettiğimiz habere dönelim. Sosyalist Babrak Karmal, Sovyetlerin bu teklifini dikkate almış ve hiçbir cuma namazını kaçırmamaya başlamıştır. Ayrıca camiye devam ettiğini, televizyon ve diğer yayın vasıtalarıyla halka aksettirmektedir. Babrak Karmal, 1982 yılında Ulema Yüksek Konseyi isimli bir kuruluşun Müslümanların hizmetine amade olduğunu ilan eden bir zalimdir. Bu tutumda Babrak Karmal yalnız mıdır? Değil midir? Bilindiği gibi Suriye'de de Nedvetül Ulema isimli kuruluş Sosyalist Bağız Partisi'nin emrindedir. Kurulan bu tuzakları bütün İslam topraklarında görmek mümkündür. Allah'ın indirdiği hükümlere mukabil olmak ve onların yerine geçmek üzere yeni hükümler koyan siyasi teşkilatları tek tek tahlil edip, efendim liberalist hareketi desteklemez isek Sovyetler iktidara gelir veya sosyalistleri desteklemez isek liberalistler iktidara gelir diyenlerin neyi teklif ettiklerini iyi düşünmeleri gerekir. Tabiri caizse bunlar Firavun'la Nemrut'u kıyas edip insanları ikisinden birinin peşine takmayı vaat etmişlerdir. İnsanları ikisinden birinin peşine takmayı vazife edinmişler. İşin ilginç yönü kendi iddialarını İslam'a hizmet diye takdim etmeyi de ihmal etmiyorlar. İlim nedir? Ulema kimdir? Ehl-i sünnetin müştehid imamları, malum olanın olduğu hal üzere bilinmesine ilim denir tarifinde ittifak etmişlerdir. Alamet ve işaret manasına gelen alem ile aynı kökten gelen ilmin doğru haber, duyu organların faaliyetleri ve istidlal ile elde edilir. İmam Seyyid Şerif Cürcani'ye göre ilim, hakikate uygun olan bilgidir. İlim, bir şeyi olduğu gibi bilmek ve idrak etmektir. Bilgisizlik ve cehalet ilmin zıddıdır. İlim aynı zamanda bir şeyin veya hadisenin hakikatine vakıf olmaktır. Bazı muteber kaynaklarda ilim sahibi azledilmesi mümkün olmayan bir sultandır. Çünkü onun saltanatı ilahidir. İnsanların onu azletmeye güçleri yetmez hükmüne yer verilmiştir. Peygamberimiz Efendimizin şer'i ilimleri üç ana esasla izah buyurduğu malumdur. Bunlar Allah-u Teala'nın muhkem emirleri, nesolunmamış sünnet, sünnet-i kaime ile kitaptan ve sünnetten çıkarılmış şer'i hükümlerdir. Dikkat edilirse insanların makamları ve mevkileri ne olursa olsun kendilerini ilahi tekliflerden müstani görmeye hakları yoktur. İmam Şafii ilimleri tasnif ederken iki önemli unsur üzerinde durmuş ve şu tespitte bulunmuştur. İlimleri umumi ve hususi olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür. Birincisi umumi ilimdir. Umumi ilim sınıfına dahil olan her şey nas olarak Allah-u Teala'nın kitabında ve genel olarak Müslümanlar arasında bulunmaktadır. Bu ilim bir nesilden bir başka nesile tevatür yoluyla nakledilmiştir. Bunda nakil ve vücub bakımından müminler arasında hiçbir ihtilaf yoktur. Bir ittifak tevatürle gelmiştir. Takdir edilir ki bu umumi ilimde haber açısından yanlışlığın, tevilin, ihtilafın bulunması imkansızdır. İlmin ikinci kısmı ise şudur. Haklarında Kur'an-ı Kerim'de bir nas bulunmayan ve hepsi de sünnetle sabit olmayan fer'i hükümlerdir. Bu konuda Resul-i Ekrem'in sünnetinde bir haber mevcut ise bu yine umumi ilme girmeyip hususi kalır. Bu ikinci kısım ilim tevil ve kıyasa da müsaittir. Bilindiği gibi ilimlerin farz-ı ayn ve farz-ı kifaye diye tasnife tabi tutulması da bu mahiyete dayanır. Yani farz-ı ayn ilimler umumidir. Her mükellef bunu rahatça ve kolaylıkla öğrenebilir. Bu konuda mazeret belirtmek mümkün değildir. Farz-ı kifaye olan, hususi kalan ilimler de rasihun zümresinin şer'i delilleri esas alarak ortaya koyduğu fer'i meselelerdir. Ayrıca Müslümanların ihtiyaç duyduğu her ilim, doktorluk, mühendislik gibi farz-ı kifaye hükmündedir. Bu noktada bir inceleye daha işaret etmekte fayda vardır. Bir mükellefin, efendim ben taguti güçleri, iktidarları desteklemek için falan veya filan alimden izin aldım demesi caiz değildir. Çünkü her mükellefin tagutu reddetmesi farzdır. Bu reddetme farizası kelime-i tevhidin zaruri bir sonucudur ve tevatür yoluyla geldiği malumdur. Kalben taguti güçleri reddetmek kaydıyla bu güçlerden taguti iktidarların herhangi birisini korktuğu için desteklerse haram işlemiş olur. Herhangi bir alimin haram işlemesi için insanlara fetva vermesi ise düşünülemez. En faziletli cihat. Allah-u Teala'nın razı olmadığı hiçbir amel makbul değildir. Her fırsatta biz de Müslümanlardanız dedikleri halde Allah'ın razı olmadığı amelleri işledikleri sabit olan kimselere fasık ve zalim denilir. Çünkü onların gayri meşru amelleriyle önce kendi nefislerine daha sonra da diğer insanlara zulmettiklerini söylemek mümkündür. Peygamberimiz Efendimizin en faziletli cihat zalim sultanın huzurunda hakkı söylemektir buyurduğu malumdur. Hiçbir mükellefin Allah'ın indirdiği hükümleri hafife almak, pazarlık etmek ve şahsi tercihlerini ön plana çıkarmak gibi bir hakkı olamaz. Muhakkak ki tevhid akidesini kalben tasdik etmekle beraber İslam ahkamına riayet etmemek büyük bir zulümdür. Hele hele ulema, yani rasihun zümresi vasfına haiz olan kimselerin şer'i hudutlara riayet etmemeleri ve insanları müstevli kafirlere karşı cihada davet etmemeleri başlı başına bir zulümdür. Bunun neticesinde ortaya çıkacak sonuç korkunç olur. Zira onlar sadece kendilerini değil, kendilerinin sözleriyle ilimlerine hürmet sebebiyle amel eden binlerce insanı sırat-ı müstakimden ayırabilirler. Süfyan-ı Sevri bunların durumunu şöyle tarif ediyor. İlim tahsil edip de mucibi ile amel etmeyen bir kimse, gizli olarak birisiyle zina ederek sonunda doğum yapmasıyla rüsvay olan bir kadına benzer. Kıyamet günü Allah Azze ve Celle onu herkesin gözü önünde rüsvay edecektir. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. İslam topraklarını istila eden tağuti güçler, siyasi iktidarlarını sürekli kılabilmek için din bilginlerinden faydalanma yolunu keşfetmişlerdir. Babra Karmal ve yönetimi bu konuda yalnız değildir. Tağuti güçlerden müstahni olmayan ve onlarla maddi ilişkileri bulunan din bilginlerinin İslam'a hizmet etmeleri mümkün müdür? Bu kimselerin adil ve muttaki vasfına haiz olmadıkları da malumdur. İmam-ı Şafii adaleti tarif ederken şu tespitte bulunmuştur. Allah-u Teala şahitlerin adil olmasını emretmiştir. Adaletten murat Allah'ın emrine uygun şekilde amelde bulunmaktır. Tağuti güçlerle cihada esas almayan ve insanları cihada teşvik etmeyen kimseler ne kadar alim olurlarsa olsunlar adil vasfına haiz değildirler. Adil vasfına haiz olmayan kimselerin fetvasıyla amel edilemez. Afganistan'da yaşayan Müslümanların kendilerinden olan emir sahiplerine isyan halinde olduğunu söylemenin meşru ve makul bir sebebi yoktur. Afganistanlı kardeşlerimizin müstevli kafirlere karşı sürdürdükleri savaş, kelimenin tam anlamıyla umumi seferberlik hükmündedir. Farz olan cihat ibadetini eda eden Afganistanlı Müslümanlara elimizle, dilimizle ve kalbimizle yardım etmemiz gerekir.
1: 9. mektubumuzun konusu vahye dayanan hükümler ile aklın münasebeti. Sorusu ise şöyle: modern zamanlarda insanlar vahiy ile akıl arasındaki münasebeti kendi şahsi kanaatlerine göre izah etmektedirler. Peygamberlere kayıtsız şartsız itaatin akla uygun olmadığını söyleyen arkadaşlarımız vardır. Sünnet ile akıl arasında çelişki olursa hangisi tercih edilir? Bir Müslümanın aklına uymadığı gerekçesiyle sünnetin hükmünü reddetmesi caiz midir? Bir aylık dergide falanca isimli yazar sünnet mecmualarında bulunan hadisler ile Kur'an-ı Kerim'de yer alan hükümleri mukayese ederiz. Mukayese sonucunda

0: tefsirin değeri nedir diyorsunuz?
1: Hazreti Adem'den itibaren değişmeyen sünnetullah şudur: Allahu Teala insanlara gönderdiği rasullere ve nebilere itaat etmelerini farz kılmıştır. İsmet yani masumiyet, sıdk, tebliğ, fetanet ve emanet gibi sıfatlara haiz olan peygamberler daima ilahi murakabe altındadırlar. Hevalarına göre söz söylemeleri mümkün değildir. Fotokopisini gönderdiğiniz makalenin yazarı bu keyfiyeti dikkate almadığı için hayali iddialarda bulunmuştur. İnsanoğluna akıl nimetinin verilmesi, hevasını ilah edinmesi veya şahsi kanaatine göre hüküm koyması için değildir. Akıl, Allahu Teala'nın tekliflerini kavramak için bir vasıtadır. İbn Abidin, bizim mezhebimize göre hiçbir şey akıl ile haram olmaz. Yani bir şeyin haram olmasına akıl hüküm veremez. Bir şeyin haram olduğuna hüküm vermek ancak Allah'a mahsustur. Fakat akıl, emredilen şeylerin bazısının güzel olduğunu, yasak edilen şeylerin bazısının çirkin olduğunu idrak eder diyerek bir inceliği ifade etmiştir. Fetanet vasfına haiz olan peygamberlerin akli melekeleri, diğer insanların akli melekelerinden daha üstündür. İmam-ı Maturidi, peygamber gönderilmesinin hikmetini şöyle açıklamıştır: peygamberler insanların sırat-ı müstakim üzerinde yürümelerine, akıllarını kullanmalarına, şeytanın güzel gösterdiği şeylerden sakınmalarına, hevalarına tabi olmaktan kaçınmalarına yardımcı olmuşlardır. Dolayısıyla Resul-i Ekrem'in sünnetini hafife alan kimse, hevasına tabi olmuş, aklını iptal etmiş ve şeytanın kendisine güzel gösterdiği şeylerin peşine düşmüştür. Allah'ın kitabı ile peygamberin din hususundaki kavilleri ve muhkem sünneti arasında herhangi bir ihtilaftan bahsetmek mümkün değildir. Zira her ikisi de vahye dayanır. Resul-i Ekrem'in sözleri, fiilleri ve takrirleri muhkem bir delildir. Kur'an-ı Kerim'de "Bir de peygamber size ne verdiyse, her ne emrettiyse onu tutun, nehyettiğinden de sakının" emrinin verildiği malumdur. Dolayısıyla Resul-i Ekrem'e itaat etmemizi farz kılan Allah-u Teala'dır. Bu farzın terk edilmesi ağır bir cürümdür. Sünnet ile aklın taarruzu meselesine gelince İbn-i Huzeyme Es-Sahih isimli eserinde akılla sünnete karşı çıkılamayacağını, velev ki akılla kavranamasa dahi sünnete ittiba edileceğini belirtmiş ve şu ayeti kerimeyi delil olarak zikretmiştir: Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman gerek mümin olan erkek gerek mümin olan kadın için o hükme aykırı olarak işlerinde kendilerine muhayyerlik hakları yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse muhakkak ki o apaçık bir sapıklıkla yolunu sapıtmıştır. Herhangi bir hadisi şerifin hükmü rivayet zincirindeki bir zaaf veya metindeki bir illet sebebiyle terk edilebilir. Bunu yapabilecek olan mükellefin hadis hafızı hem senet hem de metin açısından olması şarttır. Türkiye'de bu şartlara haiz olan tek bir hadis hafızının olmadığını söyleyebiliriz. Mektubunuzun sonunda yer alan Arapça bilmeyen bir kimsenin Kur'an-ı Kerim meallerini okuması ve elde ettiği kanaate göre amel etmesi caiz midir? Şahsi kanaate göre yapılan tefsirin değeri nedir şeklindeki sualinize geçebiliriz. Meal kelimesi evl kökünden gelen mimli mastardır. Arapların meal kelimesini ismi mekan olarak kullandıkları da bilinmektedir. Meal kelimesi biraz eksiği ve noksanı olan manayı ifade eder. Her mealde az veya çok hata vardır. Meallere göre amel eden kimsenin mütercime tabi olduğunu gizlemenin bir anlamı yoktur. Bir mükellefin zaruret sebebiyle bir müştehidi taklit etmesine karşı çıkanların Kur'an'a dönüş adına mütercimlerin taklitlerini gündeme getirdiklerini söylemek mümkündür. Şahsi kanaatle yapılan meallerin ve tefsirlerin ilmi bir değeri yoktur. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın "Her kim Kur'an-ı Kerim'i hiçbir ilmi olmadan kendi şahsi kanaatiyle tefsir ederse cehennemdeki yerine hazırlansın" buyurduğu ve müminleri uyardığı malumdur. Nasları şahsi kanaatlerine göre tevil eden kimseler isabet etseler bile usul açısından hata etmiş olurlar. Zira mücerret akla dayanan keyfi yorumların sonu yoktur. Meselenin özü budur. Birbirimize dua edelim.
0: 10. mektubumuzun

0: konusu taabbudi ve makul hükümlerin değeri. Sorusu ise şöyle: gazetemizin bütün Müslümanları kucaklayıcı siyasetini seviyorum. Fıkıh köşesi sayesinde birçok meseleyi öğrendiğimi söyleyebilirim. Size dua ediyorum. Zihnime takılan bir mesele vardır. Bir sohbette her hüküm bir sebebe ve hikmete bağlıdır. Şeriat ahkamının hedefi insanların dünyevi ve uhrevi saadetlerini sağlamaktan ibarettir denildi. Bununla ilgili birçok misal üzerinde duruldu. Mesela oruç ibadetinin insan sıhhatine faydasının tıbben sabit olduğu anlatıldı. Zekatın gelir dengesini sağlama ve sosyal dayanışma açısından önemi anlatıldı. Haccın fazileti değişik açılardan izah edildi. Okulda bir arkadaşa sohbette dinlediklerimi anlattım. Bana, peki namazın sebebi nedir? Niçin iki defa secde ediyoruz? Akşam namazı niçin üç rekattır? Gibi sualler sordu. Dilim döndüğünce sebepleri anlattım. Fakat ikna olmadı. Galiba iyi izah edemedim. Bu konuda bilgi verirseniz sevinirim diyorsunuz.
1: Şer'i hükümlerin sebeplerini araştırmakta ve hikmetlerini tefekkür etmekte herhangi bir mahsur yoktur. Hatta tezekkür eden kimse sevap kazanır. Fakat makul ve taabbudi hükümlerin tespitindeki usulün bilinmesi gerekir. Allah-u Teala'nın meşru kıldığı bir amelin sebebi ve hikmeti anlaşılırsa ona makul denilir. Hikmeti ve sebebi tespit edilemezse taabbudi ismi verilir. Elbette taabbudi olan hükümlerin de kendine mahsus hikmetleri vardır. Ancak akılla tespit edilmesi kolay değildir. Bundan dolayı ibadet, ukubat ve kefaret ahkamında kıyas yapılamaz. Mükellefin hevasına muhalefet edip Allah-u Teala'ya teslim olmasının bir alameti olarak değerlendirilir. Bu girişten sonra mektubunuzdaki meseleye geçebiliriz. Allah-u Teala'nın mülkünde onun verdiği rızıklarla hayatını devam ettiren her insanın emanete riayet etmesi gerekir. Emanet, teklif-i ilahinin tamamına verilen bir isimdir. İnsanların gerek Allah-u Teala'nın hukukunu muhafaza, gerek onun diğer yarattıklarının haklarına riayet ile ilgili vazifeleri vardır. Mükellefin bu vazifelerini hem Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak niyetiyle hem emredildiği gibi yapması şarttır. Bazı alimler namazın sebebini Allah-u Teala'nın ihsan ettiği nimetlere şükretmek ile açıklamışlardır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de yaratan yaratmayan gibi midir? Artık iyice düşünmeyecek misiniz? Allah'ın nimetlerini birer birer saysanız icmal suretiyle bile sayamazsınız hükmü beyan buyurulmuştur. İbn Abidin bu hususu dikkate almış ve şu tespitte bulunmuştur. Namazın hakiki sebebi kula peşi peşi sıra verilen nimetlerdir. Çünkü nimeti verene teşekkür etmek hem şer'an hem aklen vaciptir. Bilindiği gibi namaz dinin direğidir ve bedeni bir ibadettir. İnsanı sürekli olarak Allah'a teslimiyeti ve hesap gününü hatırlatır. Nitekim bir ayeti kerimede sana vahyedilen kitabı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz edepsizlikten ve fahşadan alıkoyar. Allah-u Teala'yı zikretmek elbette en büyük ibadettir. Ne yaparsanız Allah bilir hükmü beyan buyurulmuştur. Hazreti Enes'ten rivayet edilen şu hadise meseleyi kavramamızı kolaylaştırmaktadır. Resul-i Ekrem döneminde her türlü kötülüğü irtikab eden ensardan bir genç namazını da asla ihmal etmemektedir. Meselenin keyfiyeti Peygamberimiz Efendimiz'e haber verilince şöyle buyurmuşlardır: o gencin asla ihmal etmediği namaz bir gün kendisini münkerden ve fahşadan kurtaracaktır. Aradan fazla bir zaman geçmeden o genç tevbe etmiş ve salih bir insan olmuştur. Namazın önemine dair birçok eser kaleme alınmıştır. İbadetlerde asıl olan illet ve sebep değil, Allah'a ihlasla teslimiyet ve ihsan haline riayettir. Oruç, zekat, hac ve cihat gibi ibadetlerin de birçok hikmeti vardır. Tespit edebildiğimiz veya edemediğimiz birçok hikmetleri de olabilir. Bu genel izahtan sonra niçin iki defa secde ediyoruz sualine geçebiliriz. İbn Abidin secdenin tekrarı taabbudi bir iştir. Yani ekseri ulemanın kabillerine göre manasına akıl ermeyen bir iş olup iptila ve imtihan için emir olunmuştur. Bazıları şeytanı çatlatmak için emredildiğini söylerler. Ve şeytan bir defa bile secde etmedi. İşte biz iki defa secde ediyoruz derler. Tamamı bahırdadır diyerek zanni olan bir hikmetine işaret etmişlerdir. Meselenin özü budur. Allahu Teala cümlemizi salih ve muttaki kullarından eylesin. Birbirimize dua edelim.
0: 11. mektubumuzun konusu, hükümleri bilmemek mazeret midir? Sorusu ise şöyle. Batı uygarlığının kaynağı olan aydınlanma felsefesini savunan kimseler, insanlar arasındaki ilişkileri düzenlerken aklın esas alınmasını teklif etmişlerdir. Bu teklife uygun olan devlet ve siyaset anlayışı bütün dünyayı etkisi altına almıştır. Modern, laik devletin dini ferdin vicdanına terk eden, aklı esas alan ve din ile siyaseti birbirinden ayıran devlet olarak tarif edildiği malumunuzdur. Türkiye'de siyasi, içtimai ve iktisadi faaliyetleri düzenleyen kanunlar akla, bilime ve vatandaşların ihtiyaçlarına uygun mudur? Bir vatandaş diğer bir vatandaşın gözünü çıkarsa bir yıl, gözlüğünü gasp etse en az 10 yıl hapis cezasına çarptırılır. Bunu akıl, bilim veya vatandaşların ihtiyacıyla izah etmek mümkün değildir. Hukuk fakültesinde okuyan kardeşimle bu konularda anlaşamıyoruz. Müslüman olduğunu söyleyen fakat bilmeyerek haram işleyen insanlarla münasebetimiz nasıl olmalıdır? Onlarla münasebeti kesmek doğru mudur? Yürürlükteki yargı sisteminde kanunları bilmemek mazeret değildir, hükmü geçerlidir. İslam fıkhında hükümleri bilmemek mazeret midir, değil midir diyorsunuz?
1: Müslüman olduğunu söyleyen fakat bilmeyerek haram işleyen insanlarla münasebeti kesmek caiz değildir. Zira Müslümanların diğer insanlara karşı tekebbür etmeleri ve onlardan yüz çevirmeleri maslahata uygun değildir. Kur'an-ı Kerim'de kullarıma söyle herkesle en güzel şekilde konuşsunlar emri verilmiştir. Kalplerin katılığının güzel ve tatlı sözlerle ortadan kaldırılabileceği haber verilmiştir. Fetevai Hindiye'de mükellef için müstahap olan insanları idare etmesi ve onlarla iyi geçinmesidir. Sünnete uygun olan hal tebliği mülayemet ile yapmak ve mütebessim olmaktır. Muhatabı ister muttaki, ister facir olsun, ister ehli sünnet, ister ehli bid'at olsun, dal kavukluğa sapmadan ve taviz vermeden konuşmaları uygun olur, hükmü kayıtlıdır. Bu tespitten sonra İslam fıkhında mükellefin hükümleri bilmemesi mazeret midir değil midir sualine geçebiliriz. Allah'ın kitabında ve Resul-i Ekrem'in sünnetinde bilmemenin mazeret sayılabileceğine dair deliller ve işaretler vardır. Bu delilleri kısaca gözden geçirelim. Kur'an-ı Kerim'de bu peygamber gönderilmesi şunun içindir ki memleketleri ahalisi gafil iken zulümleri sebebiyle Rabbinin helak edici olmadığındandır. Hükmü beyan buyurulmuştur. Bilmeden haram işleyen ve zulme sapan insanların gaflet içinde olduklarını söylemek mümkündür. Ancak kasten bu cürümleri işlediklerini iddia etmek kolay değildir. Allahu Teala bütün kavimlere önce hükümleri tebliğ eden bir peygamber göndermiş, hak ile batılı birbirinden ayırmıştır. Daha sonra tercih mesuliyeti yüklemiştir. Din ve dünya işleriyle ilgili meseleleri açıklamaları için kavimlere kendi dilleriyle konuşan peygamberlerin gönderildiği sabittir. Peygamberimiz Efendimiz bilmeden haram işleyen kimselere ceza vermemiştir. Mesela yeni Müslüman olan bir bedevi peygamberin hoşuna gider zannıyla bir kırba şarap getirmiş ve hediye etmiştir. Resul-i Ekrem bedeviye sen şarabın haram kılındığını bilmiyor musun sualini sormuş ve hükmü tebliğ etmiştir. Bunun üzerine bedevi telef olmaması için getirdiği şarabı orada bulunanlara satmaya karar verir ve müşteri aramaya başlar. Resul-i Ekrem bedeviye hitaben içilmesini haram kılan Allahu Teala alışverişini de haram kılmıştır diyerek kendisini ikaz edince bedevi şarabı yere döküvermiştir. Bedeviye tazir cezası uygulanmamıştır. Zira şarabın içilmesinin, alınmasının ve satılmasının haram kılındığından habersizdir. Resul-i Ekrem'in hoşuna gideceğini düşünmüş ve duasını almak niyetiyle hediye getirmiştir. Hanefi fukahasına göre hakikaten ve hükmen şarabın haram kılındığını bilmeyerek içen kimseye had cezası uygulanmaz. Bir diğer misal de şudur. Bilal Habeşi Resul-i Ekrem'e güzel bir hurma hediye edebilmek için kalitesiz iki ölçek hurma vermiş ve iyi cins bir ölçek hurma almıştır. Resul-i Ekrem durumu öğrenince Bilal Habeşi'ye hitaben şöyle buyurmuştur. Vah vah, bu faizin ta kendisi, sakın bir daha yapma. Neticede kendisine faizli alışverişle gelen Hazreti Bilal'e herhangi bir ceza vermemiştir. Zira Hazreti Bilal böyle bir alışverişin haram olduğunu bilmemektedir. Misalleri daha da çoğaltmak mümkündür. Bazı muteber kaynaklarda Yemen valisi Hazreti Said bin Müseyyeb'in bilmeden haram işleyenlere ceza verip verilmeyeceğine dair mektupla sorduğu suale Halife Hazreti Ömer'in şu cevabı gönderdiği kayıtlıdır. Eğer bilmiyorsa güzelce öğretiniz ve bırakınız. Öğrendikten sonra tekrar yaparsa cezayı hak etmiş olur. Herhangi bir haramı bilmeden işleyen ve öğrendikten sonra pişman olan bir kimseye hükümleri bilmemek mazeret değildir gerekçesiyle ceza vermek maslahata uygun değildir. Meselenin özü budur. Birbirimize dua edelim.
0: Bize ayrılan sürenin sonuna gelindiğinden dolayı Yusuf Kerimoğlu hocamızın Fıkhi Meseleler isimli eserinde soruları ve cevapları okumaya bir dahaki sesli kitap köşemizde devam edeceğiz inşallah. Bir sonraki programımıza kadar alemlerin Rabbi olan Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
2: Fıkhi Meseleler. Yazan Yusuf Kerimoğlu, Misak Yayınları. Okuyanlar Murat Sait Özdemir, Ahmet Özlem Kaya.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46-63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
4: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
2: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi. 0212 515 04 46 Güneşli Bağcılar.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 06 05. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
2: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
7: Gülperek Değerler Eğitimi Derneği, çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
8: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
2: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Bismillahirrahmanirrahim.
10: Şüphe yok ki Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, itaat eden erkeklerle itaat eden kadınlar, sadık erkeklerle sadık kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, mütevazı erkeklerle mütevazı kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkeklerle ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkeklerle Allah'ı çok zikreden kadınlar var ya, işte onlar için Allah bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Bununla beraber Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman gerek mümin bir erkek ve gerekse mümin bir kadın için o işlerinde başka bir tercih hakkı yoktur. Her kimde Allah ve Resulüne isyan edecek olursa açık bir sapıklık etmiş olur. Allah.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki İsrailoğullarından bir genç 80 sandık dolusu kitaptan ilim öğrenmiş fakat ilminden fayda görmemişti. Allah onların peygamberine şöyle vahyetti: şu ilim toplayan kişiye de ki, üç şeyi yapmadıkça ne kadar çok ilim öğrensen de sana bir faydası olmaz. Dünya hayatını sevme, zira o müminin temelli kalacağı bir yurt değildir. Şeytanla arkadaşlık yapma, zira o asla müminin arkadaşı değildir. Hiç kimseye sıkıntı verme, zira o müminin yapacağı iş değildir.
2: Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 74-77. Müminlerin duası. Ve onlar ki, ey Rabbimiz, bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl, derler. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar, orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalacaklar. Orası ne güzel bir konak ve ne güzel bir makamdır. Resulüm, de ki, eğer duanız olmasaydı, Rabbim size niçin değer versindi? Ey inkarcılar! Size bildirdiklerini kesin kes yalan saydınız. O halde azap yakanızı bırakmayacaktır.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Bu dünya hayatının bir gün biteceğinin farkında mısınız? Ölüm saati ve sonrasındaki sonsuz yaşam insanı bekleyen en önemli gerçektir. Her insan kendisini yoktan yaratmış olan Allah'a dönecek ve dünyada yapmış olduklarının hesabını ona verecektir. Bu mutlak gerçeği sakın göz ardı etmeyin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Tağuta kulluktan sakınan ve Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. Zümer suresi 17. ayet.
1: Bizden istenen bir şey vardır. İhlas ile bunu yapabilmek. Ancak ihlas sahibi olmak ne kadar önemli ise onu korumak daha bir önemlidir. Belki de şöyle cümleyi kurmamız gerekecektir. İhlası korumak kazanmaktan daha zordur.
2: Müminlerin iman bakımından en olgun olanların, ahlak bakımından en güzel olanlarıdır.
3: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Reklamlar. Şimdi

0: özkonakkuyumcu.com. Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
1: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
2: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
3: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
4: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
11: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
2: Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Aksa Tufanı'nın yıl dönümünde Gazze'deki Siyonist zulme karşı yürüyoruz. Başlangıç Fatih Camii, varış Saraçhane. Tarih ikindi namazını müteakip 4 Ekim Pazar. İslami Dayanışma Platformu.
14: Saat 18.
15: Özel FM. www.ozelfm.net ozelfm.net
16: Hayata dair her şeyin konuşulduğu bir program. Enis Yıldırtan'la Bir Konu Var başlıyor.

0: Kıymetli Özel FM dinleyicileri, yeni bir konu var programına daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim bugün çok önemli bir konuyu yine ele alacağız. Çok da kıymetli bir konuğum var. Son zamanlarda hayatımıza giren bir kavram var, dezenformasyon. Ve bu kavram çok hızlı bir şekilde hayatımıza girdi ve hızlı bir şekilde de çok önemli bir yer edindi gündemimizde. Bu manada da bu konuda sayılı çalışmalardan birini yapan çok kıymetli dostum Recep Kara bize bugün dezenformasyondan bahsedecek. Kendisi yıllarca radyo programcılığı yaptı. Bugün de aynı zamanda onun dezenformasyonla alakalı bir test çalışması var. Ve o test çalışmasıyla da kendisi iletişim uzmanı oldu. Ve bugün de bize bu konuyla alakalı güzel bilgiler verecek. Recep, yayınımıza hoş geldin.
1: Teşekkür ediyorum Enes. Allah razı olsun, hoş bulduk. Bütün Özel FM dinleyenlerine selamlarımı, muhabbetlerimi arz ediyorum. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında, her neredelerse, bizi nerede misafir ediyorlarsa selamun aleyküm demiş olalım.
0: Eyvallah. Yani seni burada ağırlamaktan dolayı hem çok mutluyum hem de heyecanlıyım.
1: Estağfurullah.
0: Yıllarca radyolardan senin sesini dinledik. Dinleyicilerimiz de mutlaka denk gelmiştir. Burada ağırlıyor olmak da, bu programda Özel FM'le seni buluşturmak da beni ayrıca mutlu etti.
1: Ben mutlu oldum. Uzun zamandır da program yapmıyordum. Bu vesileyle radyo mikrofonunu olan hasretimizi de bir nebze olsun gidermiş olduk.
0: Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Ki zaman zaman Recep'i yine programımızda konuk edeceğiz. Kıymetli dostlar. Bugün de bugün bir program yapacağız. Ardından yine bir iki program daha yapacağız. Yani bir programlar dizisi olacak. Ve yine çok önemli kavramları ele alacağız. Şimdi Recep, tabii biz özellikle sosyal medya ile birlikte internet kullanımı çok arttı. Her gün yüzlerce haber var, video var, bilgi bombardımanına tutuluyoruz. Ve bunların hangisi doğru, hangisi yanlış, özellikle yapay zeka ile birlikte önümüze gelen videoların hangisi sahte, hangisi doğru, bunu ayırt etmek gerçekten çok güçleşti. Ve bu manada da dezenformasyon dediğimiz kavram da hayatımıza girdi. Çok basit bir soruyla başlayalım. Hem bu kavramı yeni duyanlar için hem duyup da çok da anlamına vakıf olmayanlar için dezenformasyon nedir? Bize kısaca açıklar mısın?
1: Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun Enes. Şimdi dezenformasyon, manipülasyon, propaganda, bu üç kavram aslında bizim uzun yıllardır bildiğimiz, özellikle propaganda ve işte manipülasyon kavramlarını bilhassa Müslümanların, muhafazakar insanların 90'ların sonlarında, 2000'in başlarında çok fazla mağduriyetini yaşadıkları, yüz yüze oldukları iki önemli kavram. Her ne kadar biz bu kavramları hani alıp da oturtturamamış olsak da teknik terim olarak, maalesef ki özellikle 90'lı yıllarda bu kavramlarla gerçekleşen olaylar mağdur üretmiştir. Özellikle bizim camialarımızda. Şimdi dezenformasyon yeni bir kavram gibi bizim karşımıza çıkıyor. Aslında öyle değil. Dezenformasyon çok çok eski, yani milattan önce 2000'li yıllara kadar dayanan bir geçmişi var dezenformasyonun. Sadece terimsel olarak biz yeni karşılaştığımızı zannediyoruz.
0: Evet.
1: Tabii şimdi biz bu programı 3 seri halinde yapacağız. Yanılmıyorsam ilk seride dezenformasyonu, propagandayı konuşacağız. Sonra İslam'ın, camianın bununla alakalı yaşadığı mağduriyetleri konuşacağız. Şimdi şöyle, ben ama programın başında ilk defa bizi dinleyenler için şunu söylemiş olayım. Dezenformasyon dediğimiz ya da manipülasyon dediğimiz bu mevzuyu her şeyi karşılayan, her şeye karşı tedbir almamızı emreden Rabbimiz, işte Kur'an'ın mucizesi burada da karşımıza çıkıyor. Böyle bir bal çalma gibi olsun dinleyicilerimizin ağzına. Yani bizim medya okur yazarlığı diyerek böyle şey yapayım bunu ben. Ne derler ona? Saflaştırayım. Daha böyle anlaşılabilir hale getireyim. Toplumun her kesiminin rahat anlaması adına. Medya okur yazarlığı dediğimiz bu durum aslında, yani Kur'an'ın bir mucizesi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir mucizesi daha ortaya çıkıyor. Bize İslam'ın emrettiği bir durum aslında bu. Ayeti ben İslam alimi değilim. Çok hani biliyorsun, ilahiyatla alakalı teknik, yani dini bilgilerim çok zayıftır. Ama yanlış hatırlamıyorsam Hucurat suresinde İşte size fasıklardan bir haber geldiğinde, Hucurat suresi 6. ayet diye hatırlıyorum. Size fasıklardan bir haber geldiğinde hemen inanmayın, kaynağını araştırın, ola ki bir topluma zulmetmeyin gibi bir ayet-i kerime. Yani mealen aşağı yukarı böyle bir ayet var. Aslında bu bizim medya okuryazarlarının dezenformasyonla mücadelenin, ben bunu belediyelerde yaptığım seminerlerde ya da farklı ortamlarda da dile getiriyorum. Bu aslında bize şunu söylüyor, yani bu ayet-i kerime bize şunu söylüyor. Yaptığımız şey tefsir değil bu arada, bunu da söylemiş olayım bizi dinleyenlere. Allah'ımız haddini bilenlerden eylesin bizi. Ama bize şunu söylüyor İslam bu ayet-i kerimeyle. Kafirlerden demiyor Rabbimiz. İşte münafıklardan demiyor, fasıklardan, yani teknik olarak ibadetinde devamlı olmayan, sözünde çok güvenilmeyen, arada sırada yalan da söyleyen insanlardan size bir haber geldiğinde hemen inanmayın diyor. Biz de bütün medya okuryazarlığı eğitimlerinde, dezenformasyonla mücadele eğitimlerinde ilk söylediğimiz şey bu. Ne? Kaynak taraması yapmak. Yani bize bir haber geldiğinde lap diye inanmamamız, bu önemli abi. Şimdi bunu bildikten sonra... Şimdi program, yani bunu niye söyledin Recep dersen, belki bu ikinci ya da üçüncü programın konusu, ama bizi şu anda tevafuken olsun dinleyenler şunu bilsinler, anlatacağımız mesele onları çok yakından ilgilendiriyor. Yani İslam'ın emirlerinden bir tanesini ve en önemli emirlerinden aslında, yani çok mühim olan, sosyolojik anlamda çok mühim olan bir meseleyi konuşuyoruz burada. Çünkü bir gün hepimiz, Allah korusun, ama bu işin mağduru olabiliriz. Ki zaman zaman günümüzde yaşayan insanlar da var. Evet. Kurumlar var, vakıflar var, dernekler var. Ama benim en üzüldüğüm şey, bizim mütedeyyin muhafazakar camia sanki bunlar hiç bizi ilgilendirmiyormuş, biz bu süreçlerin hiç mağduru olmamışız gibi bu işe hep sırt dönüyorlar. İşte çok ciddiye almıyorlar. Bu önemli. Bunu söyledikten sonra asıl meseleye gelebiliriz zannediyorum ki bizi dinleyenlerin artık dikkatini biz çektik. Ne demek istediğimizi, nasıl bir meseleyi ele aldığımızı anlatabileceğiz. Şimdi dezenformasyon dediğimiz şey, kötü niyetli insanların bilinçli olarak bir bilgiyi yanıltması, yamultması, insanlara, topluma kaos üretmek amacıyla. Yani bir problem çıkartmak amacıyla, bir yere zarar vermek amacıyla, doğru bir

0: Değil mi? Mesela Roberto Carlos Müslüman oldu denildi.
1: Evet.
0: Sonra açıklama yaptı. Ben Müslüman olmadım. İşte İslam'a çok saygı duyuyorum ama Müslüman olmadım dedi. Şimdi mesela bu bir dezenformasyon
1: Evet,
0: mudur?
1: dezenformasyon.
0: Hatalı bilgi midir?
1: Yo,
0: Burada
1: bu
0: mesela bir art niyet mi var yoksa bir yanlış bilgi mi yayıldı? Böyle
1: şimdi
0: bir
1: şöyle güzel bir şey
0: durum oldu.
1: söyledin. Bu bir dezenformasyon örneği. Doğru bilgi var. Ne? Roberto Carlos bir hayali kahraman değil. Doğru bir kişi üzerinden yanlış bilgi yayılıyor.
0: Evet.
1: Şimdi peki bu art niyetli midir? Yani ben bu tarz bilgilerin çok iyi niyetle yayılım sağladığını, yani kaynak itibariyle paylaşanlar adına demiyorum. Yani sen inanırsın, ben inanırım, işte onu Türkiye'de paylaşan sanırım bir milletvekiliydi, o inanır paylaşır. Bu çünkü hepimizi, her
0: Ya o
1: Müslümanı
0: halis
1: mutlu
0: niyetle
1: eden, evet,
0: paylaşmış.
1: bu her
0: Evet.
1: Müslümanı mutlu eden bir durumdur. Peki, şu soru gelebilir. Abi niye o zaman kötü aktörler dedik ya, işte bak, bir yanlış bilginin, bir bilginin, hatalı bilginin dezenformasyon olarak kabul edilebilmesi için art niyetli birisi tarafından paylaşılacak. Yani bilinçli bir paylaşım. Tesadüfi bir paylaşım değil. Yani şöyle anlatayım daha rahat anlaşılır. Sonra Carlos örneğine döneyim. Peki yanlış bilgi paylaştık. Yani Enes işte Instagram'da bir video gördü. Bu videoda şunu diyor. İşte suyun içine bir kaşık çörek otu yağı, bir kaşık kekik işte atıp bir limon sıkar sabahları aç karnına içerseniz hızlı kilo vermenizi sağlar diye bir bilgiyle karşılaştı. Ama aslında böyle bir şey yok. Bu yalan, bir nevi uydurdu bunu yani. Etkileşim amaçlı, daha fazla insana ulaşma amaçlı ya da yanlış yorumladı, aldığı okuduğu bir kaynağı. Enes'e yani bunu paylaştı. Enes de buna inandı ve inanarak Recep'e attı. Dedi ki ya bizim Recep de kullansın. Buna biz dezenformasyon demiyoruz. Buna mezenformasyon deniyor. Yani bilginin, hatalı bilginin kasıtsız paylaşılması, art niyetsiz paylaşılmasına mezenformasyon diyoruz. Paylaşılmaması gereken bir bilgi, devlet sırrı gibi, kurumların sırrı gibi. Enes, doğru bir bilgi var Enes'in elinde. Bu bilgi hakikat, fakat paylaşılmaması gerekiyor. Ama Enes sırf kaos ortamı oluşsun diye paylaştı. Buna da malenformasyon diyoruz. Şimdi gelelim Carlos örneğine. Güzel bir soru çünkü. Yani kardeşim, kötü aktörlerin ne gibi bir derdi olabilir? Yani Carlos Müslüman oldu yalanını yaysalar ne olur, yaymasalar ne olur? Yayılımın çok hızlı gerçekleşmesini sağlayan şey erişim çılgınlığı, algoritmaların motivasyonu yani. Peki neden olabilir abi? Sebebi şu aslında. Şimdi bana bugün 4 tane yalan söyle. Ben mesela test konusunda da bunu konuştum. Hatta savunmada hocalar bu açıyı çok beğenmişlerdi. Bu büyük bir problem çünkü. Mesele yani yanlış bilginin yayılması değil sadece. Dezenformasyonun günümüzde en önemli tehlikesi doğru bilginin inandırıcılığını kaybetmesi. Yani şöyle düşün şimdi. Sen işte haberci değilsin. Sen işte toplumun aydın kesiminden birisisin şu anda ve değilsin yani. Entelektüel bir bakış açın var finalde. Değilsin. Standart bir vatandaşsın. İşte İslam'la aran sınırlı sayıda ya da çok muhafazakar da olabilir, fark etmez. Dediler ki Roberto Carlos Müslüman oldu. Ho falan dedin ya da işte vay be Roberto, hayranısın Roberto Carlos'un. Ya dedin ki vay be öyle, sonra bir baktın yok bu bilgi yalanlandı. Şimdi abi bunu kenara koy. İkincisi çıktı. Filanca işte sanatçı, benim çok bilmediğim için söyleyemiyorum isimli. Yine ünlü bir isim Müslüman oldu yalanı çıktı. Yine bunu inandın, paylaştın bir Müslüman olarak. Gittin arkadaşlarına bak biz hak din İslam kardeşim siz de inanın dedin. O da yalan çıktı. Üçüncü güne benzer bir paylaşım oldu. Bunu da paylaştın ya da işte buna da inandın. Hop o da yalan çıktı.
0: Şunu diyebilir miyiz Recep? Duygularımız, şimdi biz mütedeyyiniz diyelim. O Müslüman olduğundaki o sevincimiz belki de o dezenformasyona kapı aralıyor.
1: Tabii şimdi şöyle, biz aslında yani kötü aktörlerin yani dezenformasyonu yayanlar zaten bizim duygusal boşluğumuzdan
0: Boşluğumuzdan
1: faydalanıyor. Bak buna da hadisle, sünnetle bir karşılık var. Koruma var. Şimdi yani İslam'daki medya okuryazarlığını da anlatacağız yani. Neyse abi şuraya gelelim. Dört tane Müslüman var. Sözü kısa kesiyorum. Hani iddiası var. Her iddia atıldığında patlıyor olay. Her iddia atıldığında patlıyor. Her iddia atıldığında. Şimdi beşinci gerçekten Müslüman olduğunu açıkladı. İnanır mısın? İnanmazsın.
0: İnanmazsın.
1: Çünkü dördünde yalandı. Beşincisi de dersin ki bana ne ya. Biz ona da inandık. Yalan çıktı. Hani bu ünlülerle olur ya, filanca öldü. Sonra çıkar ya kardeşim ölmedim yaşıyorum. İşte öldü yaşıyor. Sonra öldüğüne inanmaz. Hani
0: Yalancı çoban.
1: yalancı çoban
0: Evet,
1: hikayesindeki
0: hikayesi
1: gibi.
0: gibi.
1: Yani bir şey çok yalan olursa, yalan olduğu ortaya
0: Eyvallah.
1: çıkarsa doğrusuna inanmaz. Ne olur
0: Kesinlikle.
1: abi? Bu sefer gelmeye çalıştım.

0: nokta şu Enes. Gerçekten de toplumu etkileyecek bir kişi, atıyorum İngiliz kraliçesi, Müslüman olduğunu ilan etse, onun öncesinde bu kadar çok Müslüman olmayla alakalı yalan olunca inandırıcılığını kaybedecek.
1: Kaybeder.
0: Etki alanını kaybedecek. Belki onu görüp acaba deyip İslam'ı araştıracak insan sayısını düşürecek.
1: Düşürecek.
0: Şimdi anlatabildim mi?
1: Kesinlikle.
0: Basit bir Roberto Carlos Müslüman
1: Kesinlikle.
0: olduğu yalanı kısa vadede belki bir anlam ifade etmiyor ama uzun vadede bir planın bir parçası.
1: Eyvallah.
0: İşte aslında olay bu. Şimdi Amerika dünyanın en çok dezenformasyon gerçekleştiren ülkesi Amerika. Kime ama biliyor musun? Kendi insanlarına. Çünkü sen düşünsene. Şimdi zaten bu Filistin meselesiyle büyük bir dezenformasyon savaşı da var ve Türkiye
1: Var,
0: bu konuda
1: evet.
0: ciddi güçlü yani çok iyi mücadele ediyor. Şimdi şuraya geleceğim. Amerika dünyanın dezenformasyonu yayan en güçlü ülkesi ve en çok kendi milletine yani kendi vatandaşlarına yapıyor. Niye? Irak'ı işgal edecek. Önce insanları işgal etmesi gerektiğine inandırması lazım. İşte ne bileyim X yeri işgal edecek, Vietnam'ı işgal edecek. Önce inandırması lazım. Peki nasıl inandıracak? Oranın işgal edilmesi gerektiğine, oranın bir beka sorunu olduğuna, işte kendi toplumunu dezenformasyonun mağduru yaparak gerçekleştirecek. Bu yani önemli bir şey. Buradan şuraya bağlayıp soru sormana müsaade edeceğim, kusuruma bakma.
1: Yok, estağfurullah.
0: Onun için aslında dezenformasyon kapital ülkelerin, güçlü yöneticilerin, diktatörlerin tarih boyunca en çok kullandığı en güçlü silah.
1: Eyvallah.
0: Yani bir
1: Eyvallah.
0: yeri işgal etmek istiyorsan önce kendi insanını buna inandıracaksın. O zaman işte araya dezenformasyon giriyor. Sorunu sorabilirsin abi.
1: Evet. Şimdi o zaman hemen burada şuna girelim. Daha küçük ölçekli bakmak adına. Şimdi Türkiye'de tablo nasıl Recep? Ve mütedeyyin kesim açısından dezenformasyonda biz neye dikkat etmemiz lazım? Mütedeyyin kesimde dezenformasyonu nasıl görüyoruz Türkiye açısından
0: Eyvallah
1: baktığımızda?
0: abi. Şimdi şunu söyleyeyim. Dezenformasyon dediğimiz şey, bak milattan önce 2000'li yıllarda neredeyse 4026 yıl önce yani ilk yani tarihin en eski kabul edilebilir dezenformasyonunu Hititlerle 2. Ramses yaşamış. 2. Ramses Hititlerle bir savaş yapıyor. Kadeş Savaşı. Savaşın sonunda 2. Ramses savaşı kaybediyor. Ama Ramses uyanıklık yapıyor. Tarihin en büyük PR'ını yapıyor abi. Gidiyor duvarlara şey yazıyor. Hititlerle 2. Ramses'in yaptığı savaşı 2. Ramses kazanmıştır yazıyor. Ne zamana kadar o savaşı 2. Ramses'in bak dünyanın en güçlü PR'ı bu. 4000 yıl boyunca o savaşı 2. Ramses'in kazandığını zannediyor bütün tarihçiler. Sonra Hattuşaş'ta, Boğazköy'de bir kazı oluyor. Bu kazıda anlaşılıyor ki savaşı 2. Ramses değil Hititler kazanmış. Buradan şuraya bağlayacağım. Düşünsene bir yalan üzerine bir kralın kendinden sonra gelenlere ve kendi vatandaşlarına kötü göstermemek adına yaptığı bir dezenformasyon operasyonu bütün tarihi vesikaları ne yapıyor abi? Yalan üzerine inşa etmesini
1: İnşa
0: sağlıyor.
1: ettiriyor.
0: Ben
1: Evet.
0: burada dezenformasyon dediğimiz şey o zaten. İnsanlar gerçek olduğunu zannediyor ama altı boş. Ve bir gün bir bakıyorsunuz bütün kitaplar
1: Yalan
0: yanlış,
1: söylüyor.
0: yalan söylüyor. Bütün tarihi kaynaklar, bütün işte o kendine profesör diyen insanlar yanlış ve yalanın üzerine inşa etmişler. Bütün bildikleri her şeyi. Onun için Müslüman uyanık olmalı. Şimdi gelelim kendi mahallemize. Abi biz bu konuda çok zayıfız. Bak programın başında da söyledim. En çok bu işin muhatabı biziz, mağduru biziz. Bizde hala bir kıpırdama yok. Yani işte vakıflar hala işte ne bileyim su kuyusu açıyorlar. Bunları kötülemek için demiyorum yani. İşte kumbara dağıtıyorlar, ne bileyim işte hizmetler yapıyorlar. Müthiş. Radyolar kuruyorlar, televizyon kanalları kurmaya çalışıyorlar, YouTube stüdyoları kuruyorlar. Müthiş. Haber siteleri kuruyorlar, yayıncılık yapmaya çalışıyorlar. Müthiş. Ama hala ya bir doğrulama platformumuz olsun. Doğrulasın diyen yok. Cumhurbaşkanımızın girişimi şu, işte dezenformasyonla mücadele merkezini kurdurdu. Bunun önemini bildiği için. İşte Anadolu Ajansı'nın Anadolu Teyit diye bir şeyi var. İşte doğrusu ne var TRT'nin vesaire gibi bir kamuda bir hareketlilik oldu. Ama ne adına bu? Tabii ki yani bu devlet metabolizması adına. Ama bizim muhafazakar mütedeyyin camia bakın 90'larda yani formaliteden bir kadını işte bir adamın yanına koydular. Sonra gazetelerle bastılar, uçaklarla biz o zaman çocuktuk yani bastılar. Finalde bütün bir Müslüman camia sorun yaşadı. Üniversitelere kızlar giremedi, başları açılmak zorunda kaldı. Derslerde o milli güvenlik dersi vardı o dönem. Milli güvenlik dersinde başörtülü, imam hatiplerde başörtülü kızlar var. Ya Erbakan Hoca'yı devirdiler yani, anlatabiliyor muyum? Yani bak, basit bir dezenformasyon, propaganda örneği nelere gebe. E peki bitti mi bu? Yok, bitmedi. Yani ondan sonraki süreçte de aynısı oldu. Yani şimdi örnekleri de isimlerini vermek istemiyorum ama hani çamur at izi kalsın mantığıyla, ki dezenformasyonun bizim camiamızda, mahallemizdeki en büyük şeyi o. Biz Enes'le oturuyoruz. Ben Enes'le otururken işte ben Giresunluyum. Bir kötü söz söylüyorum. Enes onu kayda alıyor ve bütün Giresunlular böyle bir adamdır diyor. Yani böyle bir duruma çıkıyor. Şimdi ne oluyor vakıflar? Yani koskoca bir vakfın hocası yıllarca hapislerde çürüdü. İşte 100 kilo girdi, 50 kilo çıktı hapisten. Eşi öyle, damadı öyle. Yani neden abi? Yani İşte birileri çıktı ve bir iddia attı. Kanıtlar tersini söylese de sosyal medyadaki o algı operasyonu, ki bu karşı yani İslam düşmanı camianın elinde çok güçlü hala. Finalde ne oldu işte? Zarar gördü bir camia, bir kurum, bir hoca. Yani kesinlikle. İnsanlar mağdur oldu. Yani başka örnekleri de var yani. Biri çıkıyor yanlış bir şey yapıyor. İnsanız abi, hepimiz yanlış yapabiliriz. Allah yanlıştan korusun.
1: Ama bütün bir vakfa mal edilebiliyor.
0: Vakfa mal edilemez bu. Yani bir tane adamın gafleti, hatası, ahmaklığı adına ne, kim ne derse desin. Bütün bir camianın yani 99 tane iyilik var orada. Hatta 100 tane iyilik var. Bir tane bir kötülük olmuş yani. Normal abi, her yerde olabilir bu. Yani bu insani bir durum. Biz burada kötülüğü desteklemiyoruz tabii ki. Kötü kötüdür yani. Biz Müslüman olarak en başta buna karşıyız zaten. İyiliği emrederiz, kötülükten alıkoyarız biz. Ama biri kötülük yaptı diye yani şey olmaz yani. Hani o bütün bir camia kötülenmez. Şimdi mesela Fatih'in çok bilinen bir hikayesi vardır. İşte eğitimle alakalı işte sadrazamına ekibi toplamış. Demiş ki işte şu kadar bütçe ayırıyorum. Sadrazam demiş ki Maliye Nazırı, demiş ya hünkârım, tamam çok yüksek bir para bu eğitimde. Biz bu bütçeye ayırmasak, demiş ki 100 öğrenciden bir tanesi doğru yetişiyor mu? İstediğimiz gibi yetişiyor mu? Yetişiyor hünkârım. Biz hangisi o 100'den, hangisi 1? Bilemediğimiz için bakmak zorundayız yüzüne de, demiş. Şimdi o hesap, yani biri bir şey yapıyor diye yüzü kötüleyemezsiniz. Anlatabildim mi?
1: Kesinlikle.
0: Hülasası şu, toparlamak gerekirse bizim camialarımız bu konuda zayıf. Her gün çıkıyor X TV'si, X internet haberi, X Twitter kullanıcısı, X sosyal medya fenomeni çıkıyor. Kafasına göre aslında milletvekilleri, X partinin milletvekilleri çıkıyor. Sırf İslam düşmanlığından, sırf millet düşmanlığından. Yani basit bir şeyi görüyor. Zaten kafaları da, ben onların sağlıklı bir insan olduklarına da inanmıyorum. Yani onlar normal insan değiller. Zaten onlar psikolojileri bozulmuş, paranoyak olmuş. Artık yani iyice ne canavarlaşmış yaratıklar bunlar. Çünkü bir insan ne olursa olsun önce bir işin aslını aslarını araştırır. Ne yapıyorlar abi? Hemen çıkıyorlar. İşte bir tane bir şey, bir yer, hatta çok uzun yıllar önce çok gülmüştüm. Bir CHP'li milletvekili işte bir şeyin önünden geçiyor, elektrik trafosunu. O dönemde belediyeler trafoları böyle süslemiş, eve benzetmişlerdi. Sonra oradaki elektrik sesini, belki dinleyenlerimiz hatırlarlar o haberi, zikir zannediyor. Gidiyor polis arıyor, burada zikir yapıyorlar, yasa dışı iş yapıyor. Sonra bir basıyorlar ki orası trafo, elektrik trafosu. Bayağı dalga konusu olmuştu. Yani bahsetmek istediğim şey, anladım. Biri böyle bir şey inanıyor ve bir iftira atıyor ya da yanlış bir işte adamın hiç alakası olmayan aslında. Çünkü hani ne olursan ol gel diyen kurumlar bunlar. Yani kapısı ve herkesi. Hiç kimseye bu bizden değil, bu inanıyor, inanmıyor demeyerek, hiçbir süzgeçten geçirmeyerek, tamamen hani onların ağzıyla konuşuyorum. Hümanistçe bir yaklaşımla, aman gelsin insanlar, gençler, uyuşturucuya alışmasınlar, kötü alışkanlıklara, kumara, zinaya alışmasınlar. Yeter ki gelsinler, burada en azından temiz bir ortamda kalsınlar diyen İnsanlar ne yapıyorlar abi? Bir süzgeç yok yani. Herkes giriyor. İyi de girebiliyor, kötü de girebiliyor. İyi de kötü de giriyor. Şimdi binlerce insana, milyonlarca insana yardımlar yapılıyor bu kurumlarda. İyisi de giriyor, kötüsü de giriyor. Finalde ne oluyor? Bir tanesi bir şey yapıyor. Hemen propaganda, hemen bir dezenforma. Sanki o kurum yapmış, sanki o kurumun adamıymış vesaire.
1: Yani
0: gibi.
1: Burada Müslümanlar o zaman mutlaka birleşip bir platform kurmalı.
0: Tabii ki platform kurmalılar. Yani bir, şimdi şuraya geleceğim.
1: Bu konuda bilinçlendirilmeli
0: canım. Tabii yani bir Müslümana iftira atılıyor. Bak, bir İslam düşmanı yani karşı cenahtan bir adam yapıyor. Abi kimse bir şey demiyor. Yani bu kadar gündeme gelmiyor. Bu taraftan bir şey yapmıyor adamlar. Yani belki biri yapıyor ya da diye. Yani bir dezenformasyon var. Abi bütün camialar kirletiliyor, iftiraya maruz kalıyor.
1: Maalesef.
0: Yetmiyor. Yani bak bu normal, bu bir savaş. Hani ben şey yapmam mesela. Şeytana kızmam mesela. Onun da görevi var abi yani. Allah ona bir görev ver. Buz ederiz. Yani kızmamdan kastım şu. Görevini yapacak. Bu da görevini yapacak yani. Anlatabildim mi? Çünkü imtihan dünyası bu. Ben ne yapmadım? Ben ona bakarım. Ve burada bir dezenformasyon rüzgarı esiyor. Fakat yani bırak farklı cemaatlerin, cemiyetlerin, vakıfların, derneklerin bunda bir refleks oluşturmasını. Kurum kendi içindeki insanın anlatamıyor bunu. Yani kendi içinde bir refleks oluşturamıyor. Tabanını anlatamıyor, bu yalandır, bu iftiradır diye. İlk sırtını dönen tabana oluyor yani. Anlatabildim mi? İşte böyle bir durum için Müslümanların bir yani bir yeri olmalı, bir noktası olmalı. Ben mesela şu anda onun için uğraşıyorum biliyorsun. Yani böyle bir gayem var. Bir Müslümanların bir yeri olacak abi. O diyecek ki bu yalandır kardeşim. Anında onu yalanlayacak. Ve insanlar ona bakacaklar, onun uygulamasına, onun sitesine.
1: Aklıma şey geldi, Gimdes gibi düşünebiliriz.
0: Aynen öyle. Şimdi
1: helal sertifikam.
0: Eyvallah, çok güzel bir örnek abi. Biz ne yapıyoruz? Ben şimdi bir şey alacağım. Mesela atıyorum çocuğa jelibon alacağım. Hani işte yumuşak şeker alacağım. Bakıyorum Gimdes sertifikası yoksa almıyorum. Diyorum ki yani şüpheli bu kardeşim. Ama orada ben Gimdes'i gördüysem alıyorum.
1: Ya da şimdi ne bileyim, bu teyit makamı da ne olacak?
0: Ha, öyle olacak yani.
1: O sertifikayı verecek.
0: Tabii bu insanlar doğru bakacak. Aynen öyle. İnsanlar bir haber çıktığında taban, bak benim kastım karşı tarafı ikna etmek değil. Edemeyiz zaten adamları. Biz kendi tabanımızı, insanlarımızı ikna edelim. Bizim insanımıza çıkacak, bakacak ki evet abi bu yalanmış. Bu işin aslı buymuş. Bak bu neyi doğuracak biliyor musun Enes? Bu toplumsal bir refleksi doğuracak. Yani insanlar bir süre sonra şunu diyecek. Yeter be kardeşim ya. Habire iftira atıp duruyorsunuz. Çünkü bütün yalanları ortaya çıkartan bir mekanizma olduğunda artık buna inanan inanmayan herkes şunu diyecek. Hatta yani takip eden, arada olan, kararsız olan, ortada olanlar da bakacak, kontrol edecek. Yeter lan evet, diyecekler yani. Ne yapıyorsunuz? Şimdi ama biz ne yapıyoruz? Hemen inanıyoruz. Şimdi o demin bir soru sormuştum. Buradan oraya bağlayacağım. Bak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi medya okuryazarına dezenformasyonla mücadelede ne dedik? Fasıklardan haber geldiğinde hemen inanmayın diyor Rabbimiz bize. Efendimiz Aleyhisselatü, bu birinci kural. Yani dezenformasyonla mücadelenin birinci kuralı, medya okuryazarlığının birinci kuralı kaynak kontrol. Bak İslam bize bunu emretmiş. İkinci kural abi duygusal kontrol, duygusal fren. Duygusal fren dediğimiz ne abi? Enes'i çok sevindiren bir gelişme oldu ya, hemen inanmayacak. Bir duracak, bekleyecek, bakacak doğru mu haber değil mi? Ya da zamana bırakacak. Bazıları haberler ya da o gelişmeler anında neticelenmiyor. Bir süre sonra ortaya çıkıyor. Duracak, bakacak, evet tamam diyecek. Çok nefret edeceği, sinirleneceği, elini masaya vurup yeter ulan diyeceği bir şey olduysa yine bir duygusal fren, yine bakacak. Abi böyle bir şey olmuş mu? Zaman ne diyor? Süreç ne diyor? Diyecek. Peki bunun Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatındaki örneği ne abi? Bak medya okuryazarlığının İslam'la arasındaki, bak İslam'ın emrettiği, zaten dinimiz güzel. Yani hayatın her alanına, her mekanizmasına zaten hükmettiği için Rabbimiz biliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanılmıyorsam şöyle bir hadis vardı. Mealen yanlış söylüyor olabilirim. Yani anlamına, verdiği anlama lütfen odaklansınlar. Öfkelendiğinizde ayaktaysanız oturun, oturuyorsanız ayağa kalkın. İslam alimleri ne der? Bir abdest alın.
1: Oturuyorsanız yatın.
0: Yani bak duygusal fren biliyor musun?
1: Eyvallah. İşte. Eyvallah Recep.
0: Bir örneğiyle artık sürenin de sonuna geldiğimizi tahmin ediyorum. Bir örneğiyle verelim. Bundan 5-6 yıl önce bir haber çıktı. Haberde bir adam kızına, çok özür diliyorum dinleyicilerimizden, affınıza sığınıyorum efendim, bütün büyüklerimizin, kızına işte cinsel saldırıda bulunan bir çocuğu öldürdü. Haberini duyduk. Adam kızının işte yani mahveden, hayatını karartan o çocuğa gidiyor. Sen böyle bir suç işledin, kızımla evleneceksin. Çocuk da diyor ki ben yapmadım bunu. Yaptın yapmadın, kızım kim yaptı, bu yaptı. Kız hamile kalmış. Adam da öyle olmaz, böyle öldürür diyor, öldürüyor. Bu şimdi haberlere düştü. İşte Twitter'da, şimdiki X'te yani, bir furya koptu. Adam serbest bırakılsın. İşte kızını zorla şey yapan insana öldürmüş, adaletini sağlamış vesaire diye. Bu haber abi böyle bir koptu. Herkes tweetler attı, paylaşımlar yaptı. 3-4 ay sonra mahkemede sonra bir şey çıktı ki o çocuk yapmamış gerçekten de bu durumu. Kim yapmış? Kız sevdiği bir çocukla bu münasebeti yaşamış. Sonra çocuk, babası bu işi öğrenince çocuk zarar görmesin diye masum gariban bir çocuğun üzerine bu iftirayı atmış. O yaptı demiş. Çünkü sevdiği zarar görmesin diye. Adam da çocuğa gidiyor. Çocuk yapmamış. Yapmadım deyince inanmıyor ve kızına inanıyor. Çocuğu öldürüyor. Şimdi geleceğim nokta şu. Biz dikkatli olmazsak, hani size bir yerden bir haber gelirse, şimdi ne kadar Müslüman medyamız, ne kadar münafık, ne kadar işte kafir, artık onu dinleyicilerimiz kararını verecekler. Ama ya bize ulaşan haberler, yani haber merkezleri ne kadar böyleler bilmiyoruz. Kararını herkes kendi takip ettiği şeyin versin, ama bize bir haber geldi. Bak biz bir tepki verdik. Sonra farkında olmadan birine zulmettik. Kime? Bir anneye, bir babaya. Bir masum çocuğa iftira attık. Artık onunla helalleşemeyiz. İftira attık ve gitti. Başka? Şimdi bir anne baba düşünün abi. Çocuğuna iftira atılmış. Çocuğun öldürülmüş. Neye üzüleceksin? Katilinin kahraman ilan edilmesine mi? Çocuğunun sapık ilan edilmesine mi? Yoksa çocuğunun üzülmesine mi? Anlatabildim mi? Biz relax olursak, aman dersek, bu işe itibar etmezsek, bu işe önem vermezsek, maalesef ki böyle şeyler yaşanır. Biz de en iyi ihtimalle iftira atan bir insan olarak yarın huzur-u mahşerde mahcup ve mağdur oluruz.
1: Ya
0: Mağdur olmayız da, Allah kimseyi mağdur etmez,
1: Recep,
0: mahcup
1: çok
0: oluruz.
1: teşekkür
0: Özür
1: ediyorum.
0: diliyorum, estağfurullah.
1: Ben kendi adıma söyleyeyim. Anlattığın bu hem örneklerle hem de verdiğin bilgilerle ben dezenformasyonun ne demek olduğunu çok daha iyi kavradım. Ve dezenformasyonun nelere yol açabileceğini de gördük. Hem son anlattığın hikayede hem de daha önceki anlattığın o işte tarihsel olaylarla vesaire. Çok büyük sıkıntılara yol açabiliyor, çok büyük problemlere yol açabiliyor. Belki de yüzyıllardır bilinen gerçekleri bile aslında öyle olmadığını ortaya çıkarabiliyor. Dezenformasyon bu manada bilinmesi gerekiyor ve dezenformasyonla mücadele de çok önemli. Sana çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sabırları için bütün dinleyicilerimize Allah razı
1: Eyvallah,
0: olsun.
1: Allah razı olsun. Çok faydalandık, müstefit olduk. Efendim, burada programımızı noktalıyoruz. Yine haftaya yeni bir konuyla devam edeceğiz. Hoşça kalın.
0: Allah'a emanet olun.
2: Hayata dair her şeyin konuşulduğu bir program. Enis Yıldırtan'la bir konu var sona erdi.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
4: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
7: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
8: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
9: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
10: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
11: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
12: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
13: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
14: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
16: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
2: Reklam.

az söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.

0: ZFM. Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler. Özel FM.
1: www.özelfm.net. Özelfm.net.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

şeytan evlatlarımıza ortak olmasın. Kalplere vesvese veren, zihinleri çelen, ayakları kaydıran ve insanları Allah'ın yolundan alıkoyan iblisin Adem oğullarına karşı kıyamete dek sürecek mücadelesi Kur'an'da sıkça hatırlatılır. Şeytan bu meyanda her yola başvuracağını söyler. A'raf suresi 16-17. ayette "Dosdoğru yolunun üstünde pusuya yatacağım. Sonra onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım" diye buyurulur. Şeytanın Ademoğullarına karşı tuzakları da İsra 62-65'te ifşa edilir. Şeytan, onun, Adem'in soyunu pek azı hariç avcumun içine alıp mahvederim dedi. Allah buyurdu, ey şeytan, defol git. Artık onlardan kim sana uyarsa, iyi bilin ki cezanız cehennemdir. Eksiksiz bir ceza. Haydi, onlardan gücünün yettiklerini sesinle, çağrınla ayart. Süvari ve yayalarınla onlara karşı ordu topla. Mallarına ve evlatlarına ortak ol. Kendilerine vaatte bulun. Zaten şeytan insanlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez. Doğrusu benim salih kullarım üzerinde senin hiçbir etkinliğin yoktur. Vekil olarak Rabbin yeter. Yani şeytan psikolojik mücadelenin tüm unsurlarını kullanmakta, insanları etki altına alıp mahvetmek için sesli, yazılı, görüntülü tüm medya araçlarıyla onları avlamakta, birçoğunu da esir almaktadır. Seyyid Kutup İsra 64. ayeti şöyle yorumlar. Burada saptırma ve kuşatma, kalplere, akıllara ve duygulara egemen olma yöntemleri canlandırılıyor. Büyük bir harp meydanında atlılar, piyadeler, bağırtılar yerlerini alıyor. Ses düşmanın sabrını taşırıp onları sağlam kalelerinden çıkarmak veya kurulmuş bir tuzağa, planlanmış bir taktiğe düşürmek için kullanılıyor. Atlılar yakalıyor, piyadeler kuşatıyor. Ayetteki sesinle onlardan gücünün yettiğini ayart ifadesindeki sesi müfessir mücahit, eğlence ve şarkılar, İbn Abbas, Katade, İbn Cerir, Allah'a isyana çağıran her şey şeklinde anlamıştır. Aynı ayette geçen istifzaz eylemi lügatte hışkırtmak, provoke etmek, harekete geçirmek, ayaklandırmak ve ayartmak anlamlarına gelmektedir. İclapsa zor kullanarak ya da yaygara kopararak denetim altına almak ve ele geçirmek demektir. Bu yorum ve açıklamalar şeytanın gizli faaliyetlerini, özellikle de medyatik yüzünü ve gücünü anlamamıza yardımcı olmaktadır. Ancak şeytan medya silahını sadece provokasyon, kışkırtma, ayartma, kandırma ya da aldatma amacıyla kullanmaz. Hatta şeytanın yegane silahı medya vasıtaları değildir. O, insanları doğru yoldan alıkoymak için akla ve hayale dahi gelmeyecek her türlü yöntemi ve aracı kullanmakta ve adeta bin bir surata ve kılığa girmektedir. Muhammed Esed, Kur'an mesajında A'raf 17'deki "onlara önlerinden, ellerinin arasından ve arkalarından sokulacağım" ifadesine hem açıktan aşağı hem de akıllarının ermediği yol ve yöntemlerle mealini verir. Ayrıca şu açıklamayı da ekler. Sağlarından ve sollarından ifadesi de her yönden ve mümkün olan her vesileyle, her vasıtayla anlamına gelir. Keza bu ayette söz edilen şeytanın önden sokulması, ahiret hayatı konusunda şüpheye düşürmesi veya gelecek endişesine sevk etmesi olarak arkadan sokulması, dünyevi arzuları süsleyip hoş göstermesi şeklinde sağdan sokulması, dostça, arkadaşça ya da kibir ve riya aşılayarak soldan sokulmasıysa düşmanca veya kalplerine isyan duygusu vererek biçiminde yorumlanmıştır. Şeytan onlara vaat eder, onları kuruntulara düşürür ama şeytanın vaadi bir aldanıştan başka bir şey değildir. Nisa 120. ayet. Günümüzde bu işlevleri şeytanın sesi, görüntüsü konumundaki medya araçları yapmakta. Kuruntu ve fantazyalar oluşturarak fahşa, münker ve haramları altın tas içinde sunmaktadır. Fahrettin Razi,
Araf 17. ayeti tefsir ederken, şeytanın dört yönden saldırısı ve kuşatması karşısında, insanlar için biri yukarı biri de alt taraf olmak üzere iki cihetin açık kaldığını, kul tevazuyla ellerini açıp dua ettiği ve huşuyla alnını yere koyduğu zaman şeytanın araya giremeyeceğini açıklar. Demek şeytani kuşatmayı yarmak için iki büyük imkana sahibiz: dua ve secde. Nitekim Ankebut suresinin 45. ayeti namazın ve duanın fahşa ve münkeri yani şehevi fiiller, gayrimeşru ilişkiler, zina, haddi aşmak, ahlaksızlık gibi şeriatın haram kılıp suç saydığı kötü ve çirkin şeyleri önlediğini beyan eder. Öyleyse gelin insan ve cin şeytanlarının göz bebeği evlatlarımıza ortak olup onları mahvetmelerine fırsat vermeyelim. Ciğer parelerimizi namazın ve duanın huzur ve mutluluk bahşeden ortamına taşıyalım. Abdullah Yıldız, Yeni Akit Gazetesi.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyorum.
1: Allahümme ente Rabbim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Bir temiz aşık, bir uyanık gönül nerede? Dağınık düşüncelerle yanıp yıkılan bir er nerede? Herkes kendi düşüncesinin, kendi hayalinin kulu. Yeryüzünde Allah'a kul olan nerede? Nerede? Nerede? Nehirler aktı geçti, kurudu vakti geçti. Nice han, nice sultan tahtı bıraktı geçti. Şu dünya penceredir, her gelen baktı geçti. Yarın bambaşka insan olacağım diyorsun. Niye bugünden başlamıyorsun?

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki Allah'ı bilen, ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış arif kişinin derdi Rabbini övmek, dünyadan yüz çeviren zahit kişinin derdi ise Rabbine dua etmektir. Çünkü ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış kişinin tek kaygısı Rabbi, dünyadan yüz çeviren kişinin tek kaygısı ise kendi nefsidir.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor. Toplumda örnek insanlara, örnek ailelere ve örnek cemaatlere ihtiyaç vardır. Sadece öğreten ve öğrenen değil, her yönüyle örnek olan kişiyi aile ve cemaatlerden olmaya çalışalım. Bir Müslüman, iman, ilim, amel ve hizmetlerinin meyvesi güzel ahlaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
2: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
4: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
1: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
5: Lisebona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
6: Bakliyattan kahvaltılığa, ete süt ürününden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
1: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umutol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
8: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
9: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakaylar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
0: Reklam.

0: Kıymetli dinleyenler, Edep Yahu programıyla Habil Ademoğlu sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Esselatu Vesselamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain, Estağzubillah, ittekullah, emma bad, Rabbi zidne ilmen ve fehmen ve elikna bis salihin, Allahümme amin. Rabbim günümüzü ve bundan sonra geçirecek hayatımızı mübarek eylesin. Allah Azze ve Celle'ye itaat üzere Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygun bir şekilde yaşamayı ve bu şekilde canımızı Rabbimize teslim etmeyi bizlere nasip eylesin. Rabbim bizleri bütün İslam dışı sistemlerden, bütün ideolojilerden ve bütün batıl dinlerden ve inançlardan uzak tutsun ve muhafaza eylesin bizi ve kıyamete kadar olan neslimizi. Evet değerli dinleyiciler, bugün Allah'ın izniyle ideolojilerden bahsedeceğiz. Bunu yaparken gerek dünyada hakim olan, gerekse özellikle İslam coğrafyasında, yani halkı Müslüman olan, Müslümanım diyen insanlar üzerinde tahakküm kurmuş ve onların üzerinde oynanan oyunların içerisinde bulunan ideolojilerden söz edeceğiz. Mümkün olduğunca bunları güncellemeye gayret edeceğiz. Rabbimiz Azze ve Celle Ali İmran suresinin 85. ayet-i kerimesinde şöyle buyurmakta: Kim İslam'dan başka yaşayacağı bir din, bir düzen, yasa, bir yaşam şekli ararsa bilsin ki Allah huzurunda kendisinden böyle bir din, böyle bir düzen asla kabul görmeyecek. Ahirette de, yani ebedi yurtta da zarara uğrayanlardan olacaktır. Yine Rabbimiz Azze ve Celle'nin birçok ayetinde buyurduğu üzere İslam bütün dinler üzerine üstün kılınmak üzere gönderilmiştir. Bu ayetlerden bir tanesi Saf suresinin 9. ayetidir ki Estağzubillah Huvellezî ersele rasûlehu bilhude ve dinil hak liyuzhirahu aleddini kullihi velev kerihel müşrikûn. O müşrikler istemese de Allah muhakkak dinini bütün dinlerin üzerine hakim kılacak, onlara galip getirecektir. Evet, ayetlerden de anlaşıldığı üzere İslam'ın dışındaki dinlere de din denilmekte ve Allah katında geçerli ve makbul olan tek inanç, yaşam şekli ve hayat nizamı tek din olan İslam'dır. Diğer bütün dinler ise batıldır. İslam dışındaki hiçbir sistem veya hayat tarzı kişiye ya da topluma ne dünyada ve ne de ahirette fayda sağlamayacaktır. Lekum dinukum ve liye din. Onların dini onlara, bizim dinimiz İslam bize. Yine Ali İmran suresinin 19. ayet kerimesinde Rabbimiz hiç şüphesiz din Allah katında İslam'dır. Estağfirullah, inneddine indallahil İslam buyurmaktadır. Değerli dinleyiciler, bizim Rabbimiz Allah Azze ve Celle bütün eksikliklerden münezzehtir. Onun hükmü, onun koyduğu anayasa, Kur'an ve sünnet, yani Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar insanlardan, kullarından kabul edeceği tek din olan İslam da bu şekilde eksiksiz ve tas tamamdır, mükemmeldir. Bu dini, bu yaşam şeklini, bu kanunlar bütününü Allah Azze ve Celle kulları için hem dünyada hem de ahirette rahat, huzurlu yaşasınlar diye koymuştur. İşte hem dünyada hem de ahirette bu kurtuluşa, bu huzura, bu mutluluğa ulaşabilmemiz için Rabbimiz Allah Azze ve Celle'ye gereği gibi kul olmak, sahih bir akide üzere olup nebevi yola, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bize gösterdiği dost doğru yola tabi olmalıyız. Her türlü fitne ve ifsadın kaynağı olan cahiliyeye karşı olmak, İslami bir mücadele vermek, onu besleyen batıl ideolojileri bilmek ve tanımak ve onlara karşı durmak, dava erleri olan muvahhidler için imani bir sorumluluktur. Müslüman ve muvahhid kalabilmek için bu iddiada olanlar zulme ve şirke karşı durmalıdırlar. Elleriyle, dilleriyle ve kalpleriyle şirkin ve küfrün her türlüsüne karşı mücadele etmek zorundadırlar. Hak üzere olup istikameti şiar edinmek, Allah Azze ve Celle'ye kul olmaya talip olmak demektir. İdeolojiyi anlatacağımız bu sohbetimize İslam'ın karşısında olan ve la ilahe denilerek reddedilen din, düzen, düşünce ve hayat tarzları, batıl sistemleri kendi arasında sınıflandırarak başlayacağız inşallah. İlk olarak bugün de konumuzu olan beşeri ideolojiler ve sistemler. Bunlar ilahi bir temele dayanmayan, insan aklıyla üretilen ve toplumsal, siyasi hayatı tanzim eden kapitalizm, komünizm, sosyalizm, faşizm veya seküler, laik ve demokratik yönetim biçimleri ideolojiler, yani düşünceler olarak özetlenebilir. Bundan başka batıl dinler ve inançlar, ki bunlar İslam'ın tahrif olmuş veya ilahi özelliğini yitirmiş şekilleri dahil olmak üzere Allah'ın koyduğu ölçülerin dışındaki her türlü inanç sistemi diye özetlenebilir. Birkaç örnek vermek gerekirse Yahudilik, Hazreti Musa'ya indirilmiş olan Tevrat, Hazreti Davut'a indirilen Zebur, asılları itibariyle İslam'ın tevhid inancını barındıran ilahi kitaplardı. Ancak zamanla din adamlarının, hahamların müdahaleleri, metin ekleme çıkarma işlemleri ya da ırka dayalı bir milliyetçilik anlayışının dine entegre edilmesiyle o ilahi özelliğini yitirmiş, tahrif olmuştur. Rabbimiz Azze ve Celle onlarla ilgili şöyle buyuruyor: Yahudilerden öyleleri var ki kelimeleri yerlerinden kaydırıp değiştirirler. Nisa suresinin 46. ayet-i kerimesi. İşte bu artık batıl bir din, bozulmuş bir dindir. Hristiyanlık daha keza, Hazreti İsa'ya indirilen İncil özünde Allah'ın birliğini ve ona kulluğu emreden ilahi bir mesaj idi. Hazreti İsa'dan sonra özellikle Aziz Pavlus'un etkisiyle dine teslis, yani üçleme, baba, oğul, kutsal ruh inancı girdi. İncil metinleri çoğaltılarak değiştirildi ve din ilahi orijinalliğini kaybederek tahrif olundu. Bakara suresi 79. ayet-i kerimede Rabbimiz bize şöyle bildiriyor: Vay o kimselere ki kendi elleriyle kitap yazarlar da sonra onu az bir paraya satmak için bu Allah katındandır derler. Vay ellerinin yazdıklarından ötürü onlara. Vay kazandıklarından ötürü onlara. Rabbim onları ıslah eylesin, onlara hidayet eylesin. Yine bu batıl inançlardan birkaçı da Budizm, Hinduizm, Taoizm ve Konfüçyüs, Zerdüştlük gibi, yani Mecusilik gibi batıl inançlardır. Bir de İslam dışı yaşam tarzları vardır ki hayatı, ahlakı ve hukuku Allah'ın vahyine göre değil, nefsi arzulara, hevalarına, örfi, milliyetçi düşüncelere veya insan yapımı kurallara, misal Cengiz Han'ın yasakı gibi, dayandıran yaşam tarzları. Mesela materyalizm, yani maddecilik böyledir. Aslında bu bir anlamda da ideolojilerin ana kaynağıdır. Ahlakı, edebi, hayayı, ruhani değerleri reddedip sadece maddi varlıklara, dünya zenginliğine ve güce odaklanan yaşam tarzlarıdır bunlar. İdeoloji kelimesinin tanımını yaparak konumuza başlayalım. İdeoloji genel anlamıyla bir kişinin, bir grubun, partinin ya da toplumun siyasi, sosyal, hukuki ve felsefi görüşlerini belirleyen düşünceler ve inançlar bütünüdür. İşte bu tanıma göre sorarsak eğer, İslam bir ideoloji midir? Değerli Müslümanlar, sonunda söyleyeceğimizi başında söyleyelim ki bütün ideolojiler batıldır. İslam ise bir ideoloji değil, Allah'ın kulları için seçtiği vahiy ile beslenen ilahi bir nizamdır. Bana göre, bence, benim fikrim, benim düşüncem girdiği anda artık oradan İslam uzaklaşır. Allah ve Resulü bir iş hakkında bir hüküm verdiğinde, iman eden bir erkek ve iman eden bir kadın için bu iş hakkında bir hüküm koyma, bir tercih belirleme hakkı yoktur diyor Rabbimiz Azze ve Celle Ahzab suresi 36. ayet-i kerimede. Peki bir ideolog, ideolojik kişilik nedir? Hani o bana göre, bence, benim düşüncem, İslam'ın bir hükmü gündeme geldiğinde ama, fakat, lakin diyen bu kişilik düşünce ya da eylemlerinde objektif değil de kendi kalıplaşmış ön yargılarına göre davranan, vahyi tanımayan, dünyayı yalnızca kendi idelerine, yani düşüncelerine ve tasarımlarına göre algılayıp biçimlendirmek isteyen kişi olarak adlandırılmaktadır. Ben böyle düşünüyorum, bu ideolojidir. İnsanın fikirleri, düşünceleri Allah'ın vahyiyle karşılaştığında çöp olur. Çöpe atılır, silinir, akıldan çıkartılır. İdeolojik kişiliğin en önemli karakteristik özelliklerinden bir tanesi, onun gibi düşünmeyen, başka bir görüşü savunan kimseleri düşman olarak görmesidir. Ve onlarla gerek fikirsel güç eline geçtiğinde ise fiziksel savaşmasıdır. Onlarla fikirsel olarak bir konuşmaya, bir tartışmaya girmesinin amacı ise doğruyu, hakkı ortaya çıkartmak ya da bilgisizliğini gidermek değil, tamamen karşı tarafa kendi düşüncesini, kendi ideolojisini aktarmak, ona bunu kabul ettirmektir. İşte bu taassuptur, bu zulümdür. Değerli dinleyiciler, ideoloji denilen şey hakikatin, gerçeğin ters yüz edilmesi ve bu yolla insan aklının, insan zihninin yönlendirilmesi özelliğiyle dünyaya ve insanlığa bir bütün veya parça parça olarak bir yön vermek isteyen egemen güçlerin kullandıkları iddiaların, tezlerin başında gelmektedir. Bu aşamada artık ideolojinin kendince hakikati ifade eden ve gerçekleştirilmesi gereken bir temel gaye olarak değil de yalnızca ulaşılmak istenen amacın gerçekleşmesi için kullanılan bir vasıta, bir araç olarak kabul edilmesi söz konusudur. Bu noktada yine meşhur ideologlardan Karl Marx'ın ünlü karanlık oda benzetmesinde olduğu gibi ideoloji dünyayı tersine gösterir. Egemen sınıfın çıkarlarını tüm toplumun ortak çıkarıymış gibi sunarak sorunları, problemleri görünmez kılar. İşte ideolojilerin en başta gelen özelliği, etken oldukları insan gruplarında, toplumlarda inatla savunulan, kan dökme pahasına da olsa vazgeçilmeyen inançlar, düşünceler olarak yerleşmeleridirler. Akıl ilahlaştığında insanın tüm duygularını harekete geçirir. Aslında ideolojinin başlangıcı bir başka yaşam tarzına, bir başka düşünceye ya da bir başka dine düşmanlıktır. Ona düşmanlık tamamen zıt bir kutup oluşturur ve kişi kendi aklını ilah edinerek o düşünceye karşı savaş açar. Mesela son 100 yılda ortaya çıkan bir ideoloji, Kemalizm ya da Atatürkçülük diye ifade edilen Mustafa Kemal'in öncülüğünde bir devlet ve toplum ideolojisi olarak ortaya çıkmış, 1930'larda ise 6 ilke, cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik ve inkılapçılık etrafında tam bir ideolojik yapı haline gelmiştir. Yine içerisinde yaşadığımız misaki milli sınırlarıyla bölünüp adına da Türkiye dedikleri topraklarda 1960'lardan sonra halkı fakirleştirme ve zulümler neticesinde ideolojilerin yayılması için gereken toplumsal ortam oluşturulmuştur. Bunun sonucunda da farklılaşmış, kümeleşmiş köylü, işçi ve öğrenci hareketleriyle yeni yeni ideolojiler oradan buradan ithal edilmiştir. Komünizm, sosyalizm, Marksizm, liberalizm gibi. Bu anlamda öne çıkan güncel insan kaynaklı batıl ideolojileri şu şekilde sınıflandırabiliriz. İlk olarak kapitalizmi anlatmak gerekirse, bu sistem üretim araçlarının, fabrika, arsa, makineler gibi özel kişilerin veya özel şirketlerin elinde olduğu, kar amacına dayanan ve serbest piyasa ekonomisini savunan bir ekonomik sistemdir. Bu sistem özellikle sanayi devrimiyle, makinalaşma ve fabrikalarla 18. yüzyıldan sonra kendini iyice dünya üzerinde göstermiştir. Aslında öncesinde bilinen feodal beylerin ve ağaların yerini alan bir sistem, kapitalizm. Bu kapitalizmin insanları sömürmesi ve fakirleştirmesiyle bunlara karşı zıt bir kutup olarak komünizm gibi ideolojiler gündeme geldi. Sınıfsız, yani sınıfsız denildiğinde kast sistemine, feodalizme karşı. Kast sistemi ki bugün karşılığını özellikle Hindistan bölgesinde gördüğümüz, bireylerin doğdukları sosyal sınıftan başka bir sınıfa geçemediği katı kurallarla ve doğumla belirlenen kapalı bir toplumsal tabakalaşma düzeni aslında bu. Bu kast sistemi öyle bir sistem ki sınıf değiştirme yok. Yani kişi hangi kast içerisinde doğduysa hayatı boyunca o grupta kalır. Alt tabakadan üst tabakaya geçmek mümkün değil. Kast içi evlilik olmak zorunda. Hangi kastta doğduysan oradan biriyle evlenebilirsin. Meslekler dahi hangi işin yapılacağı doğumla belirlenir. Babadan oğula geçen meslekler dışına çıkılmaz. Din olarak ise bunlar genelde Hinduizm ve reenkarnasyona inanan bir topluluk olarak karşımıza çıktı. İşte komünizm özellikle kapitalizme ve bu kast sistemine karşı, feodalizme karşı gündeme gelmiş bir ideoloji aslında. Sınıf tanımayan, devletsiz, yani devletin zulmüne karşı ve özel mülkiyetin olmadığı, yani ağaların topraklara ve mülklere sahipliğine de karşı olan bir fikir akımı, bir ideolojidir komünizm. Özellikle gençlere, öğrencilere, köylülere ve işçi sınıfına biraz daha böyle tatlı görünen ancak batıl bir ideoloji, batıl bir hayat şeklidir tabii ki. Bütün diğer ideolojiler gibi. Bu ideolojinin fikir babası olarak Karl Marx gösterilmiştir ki o şöyle diyor: yaşam şekli, hayat şekli olarak herkes yeteneğine göre katkıda bulunur, herkes ihtiyacına göre alır. Yani bu ne demek? Toplum içerisinde çalışan insanlar yeteneklerine göre topluma fayda sağlamak zorundadırlar, katkıda bulunmak zorundadırlar. Ancak herkes ihtiyacı kadar alır, yaptığı iş kadar almaz. Ne kadar ihtiyacı var? Sağlıkla ilgili. Hastaysa ona çok verilir, sağlıklı olana verilmez. Eğer geçindireceği kişi sayısı fazlaysa ona çok verilir, azsa ona da az verilir. Yani kabiliyetine ya da yaptığı işe göre değil, ihtiyacına göre devlet ona gelirden pay verir. Bir başka ideoloji aslında komünizmin biraz yumuşatılmışı. Yine Karl Marx'ın fikirleri ve Alman Friedrich Engels'in teorileri üzerine kurulu bir sistem, bir ideoloji, bir hayat şekli. Sosyalizm ise toplumsal mülkiyeti, üretim araçlarının ortaklaşa kontrolünü ve eşitlikçi bir toplum oluşturmaya savunuyor. Sosyalizm özellikle 19. yüzyılda işçi haklarını desteklemiş bir hareket olarak önem kazanmıştır. Marksist teoride sosyalizm komünizme giden yolda bir geçiş aşaması veya komünizmin alt evresi olarak ifade edilmiştir. Bir de liberalizm var ki bu ideoloji bireysel özgürlüğü, sınırlı devleti, serbest piyasayı ve mülkiyet haklarını savunur. Özellikle 18. yüzyılda gelişmiş sanayi devrimini destekleyen ve sosyal adalet alanında da reformlar öneren bir yapıya bürünmüştür. Biraz melez bir yaklaşım yani. Toplumdan ziyade bireyin ve bireysel hakların öncelikliğini savunur. Devletin görevlerinin adalet, güvenlik ve dış politika gibi temel alanlarla sınırlı kalmasını ister. Gördüğünüz gibi sosyalizm ve kapitalizmin arasında bir ideoloji. Başka bir düşünce, başka bir ideoloji ise anarşizmdir. Her türlü hiyerarşiye ve otoriteye karşıdır bu. Bireysel özgürlüğü ve gönüllü işbirliğini savunur. Özellikle 19. yüzyılın sonlarında güçlenmiş çeşitli sosyal hareketler ve devrimci eylemlerle etkisini göstermiştir. Tırnak içerisinde muhafazakarlık diye ifade edersek, bu ideoloji de kilisenin protestanlara karşı geleneksel değerleri, kurumları ve toplumsal düzeni korumasını amaçlayan bir düşünce sistemi. Bunlar Avrupa'nın Hristiyanların karanlık çağından gelmiş değişime karşı temkinli ve kademeli reformları tercih ederler. Fransız devrimine tepki olarak 18. yüzyılda ortaya çıkmıştır bu muhafazakarlar tırnak içerisinde. Yine başka bir ideoloji faşizm. Bu faşizmde komünizme karşı ulusalcı, otoriter ve genellikle baskıcı yönetim sistemini destekleyen aşırı sağcı ideolojidir. 20. yüzyılda İtalya ve Almanya gibi ülkelerde faşist yönetimler tarafından insanlara sunulmuştur bu düşünce. Milliyetçilik başlı başına insanlık tarihi boyunca var olan bir ideolojidir. Bireylerin kendi milletine duyduğu bağlılık ve devletin ulusal çıkarlarını ön plana alan ideolojidir. Fransız devrimi ile özellikle yaygınlaşmış güncel anlamda, özellikle 19 ve 20. yüzyılda birçok bağımsızlık hareketine yön vermiştir. Başka bir ideoloji, yönetim sistemi de milliyetçilik gibi içerisinde yaşadığımız topraklarda kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilkelerinden birisi olan laiklik. Laiklik, devlet yönetiminin ve kamusal düzenin din kurallarına veya dini referanslara göre değil, akla, bilime ve toplumsal uzlaşıya dayandırılması ilkesidir. Laikliği gündeme getirmişken hemen diğer ideolojiyi, demokrasiyi de ona ekleyelim ki Osmanlı İslam Devleti'nin yıkılmasıyla yerine kurulmuş olan devlet laik ve demokrat bir devlettir. Demokrasi, halkın kendi kendini yönetmesini sağlayan bir yönetim biçimidir. İnsanların yaşaması için geçerli yasaları halk ya da onların seçtiği vekiller, parlamentolar vasıtasıyla belirlerler. Kelime kökeni olarak eski Yunanca'daki demos yani halk ve kratos yani güç, iktidar için geçerli yasaları halk ya da onların seçtiği vekiller, parlamentolar vasıtasıyla belirlerler. Kelime kökeni olarak eski Yunanca'daki demos yani halk ve kratos yani güç, iktidar kelimelerinin birleşmesiyle meydana gelmiş olup halkın iktidarı ya da halkın yönetimi anlamına gelmektedir. Burada halkın egemenliği iktidarın kaynağının yaratıcıya, sınıflara veya bir kişiye değil doğrudan halka ait olmasıdır. Biliyorsunuz ki temsili demokrasilerde halk kendi içerisinden vekiller tayin ederek o ülkeyi yönetmesi için onlara yetki verir. Yani vekil atar. Yine demokrasilerde siyasi eşitlik vardır ki din ayrımı olmaksızın her vatandaşın Müslüman ya da gayrimüslim eşit olduğu bir gerçektir ve bu değiştirilemez. İdeolojilerin özelliklerine değinmemiz gerekirse, değerli dinleyiciler, bilindiği üzere insan aklı korunmuş değildir. İdeoloji de

belirli bir kişiye, toplumsal grup ya da sınıfa ait fikirler, düşünceler kümesidir. İşte bütün ideolojiler, bu sistemleşmiş hayat şekli, yaşam tarzı haline gelmiş fikirler kümeleri, temelde sınırları olan bu düşük insan zekasının uydurup hayata uyarlamaya çalıştığı ahmaklıktan, sapıklıktan başka bir şey değildir. İdeoloji denilen şey gerçek bilginin önüne dikilen bir engeldir. İnsanların birbirini zaman zaman ilahlaştırması ve hayvandan daha aşağılık bir seviyeye düşmelerine sebep olur. Aslında ideolojilerin ilki iblisin ideolojisidir, şeytanın ideolojisidir. Bakalım Rabbimiz Azze ve Celle bize bunu nasıl bildiriyor, nasıl anlatıyor? Bakara suresi 34. ayet-i kerime. Hani meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblis hariç hepsi secde ettiler. O ise diretti, kibirlendi ve kafirlerden oldu. İşte ideologların özelliklerinden. Onlar kibirlidirler. Onlar kendi görüşlerinde diretirler. Hak onlara ulaştırıldığında bunu kabul etmez, buna karşı mücadele ederler. Araf suresinin 12. ayet-i kerimesi. Allah sana emrettiğim zaman seni secde etmekten alıkoyan nedir dedi iblise. O ben ondan hayırlıyım, ben Adem'den hayırlıyım. Beni ateşten, onu ise çamurdan yarattın dedi. İşte değerli dinleyiciler, iblisin ideolojisi. Bütün ideolojilerin de fikir babası ya da doğmasına bir şekilde sebep olan olay. Bu ideoloji kibir, üstünlük iddia etme ve ilahi iradeye karşı bireysel aklı, kendi nefsini, kendi hevasını üstün tutma prensiplerine dayanan bir ideoloji. İşte kibir ve ırk, yani köken üstünlüğü, milliyetçilik. Hazreti Adem'e secde edin emrine karşı çıkarken kendisinin ateşten, Adem'in ise çamurdan yaratıldığını öne sürerek maddi köken bakımından üstünlük taslamıştır. Milliyetçilik yapmıştır. Bir diğeri ilahi emir karşısında akıl yürütme. Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Kendi mantığını ve kıyasını Allah Azze ve Celle'nin emrinin üstünde tutmuş, mutlak otoriteye, Allah'a itaat etmek yerine kendi kararını, kendi düşüncesini, kendi idesini meşru saymıştır. Sonrasında isyan ve kalıcı düşmanlık. Bu da iblisin ideolojisinin bir içeriği aslında. Hatasını kabul edip af dilemek yerine insan soyunu saptırmayı bir varoluş amacı, misyon, görev haline getirerek ilahi rahmetten kovulmayı göze almak. Böyle bir kibir, böyle bir kin, böyle bir düşmanlık, böyle bir haset. Bunların hepsi değerli kardeşlerim, ideolojilerin temelinde yatan hastalıklardandır. Rabbim bizleri muhafaza buyursun. Araf suresinde 12. ayet-i kerimeden sonra Rabbimiz olayı şöyle bizlere aktarıyor. Öyleyse oradan in ey iblis. Orada büyüklenmen senin hakkın olmaz. Hemen çık. Gerçekten sen küçük düşenlerdensin. İblis, insanların dirilecekleri güne kadar beni gözetleyip ertele dedi. Allah Azze ve Celle, sen gözlenip ertelenenlerdensin dedi. İblis dedi ki, madem öyle beni azdırdığından dolayı onları, yani insanları saptırmak için mutlaka senin dost doğru yolunda pusu kurup oturacağım. Sonra muhakkak onların önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Allah dedi ki, kınanıp alçaltılmış ve kovulmuş olarak oradan çık. Andolsun onlardan kim seni izlerse, ideolojilerin yoluna tabi olursa cehennemi sizlerle dolduracağım. Araf suresinin 13-18. ayet-i kerimeleri arası. Görüldüğü üzere iblis verdiği söz üzerinde durmakta ve Allah'ın dost doğru yolu olan İslam'ı ortadan kaldırmak için insanlardan olan ortaklarıyla beraber çalışmaya devam etmektedir.
İdeolojiler Allah Azze ve Celle'ye yapılması gereken mutlak itaati bazen gevşeterek ve bazen de tamamen Allah'ın otoritesini ortadan kaldırarak insanları kendi düşüncelerine, ilkelerine bağlı kalmayı vesvese vererek onları da kendine benzetip hevalarını ilahlaştırırlar. Oysa insan iblisin değil de Adem Aleyhisselam'ın yoluna tabi olursa görecek ki yaratılış olarak insanın aklı sınırlıdır ve mutlak doğruya ulaşamaz. Mutlak doğruya ancak ve ancak vahiy ile ulaşılabilir. O da Rabbimizin bize gönderdiği kitap ve hikmettir. İşte iblis ile başlayan bu süreçte insanlık tarihi boyunca Allah Azze ve Celle'den gelen dosdoğru bilgi olan vahyi bir kenara bırakıp kendi aklıyla ve hevasıyla meydana getirdiği sistemin ya da başkalarının oluşturduğu sistemlerin bir parçası, daha doğrusu var ettiği ya da başka insanlar tarafından oluşturulan kusurlu sistemlerin sadık bir kölesi haline dönüşmesi, insan için esefle anılması gereken ve onu aşağıların aşağısına, eşref-i mahlukattan esfele safiliğine dönüştüren bir durumdur. Görüldüğü üzere başlangıçta bir fikir, bir düşünce olan ideolojiler, bireyin sadece teori ve düşünce dünyasıyla ilgili değil, genellikle insanların ve toplumların pratik hayatlarına yön verirler. Zamanla bir hayat şekli haline, yaşam tarzı haline, hatta bir sistem haline, yönetim şekli haline dönüşürler. Şeytan ve onun insanlardan ve cinlerden olan dostları, halkları birbirine düşürmek için ideolojileriyle fitne çıkarırlar. Çıkar ve menfaatleri için ülkelerin yönetiminde yerli kuklalarını iş başına getirirler. Birbirine zıt, birbirini iten ideolojilerle, fikirlerle, düşüncelerle toplumlar iç çekişme ve kargaşalarla birbirine düşürülür. Ürettikleri silahları ve teknolojilerini satabilmeleri için toplumların, grupların savaş ortamına getirilmeleri gerekir. Barış, hürriyet, adalet ve insan hakları gibi aldatıcı sözlerle süsledikleri ideolojilerle milyonlarca masum insanı katleden zalim sistemleri toplumlara musallat ederler. Dikkat edin, hiçbir ülkede savaş sanayi yok. Hepsi savunma yapıyor kendisine göre. İşte bu bile aldatmacanın bir şeklidir. Amerika, İsrail, Rusya bile savunma sanayi. Hiçbirisi saldırı yapmıyor kendine göre. Onların barış, mutluluk, huzur, adalet, insan hakları gibi iddialarının aksine her türlü suç ideolojiler ile yönetilen dünyada zirve yapmış durumdadır. Şiddet, uyuşturucu, insan ticareti, hırsızlık, rüşvet, cinsel saldırılar, dolandırıcılık, yağma, adam öldürme artık her gün konuşulan ve artık insanlar tarafından kabullenilmiş bir duruma gelmiştir maalesef. İşte Allah Azze ve Celle'nin dini olan İslam'ı hayattan söküp alırsanız, gerek yaşam şekli, gerekse toplumsal düzen olarak, yasa olarak, kanun olarak kullanmazsanız, yani fişi prizden çekerseniz ışığın yanmasını bekleyemezsiniz. Orada adaletten, barıştan, huzurdan, insan haklarından asla söz edilemez eğer İslam yoksa, Allah'ın vahyi yoksa. Gelin iğneyi başkasına, çuvaldızı kendimize batıralım. Küresel Organize Suç Endeksi 2025 raporuna göre Türkiye 193 ülke içerisinde 7.20 suç skoruyla 10. sırada yer alarak dünyada en yüksek suç oranına sahip ülkeler arasına girmiştir. Avrupa'da ise ilk sırada yer almakta. 2025 yılı boyunca Türkiye mahkemelerinde yürütülen dosyalardan yaklaşık 14 milyon şüpheli ve 24 milyon farklı suç kaydı, suç isnadı işlem görmüş. 2000 ile 2500 civarı kasten öldürme, 18.756 cinsel saldırı soruşturması, çocuklara yönelik cinsel istismar suçundan şüpheli sıfatıyla 30.591 kişi hakkında 33.407 yeni soruşturma dosyası açılmış. Cinsel taciz
ve saldırı olaylarının %89'u ise adli birimlere, adliyelere bildirilmemektedir malum sebeplerden dolayı. Uyuşturucu kullanımına ilişkin savcılıklardaki dosya sayısı 2023 yılında yaklaşık 674 bin iken 2024 yılında 784 binin üzerine çıkmıştır. Adalet istatistiklerine göre son 10 yılda uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurma kullanma suçu hakkında açılan dosya sayısı 2.7 kat, imal ve ticareti hakkında açılan dosya sayısı ise 1.6 kat artmıştır. Yine 2025'te dolandırıcılıkla ilgili dosya sayısı 1.144.287 seviyesine ulaşarak bir önceki döneme göre %18 artış göstermiştir ki son 10 yılın perspektifte dolandırıcılık suçlarındaki artış yaklaşık %190 olarak kayıtlara geçmekte. Yine gasp suçu Türkiye genelindeki adliyelerde ceza mahkemelerine açılan dosyalar ve Cumhuriyet Başsavcılıklarındaki soruşturmalar arasında ilk sırada en yüksek hacimli suç grubu olarak yer almakta. Maalesef çocuklar ve gençler de bu bozulmuşluğun, bu ideolojinin kurbanı oldular. 2025 yılı adli verilerine göre adli süreçteki çocuk, suça sürüklenen çocuk kategorisinde 330 binden fazla çocuk hakkında adli işlem yapılmıştır. İşte değerli dinleyiciler, ideolojilerle yönetilen dünyanın sonucu bu. Ciddi anlamda bir kriz, çok büyük bir buhran, kendi düşünürleri, kendi ideologları dahi bunu kabul etmektedirler. Batıl dinlerin hakimiyetindeki sistemler tüm görkemine ve ihtişamına rağmen çöküşün eşiğine gelmiştir. Onların şu anda yapmaya çalıştıkları bu çöküşü gizlemeye çalışmak, saklamaya çalışmaktır. Ancak bu çabaları onu yavaşlatmıyor bile. Her gün şahit oluyoruz ki insanlar ve toplumlar gerek fiziksel gerek ruhsal olarak uçurumun kenarına gelmişlerdir. Bu sonun başlangıcı insanın kendi aklını referans kabul edip vahyin emirlerini reddetmesiydi. Bu olayın aslına bakarsanız tüm beşeri ideolojilerin, tüm sözüm ona mükemmel kurgusunun altında yatan tek bir gerçek vardır. O gerçek bazı insanların daha rahat, daha konforlu, daha eşit ve daha adil yaşayabilmesi için geriye kalan büyük çoğunluğun ezilip sömürülmesinden başka bir şey değildir. İdeolojiler ister komünizm, sosyalizm olsun, yani insanı, bireyi öne çıkartan sistemler dahi olsa, bunların tek amacı böyle görünmese bile elit bir kesimin konforu, rahatı ve onların çoğunluğu ezmesi ve sömürmesinden ibarettir. Bu sapıklığı yok edebilmenin tek yolu elbette İslam'a sımsıkı sarılıp onun emrettiği yöntemleri uygulamaya koymaktır. İnsan asıl özgürlüğü, adaleti, eşitliği ve bu dünya yaşamında insanca yaşamayı vaat eden tek gerçekliğin İslam dini olduğu hakikatini unutmadan tüm beşeri ideolojileri bütünüyle reddetmesi gerekmektedir. Yani la ilahe illallah. İnsanın kelime-i tevhidi söyleyerek Müslüman olmayı kabullenişinin özünde bu büyük reddediş yatmaktadır. Çünkü iman etmek, yani la ilahe illallah, önce beşeri ideolojileri, İslam dışındaki tüm dinleri reddetmeyle başlar ve Müslüman ancak Allah'a kulluk etmeyi ve sadece ona teslim olup ona boyun eğmeyi tercih etmiş olmaktadır. Gerçekte Müslüman şahsiyet insanların içerisindeki en özgür bireydir. Çünkü o kendisine özgürlük verene boyun eğerek olması gereken özgürlüğü kazanmış olmaktadır. Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyuruyor: kafirler istiyorlar ki Allah'ın nurunu, İslam dinini ağızları ile söndürsünler. Kafirler istemese de, hoşlanmasa da Allah nurunu, dinini tamamlayacaktır. Ayet-i Kerime'den de anlaşıldığı gibi Allah Azze ve Celle nurunu mutlaka bir hakkın tamamlayacaktır. İnsanlığın değişmeyecek mutlak kaderi de ancak budur. Çünkü insanın yaratılış amacına en uygun olan din, en mükemmel yaşam tarzı işte bu nurdur. Yani İslam dinidir. Bunun bilincinde olan Batı
ellerindeki bütün gücü kullanarak bu gerçeği durdurmaya çalışmaktadırlar. Ancak başarı da, zafer de ancak Allah'tandır. O dilediği kullarına dilediği zamanda elbette lütfedecektir. Bu konuda bir müminin hiçbir şüpheye yer vermeksizin inancını sebatla, kararlılıkla sürdürmesi gerekmektedir. Ayrıca bu inanç, bu iman salt pasif bir histen ibaret de olmamalıdır. Çünkü bu iman aksiyon ve büyük bir mücadele, Allah yolunda cihadı gerektirmektedir. Günümüz Müslümanları her ne kadar ideoloji denen sistemlerin kölesi olarak bu çöplüklerde yaşamaya mecbur bırakılmış olsalar da insanlık için büyük bir kriz

0: hem kendi iyilikleri için hem de tüm insanlığın iyiliği için yapmak zorunda olduğu şuurunu da hatırda tutarak bir an önce harekete geçmeleri gerekmektedir. Artık ideolojinin maskesi yere düştüğüne göre harekete geçmenin de zamanı gelmiş demektir. Zamanı gelmiş bir fikri hiçbir güç durduramaz ey Müslümanlar. O halde yapılması gereken ahlaki değerlerimizden kopmadan İslam'a sahip çıkarak ideolojilerin İslami değerlere zarar vermesinin önüne duracak dava şuuruyla İslami mücadele için yerimizi almamızdır. Gücümüz nispetinde elimizden ne gelirse. Bu anlamda bu batıl yaşam şekilleri olan ideolojileri tanıyıp İslam'a ve Müslümanlara vereceği zararı bertaraf etmeliyiz. İnsanlığın, toplumun, halkın ve ailelerin korunması ve kollanması, bu uğurda yapılacak çalışmaların gelecek nesillerin sağlıklı bir şekilde yarınlara güvenle bakmasına temel oluşturacaktır. Biiznillah toplumun önünü açacak en emin yol da budur. Ey Rabbimiz, bizleri hikmetle rızıklandır. Söz, düşünce ve davranışlarımızı hikmetle süsle. Sefihlik, cehalet ve acizlikten sana sığınırız. Sen kime hikmet vermişsen ona çokça hayır vermişsindir. Hayrın tamamı senin elindedir ve biz senin indireceğin hayra muhtacız. Allahümme amin velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Edep Yahu programıyla Habil Ademoğlu'nu dinlediniz.

0: Özel FM.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: yatsı ile sabah namazını cemaatle kılmak münafıklara çok ağır gelir. Eğer bundaki ecri bilselerdi, sürünerek de olsa cemaate gelirlerdi. Namaza gelmeyenlerin evlerini yakmak istedim. Buhari.

0: nefes.
1: Sadakallahul azim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Sadakallahul azim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özefem 103 dayık. Kim sultanla?
1: Deriyle gücü, sünnet rehberliğinde eğitim veren okulda kız ve erkencileri sınıf eğitim gördüğü okulların kayıt dönemi başladı. Detaylı bir için 0506 528 053 okulları acılardı.
2: Hijyen adı yıkamı yaz kampanyasını kırmayın. Kendi ittir, kendi götür kampanyamız. Kirli halı siz gittin, profesyonellik bir metek arın 80 renkli alıp, alıp gün. Hijyen adı yıkamı 0504 733 7. RG Teknoloji, güvenlik alanlarından, hırsız alarmlarına, biber kablandırma işlemlerinden, firmalar, elektrik, elektronik, altyapı ve tör kurulu kadar hayatınızı yüklaştıracak Dijital İstanbul temsilini hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 012 910 2060.
3: Profesyonel ekip, kalite hizmetlerimiz, memnuniyetine alami diktimiz, dileyen hem hastamıza hem diş ekme imkanı, siz tercih olmayı ediyoruz. Aydent İstanbul Merkezi, Başakşehir Hubemiz 533-66-993, Eski Yurtçuğumuz 0505-950-8287.
4: Hacı Bakumları, geleneksel lezzet olan lokum 5 farklı çeşit. 10 yıldan beri sizlere 20 Türkiye uzmanının mutluluğunu yiyoruz. Hacı Baba Kumları 0200-861-0645. Deneyimeniz için hacıbanları.com.
5: Orta ve üst segment ikinci araç alım ve satımı için bize danışan karar vermeyin. İCS Motiv 0503-190-4454.
6: Okul öncesilerimizin manevi alakası ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocukların ebevi eğitim modelini azmi hassasını esas alıyoruz. Her ay gündüz kım eve 0531-133-34-30 Arnaköy.
7: Bak, hayata şart olmak, hatın için var olmak, de varımdır. Bak, kitabın en geniş düzünde, asır öncesi atmosferlerini etmek, ceyin kapılarını ben aralıktır. Okuma, hayattır. Hayata ve antanık olmaşın bekayalık, otuzluk tesiyle hayata anlam katan kitap okularıyla tutuyor. Bu anlamda için sirisilatap.com olay satı temiz ediyoruz.
8: Estetik tasarım, dayanıklılık kabinler, montaj, asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için vizyon işlemlerimizi Hıtnik servisimiz ve tecrübe durumumuzla gerçekleştiririz. Fiyat ve ücretsiz keşif için lütfen bizi deyin. Or asansör güvenli de der. 0112-506-7-1 asansör.güngör.
9: Reklamı dinlediniz. Hanı dediği sıra, kamdi yelemlenmez dilham.

0: kendinizi görmek üzere, Mescid-i Haram'dan devresi bereketli kıldığımız Mescid-i Haram'a götüren Allah, zulüm nokta uzak.
1: Az söyleyecek çok söz var.
0: Öz efem 103.2.

0: hayretini. Kelimeler biriktireceksin uzun secdelerden, içli dualardan ve zorlu kavgalardan. Kelimeler biriktirecek ve adını umut koyacaksın. Sen ey İslam'ın genci, umudun nişanesi, asırların paslı prangalarını kırıp Allah'a firar edeceksin. Mazlumlar var ki asırlardır ağlayan, gözlerindeki yaşı silecek ve bir tebessüm armağan edeceksin. Bir tebessüm ki Yusuf kadar güzel, bir tebessüm ki Muhammed kadar asil, bir tebessüm ki adı umuttur, umut.
1: Özel FM hatırlatıyor. Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Az da olsa malının bir kısmını beklenmedik hadiseler için ayır ve katiyen lüks eşyaya kapılma.
1: Alimlerle arkadaşlığı asla kesmeyin. Sürekli onların sohbetinde bulunun.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Davud peygamber aleyhisselam Zebur'da şöyle vahyedildiğini bildirmiştir. Akıllı kişiye şu üç şeyden başka bir şeyle meşgul olmak yakışmaz. Ahiret için azık hazırlamak, geçimini sağlamak için çalışıp kazanmak, hoşa giden şeyi helal yollardan elde etmek.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, sağ gitmek istiyorsan dikkatli solla. Hız yolu kısaltmaz. Senin ve yolcularının hayatını kısaltır.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Hepinizden çok dikkatli olmanızı istiyorum. Ancak bilin ki şeytanın hilesinin sizin imanınız karşısında etkisi yoktur. Gelin hep birlikte güçlü bir imana sahip olalım. Allah'ın rahmet kapıları iman eden kullarına daima açıktır.
1: Sizden takvanızı korumanızı, Allah'ın emirlerine uymanızı, onun Resulünün gösterdiği yoldan gitmenizi, şeytanın fitne ve fesadına karşı kendinizi daima sakınmanızı istiyoruz.
2: Takvalı olun ve Allah'ın peygamberine inanın. En iyi silahımız budur. Tek silahımız.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel efendim.
5: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
6: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
7: Dehasoft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
8: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
9: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
12: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
13: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
14: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
5: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
4: Özel FM.
16: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, İslam ve Hayat programıyla Necati Koçkesen sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bis salihin ve üfevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Kalallahu teala fi kitabihil kerim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la te'kulu envalekum beynekum bil batili ve tudlu biha ilel hukkami li te'kulu ferigan min envalin nasi bil ism li te'kulu ferigan min envalin nasi bil ism ve entüm ta'lemun. Sadakallahul azim. Değerli kardeşler, okumuş olduğum ayet-i celile Bakara suresinin 188. ayeti. Allah azze ve cel bu ayetinde buyuruyor ki: "Ve la te'kulu envalekum beynekum bil batili." Mallarınızı kendi aranızda batıl yollarla yemeyin. Haksız yollarla yemeyin. "Ve tudlu biha ilel hukkami." Ve hakimlere de "Li te'kulu ferigan min envalin nasi bil ism." İnsanların mallarını günah olarak yemek için hakimlere de rüşvet vermeyin. Hakimlere rüşvet vererek İnsanların mallarını günah yollarla yemeyin diyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Ve entüm talemun, halbuki siz bunu biliyorsunuz diyor. Yani bunun yasak olduğunu, bunun haram olduğunu bilip dururken böyle yapmayın diyor. Bugünkü sohbetimizin konusu kul hakkı kardeşler. İslam'ın üzerinde hassasiyetle durduğu kavramlardan birisi de ve en önemli kavramlardan birisi de kul hakkıdır kardeşler. İslam bütün canlılara ait hakları tespit ve tarif ederek herkesin hakkına riayet etmemizi emrederken kul haklarına karşı da riayetsizliği, kul haklarına saygısızlığı, kul haklarında haddi aşmayı yasaklamıştır. İslam dini sadece insan haklarına değil, hayvan haklarına da riayet edilmesini önemle belirtmiştir kardeşler. Hayvanların dahi hakkı vardır yani. Kafirlerin bile hakkı vardır kardeşler. Kafir diye bir kafirin malına tecavüz edemezsin, hakkına tecavüz edemezsin, canına tecavüz edemezsin, ırzına tecavüz edemezsin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Buhari'nin haç bahsinin 132 numaralı hadisinde buyuruyor ki: "Ey insanlar, sizin canlarınız, mallarınız, ırz ve namuslarınız Rabbinize kavuşuncaya kadar dokunulmazdır." Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadisini veda hutbesinde söylemiştir. Yani vefat etmeden 82-83 gün önce beyan etmiştir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu veda haccından sonra 82-83 gün kadar yaşamıştır. Dolayısıyla İslam'da kul haklarına riayet, İslam'ı anlama ve özümseme göstergelerinden birisi olup önemli bir kavramdır. Cenab-ı Allah'ın kullarına bahşettiği bir hakkı çiğnemek büyük günahlardan addedilmiştir kardeşler. Öyle büyük günahlardandır ki Allahu Teala Celle Celalü kendisine karşı işlenen hata ve günahları affedebileceğini beyan etmesine rağmen kul haklarını affetmeyeceğini beyan etmiştir kardeşler. Allahu Teala Celle Celalü kul haklarını affetmiyor. O kulla, sende hakkı olan kulla seni öbür tarafta ya bu dünyada helallaşacaksın, yani onun hakkını ödeyeceksin, helallaşacaksın, ya da Cenab-ı Allah Celle Celaluhu öbür tarafta seninle onu karşı karşıya getiriyor, onun sendeki hakkını, senden onun hakkını karşılığındaki sevabı alarak ona yüklüyor veya eğer şeyin yoksa, sevabın yoksa, onun hakkı karşılığındaki onun günahını alıyor, sana yüklüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz haçtan bahsederken mesela, kim Allah rızasına inanarak hac eder de haçta da cidal etmez iken oradaki insanlarla kavga etmezse, el kavgası veya dil kavgası etmezse, müstehcen kelimeler konuşmazsa, bir de günah işlemezse, kul hakları hariç anasından doğduğu gibi memleketine döner diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bakın, mebrur olan, yani kabul edilen bir haç bile kul haklarını affettirmiyor kardeşlerim. Sadece Allah'ın hakları affediliyor. Yine mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şehitlerin de kul hakkının affedilmeyeceği, kul hakkı olan şehidin o kulun hakkını kul hakkını alıncaya kadar cennetin kapısında bekletileceği beyan ediliyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde. Yani halkımız arasındaki şehit oldu tamam cennete gitti. Yok böyle bir şey. Borçlu olan şehit, bakın borçlu, birine borcu varmış ya da birinin hakkı varmış kendisinde, o şehit o kul hakkını almadıkça cennete gidemiyor kardeşler. Kul haklarıyla ilgili birkaç tane ayete değindikten sonra inşallah Teala hadislere geçeceğiz. Ondan sonra da kul hakları neler olabilir, kul hakları nasıl ödenebilir, onlara değinmeye çalışalım inşallah. Mesela Allahu Teala Celle Celaluhu Nisa suresinin 29. ayetinde buyuruyor ki geçenki ticaret ahlakıyla ilgili bir sohbetimizde de bu ayeti okumuştuk. Buyuruyor ki Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ya eyyühellezine amenu la te'kulu envalekum beynekum bil batili illa en tekune ticareten an teradim minkum ve la taktulu enfusekum innallaha kâne biküm rahima buyuruyor. Ey iman edenler, mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rızanıza dayanan ticaret böyle değildir. Yani birbirinizden razı olarak ticaret yaparsanız ancak öyle mallarınızı yiyebilirsiniz. Haksız olarak mallarınızı yemeyin ve kendinizi öldürmeyin diyor Allahu Teala Celle Celaluhu. Bir insanın kendisini öldürmesi ne demektir kardeşler? Kendisine zulmetmesi demektir. Ve o zulmüyle kendisini cehenneme götürmesi demektir. Bir insanın kendi kendisini öldürmesi demek. Şüphesiz ki Allah size karşı çok merhametlidir diyor Allahu Teala Celle Celaluhu. Yine mesela Nisa suresinin 2. ayetinde yetimlere mallarını verin, temizi pis olanla değişmeyin. Yani burada yetimlerin mallarını verin derken yetimlerin mallarını kendi mallarınız içine katarak onları yemeyin diyor. Onu pis olarak Cenab-ı Allah addediyor. Temizi pis olanla değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katarak kendi malınız gibi yemeyin. Çünkü bu büyük bir günahtır. Yine Nisa suresinin 10. ayetinde Cenab-ı Allah Celle Celaluhu haksızlıkla yetimlerin mallarını yiyenler şüphesiz karınlarına ancak ateş yemiş olurlar. Bakınız, haksız olarak bir kulun malını kendi zimmetine geçirmek, kendi boğazından geçirmek, karnına ateş yemek oluyor. Allahu Teala Celle Celaluhu'nun ayetine göre. Zaten onlar alevlenmiş ateşe de gireceklerdir diyor Allahu Teala Celle Celaluhu. Yine Fecir suresinin 17. ayetinde de Cenab-ı Allah buyuruyor ki kella bella tukrimunel yetime ve la tehadduna ala taamil miskin ve te'kuluna turase eklen lemmen ve tuhibbunel male hubben cemma. Hayır, doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz, yoksulu yedirmeye birbirinizi teşvik etmiyorsunuz, haram helal demeden mirası yiyorsunuz. Malı aşırı biçimde de seviyorsunuz diyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu Fecir suresinin 17. ayetinde. Bakınız, dedi ki haram helal demeden mirası yiyorsunuz. Niye? Baban anan öldükten sonra mirası şeriata göre paylaşacaksın. Allah nasıl hak taksimi yaptıysa o taksime göre mirasını alacaksın. Eğer öyle alırsan o mirası yemen helal olur. Ama öyle değil de gidersen ben şeriata göre değil bu sistemin kanunlarına göre böleceğim dersen, kadın erkek eşitliği vardır dersen falanın hakkını gasp etmiş olursun. Mesela Allah diyor ki erkeklerin hakkı kadınların iki katı kadar diyor. Sen gider de birebir böleceğim dersen öbürü de razı olmazsa buna onun hakkını gasp etmişsin demektir ve aldığın mal haramdır. Onunla ticaret yaparsan o malla kazancın da haramdır. Çünkü niye? Aslı haramdır o malın.

Onların bazılarını görmeye çalışalım inşallahu teala. Biraz önce söylemiştim. Müslim'in İmare Bahsi'nin 119. hadisinde Allah Resulü buyurur ki şehidin kul hakkı dışındaki bütün günahlarını Allah-u Teala mağfiret eder. Hemen birisi şehit oldu diyorlar, hemen cennete yolluyorlar. Allah hüküm vermeden sen nasıl cennete yolluyorsun? Sen Allah'ın onun hakkındaki hükmünü mü gördün? Sen onun hakkındaki levh-i mahfuzu mu gördün? Canını Allah yolunda kurban eden şehit için durum böyle olursa diğer insanların çiğnedikleri kul haklarını bir düşünelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir başka hadisinde de şöyle buyurmuştur. Kimin üzerinde din kardeşinin ırzı, namusu veya malıyla ilgili bir zulüm varsa altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet günü gelmeden evvel o kimseyle helallaşsın. İyi dikkat edin. Hadisi tekrar okuyalım. Kimin üzerinde din kardeşinin ırzı, namusu veya malıyla ilgili bir zulüm varsa altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet günü gelmeden evvel o kimseyle helallaşsın. Çünkü öbür dünyada altın gümüş geçmeyecek. Öbür dünyada rüşvet yok, torpil yok. Yoksa kendisinin salih amelleri varsa yaptığı zulüm miktarınca sevaplarından alınır, hak sahibine verilir. Şayet İyilikleri yoksa zulüm yaptığı kardeşinin günahlarından alınarak onun üzerine yükletilir. Buhari Mezalim Bahsi'nin 10 numaralı hadisi ve Rikak Bahsi'nin 48 numaralı hadisi kardeşler. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabıyla böyle benim sizinle oturduğum gibi otururken şöyle bir soru soruyor ashab-ı kirama. Müflis kimdir biliyor musunuz? Bize müflis deseler biz de aynı sahabi gibi cevap verirdik eğer şu hadisi bilmeseydik. Sahabiler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu sorusuna diyor ki bize göre müflis parası ve malı olmayan kimsedir. Hiçbir şeyi olmayan kimsedir bize göre müflis diyor. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz ki ümmetimin müflisi şu kimsedir. Kıyamet günü namaz, oruç ve zekat sevabıyla gelir. Fakat şuna sövdüğü, buna zina, isnat ve iftirasında bulunduğu, şunun malını yediği, bunun kanını döktüğü ve şunu dövdüğü için iyiliklerinin sevabı şuna buna verilir. Üzerindeki kul hakları bitmeden sevapları biterse hak sahiplerinin günahları kendisine yükletilir ve neticede cehenneme atılır. Müslim'in bir bahsinin 59 numaralı hadisi, Tirmizi'nin kıyamet bahsinin 2 numaralı hadisi, Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inin 2. cildinin 303. hadisi. Peygamber Efendimiz üzerinde borç bulunan kimsenin cenaze namazını kılmıyordu kardeşler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmetini kul hakkıyla ölmekten kurtarmak için çok ciddi tedbirler almıştır. Bunlardan birini Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle anlatır. Resulullah Efendimiz'e üzerinde borç bulunan bir cenaze getirildiği zaman borcunu ödeyecek bir mal bıraktı mı diye sorardı. Bunun borcu var mı diye sorardı önce. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Eğer var ya Resulullah derlerse bu sefer de peki borcunu ödeyebilecek mal bıraktı mı diye sorardı. Eğer bıraktı ya Resulullah derlerse geçer cenaze namazını kılardı. Yok eğer hayır ya Resulullah hiçbir mal bırakmadı derlerse o zaman kardeşinizin namazını kılın derdi. Kendisi onun cenaze namazını kılmazdı. Nitekim böyle bir cenazede yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunun borcu var mı dedi. Onlar da var ya Resulullah dediler. Peki geriye mal bıraktı mı? Hayır ya Resulullah dediler. Kardeşinizin namazını kılın deyince orada sahabinin birisi dedi ki ya Resulullah onun bütün borcunu ben üstleniyorum dedi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o kefil olunca geçti onun namazını kıldı. Peki bak kendisi kılmıyor ama sahabilere diyor ki kardeşinizin namazını kılın diyor değil mi? Burada bir incelik var. Niye kendisi kılmıyor da Müslümanlara kardeşinizin namazını kılın diyor peki? Bu inceliği yakalamamız lazım. Çünkü kardeşler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin cenazesini kıldığı bir kimsenin bütün hakları affedilir. Kul hakkı da dahil. Eğer Allah Resulü üzerinde kul hakkı olan birisinin, borcu olan birisinin cenaze namazını kılarsa onun kul hakkı da affedileceği için bu sefer onda o hakkı olanın hakkı zayi olur. Anladınız değil mi? Onun hakkı zayi olur. Bundan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz borcu olanın cenazesini kılmamıştır. Ama Müslümanlara kılın demiştir. Çünkü Müslümanlar eğer bir Müslümanın cenaze namazını kılarlarsa, onun affedilmesini isterlerse ancak Allah'ın hakları affedilir.
Müslümanların kıldığı cenaze namazında kul hakları yine affedilmez. Eğer öyle olsaydı öbür tarafta, yani her Müslümanların kıldığı cenaze affedilseydi, öbür tarafta o birbirinde hakkı olanlar bir araya getirip birbirlerine hakları verir.

0: görmezdi değil mi?
1: Cenazesini kılan insanlar onun affedilmesi için dua yaparsa ancak Allah'ın hakları hakkında onun affedilmesini istiyorlar demektir. Kul hakları affedilmez. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cenazesini kılarsa bütün haklar affedilir. O zaman da hakkı olanın hakkı zayi olur ve o mahrum olmuş olur o zaman. Bundan dolayı Allah Resulü boşluğun cenazesini kılmıyordu. Fakat daha sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e mal geldi. Yani yavaş yavaş savaşlardan ganimet gelmeye ve devlet artık biraz mal edinmeye başlayınca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben her mümine mutlaka dünya ve ahirette insanların en yakınıyımdır. Dilerseniz şu ayeti okuyun. O peygamber müminlere öz nefislerinden daha evladır, yani yakındır. Hangi mümin vefat eder de geride bir mal bırakırsa varisleri onu alsınlar. Borç veya bakıma muhtaç birini bırakmışsa o da bana gelsin, ben onun mevlasıyım demiştir Allah Resulü. Yani önceleri cenaze namazını kılmıyordu borcu olanların, fakat devlet yavaş yavaş zenginlemeye başlayınca Allah Resulü borçlu ölenlerin borcunu Beytülmal'dan ödemiştir. Sa'd bin Atval radıyallahu anh anlatıyor. Kardeşim vefat etmiş ve 300 dirhem mal ile bakıma muhtaç çoluk çocuk bırakmıştı. Bıraktığı parayı ailesine harcamak istiyordum. Resulullah, kardeşin borcu sebebiyle hapsedilmiş durumda. Borcunu ödeyiver buyurdu. Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir şekilde malum olmuş. Ya vahiy ile bildirilmiş ya rüya ile gösterilmiştir. Çünkü peygamberlerin rüyası da vahiydir. Diyor ki, kardeşin borcu sebebiyle hapsedilmiş durumda. Borcunu ödeyiver diyor kardeşine. Ben de dedim ki, ya Resulullah, ben onun borçlarını ödedim. Sadece bir kadının iddia edip delil getiremediği iki dinarı kaldı dedim. Yani bir kadın gelmiş, senin kardeşin diyeyim bana da iki dinar vereceği var demiş. Ama diyor bir delil de getirmedi. Yani benim kardeşimde alacağı olduğuna dair ne bir şahit ne bir delili yoktu. Onun için onu ödemedim diyor. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki o kadına iddia ettiği iki dinarı ver çünkü kadın hakikati söylemektedir buyurdu. Bakınız, kadına olan iki dinardan dolayı adam hapsediliyor. Cennete alınmıyor kardeşler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de kul haklarından çok korkuyordu. Nitekim bir gün dedi ki, ben sadece bir beşerim. Sizler bana muhakeme olmak üzere geliyorsunuz. Belki biriniz delilini getirmekte diğerinden daha becerikli olabilir ve meramını daha iyi anlatabilir. Ben de dinlediğime göre o kimsenin lehinde hüküm verebilirim. Yani beni yanıltabilir diyor adam konuşmasıyla. Kardeşinin hakkını alıp da birinin lehine hüküm verirsem ona cehennemden bir parça ayırıp vermişimdir diyor. Dikkat edin diyor. Bir benim karşıma davalı ve davacı geldiği zaman haklı olan davalı belki davasını anlatamayabilir. Gerçekten de öyle insanlar var. İki kelimeyi bir araya getiremeyen, haklı olduğu halde konuşamayan ama öbür taraf haksız olduğu halde edebiyatı kuvvetli olan, değil mi? Birisi olabilir, konuşması iyi olabilir ve karşıdaki hakimi ikna edebilir haksız olduğu halde. İşte Allah Resulü diyor ki bakın benim karşıma davalı davacı olarak gelir de haksız olan bir kimse işte güzel anlatımıyla benim karşımda davasını savunur da ben de onu haklı görerek ona bir pay verirsem bilsin ki ona ateşten bir parça vermişimdir diyor. Çünkü haklının hakkını gasp etmiş demektir diyor. Yine mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelen bir hadiste ki Muhammed bin Cahş radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanında oturuyorduk. Başını semaya şöyle kaldırdı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra elini alnına koyup Sübhanallah ne kadar ağır bir hüküm indirildi buyurdu. Biz çok korktuk ve sükut ettik. Orada sahabiler hiçbir şey diyemiyorlar korkularından. Cenab-ı Peygamber Sübhanallah ne kadar ağır bir hüküm indirildi deyince hepsi korkuyorlar, susuyorlar ve o gün yarasa o hüküm nedir diyemiyorlar korkularından. Ertesi gün ey Allah'ın Resulü o indirilen ağır hüküm neydi diye sordum. Çünkü ertesi güne kadar biraz korkusu geçince Allah Resulü'ne geliyor diyor ki ey Allah'ın Resulü o indirilen ağır hüküm neydi diye sordum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki bir kişi Allah yolunda öldürülse. Hadise çok dikkat edin kardeşler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yemin ederek anlatıyor. Diyor ki nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki bir kişi Allah yolunda öldürülse, sonra diriltilip tekrar öldürülse, sonra diriltilip tekrar öldürülse. Bir kimse Allah yolunda savaşsa da şehit olsa, sonra tekrar diriltilse, tekrar Allah yolunda savaşıp öldürülse, sonra tekrar diriltilse, tekrar Allah yolunda savaşırken öldürülse, üzerinde bir borç varsa borcu ödeninceye kadar cennete giremez diyor kardeşler. Nesai'nin bu yıl bahsinin 98 numaralı hadisi kardeşler. Gördünüz mü? Yani bizim falanı filanı cennete göndermemiz boş söz kardeşler. Falan garanti cennetliktir. Filan garanti cennetliktir. Birisi ölüyor, Allah şefaatine nail eylesin. Ya sen onu bir defa birisine Allah şefaatine nail eylesin. Bir ilim ehli ölüyor, hemen Allah şefaatine nail eylesin diyorlar. Bir kimsenin şefaatine nail, Allah şefaatine nail eylesin dediğin zaman iki şeyi garanti etmiş oluyorsun. Birisi onun kesin kes cennetlik olduğunu söylemiş oluyorsun. Çünkü ancak cennetliklere şefaat izni verilecek değil mi? Bir cennetlik olduğunu iddia ediyorsun. İki, ona şefaat makamı verildiğini söylüyorsun. Şefaat izni verildiğini iddia ediyorsun. Halbuki bunu biz bilmiyoruz. Allah adına konuşuyorsun, Allah adına hüküm veriyorsun. Hazreti Ömer şöyle anlatır. Hayber gazvesi günü idi. O sırada Allah Resulü'nün ashabından bir grup geldi ve falanca şehit, filanca da şehittir dediler. Hayber fethi sırasında çarpışmalar olmuş, kaleden ok atmalar olmuş. Bazı Müslümanlar şehit düşmüşler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ordusunda bazı Müslümanlar şehit düşmüşler. Yani Müslümanlara göre şehit. Ve savaştan sonra o ölülerin arasında, yani insanların arasında gezerken işte o gördükleri Müslüman ölülerini göstererek diyorlar ki falan şehit, falanca da şehit dediler. Sonra bir adamın yanından geçerken falanca kimse de şehit olmuş dediler. Bu sefer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır, ben onu ganimet mallarından haksız yere aldığı bir hırka içinde cehennemde gördüm buyurdu. Hani diyorlar ya, günümüzde şehitlik çok kullanılıyor. Adam uçaktan düşüyor, şehit. Adam belki itikadı yok adamın. Allah'a kitaba inanmıyor, Allah'a kitaba küfür ediyor. Ama sırf devlet görevinde olduğu için şehit. Kaza yapıyor, ölüyor, şehit. Savaşıyor, ölüyor, şehit. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ordusunda da savaşsanız, Allah Resulü'nün ordusunda savaşsanız, Allah'ın dinini hakim kılmak için savaşsanız, orada bir mal aşırma, yani devletin ganimetinden bir ganimetten bir parça aşırma sebebiyle cehenneme gidiyor. Eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadisini söylemeseydi herkes onun şehit olduğunu söylerdi değil mi? Hatta şehidi muazzez derlerdi. Çünkü Allah Resulü'nün ordusunda savaşıyor bu insan değil mi? Ama Allah Resulü dedi ki hayır. Ganimetten aşırdığı bir hırka üzerinde yanarken ben onu cehennemde gördüm. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ordusunda da savaşsanız, niyetiniz, ihlasınız sırf Allah rızası olmazsa yine şehit olamazsınız. Yani falan oğlu falanlarda ne kahraman varmış diye savaşırsanız, kendi milletimin, kendi ırkımın şanını, şerefini yükselteyim diye savaşırsanız, Allah Resulü'nün ordusunda da olsanız yine şehit olamazsınız. Bunda da Kuzman hadisi meşhurdur. Buna da o örnektir. Demek ki şehitlik o kadar kolay bir mesele değilmiş. Şehit ancak ve ancak Allah'ın dinini yüceltmek. Buna bizim ecdadımız ilahi kelimetullah demiş. Yani Allah'ın kelimelerini, yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelime-i tayyibesini yeryüzüne yayma davası diyor, deniyor buna. Allah'ın dinini güçlendirmek, Allah'ın dinini yeryüzüne yaymak veya İslam topraklarını dıştan gelecek saldırılara, kafirlerin saldırılarına karşı korumak ki o İslam devletini korumak, İslam'ı korumaktır. O devlette yaşayan Müslümanların canını, malını, ırzını korumaktır. Bu uğurda eğer ölürse şehit olur. Ama başka niyet taşırsa o şehit olmaz kardeşler, cennete de giremez kardeşler. Evet, Allah Resulü böyle diyor. Hayır, ben onu ganimet mallarından haksız yere aldığı bir hırka içinde cehennemde gördüm buyurdu. Sonra da ey İbni Hattab, Hazreti Ömer'e hitap ediyor. Ey İbni Hattab, ey Hattab'ın oğlu. Hazreti Ömer'in babasının adı Hattab'tı. Ey Hattab'ın oğlu, git insanlara cennete ancak müminler girebilecektir diye nida et buyurdu. Ben de çıktım ve cennete ancak müminler girebilecektir diye nida ettim. Müslim'in iman bahsinin 182 numaralı hadisi. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yalan yemin ile bir Müslümanın hakkını alan kimseye Allah Celle Celaluhu cenneti haram eder ve cehennemi farz kılar buyurdu. Yalan yeminle, yalancı şahitlik değil mi? Mahkemeye gittiniz, hiç olayı görmediniz, duymadınız. Ama zengin birisi dedi ki size geldi, bak eğer benim lehime şahitlik yaparsan sana şunu vereceğim, bunu vereceğim dediniz. Para için, mal için gittiniz, yalan şahitlikte yaptınız. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah ona cenneti haram kılar, cehennemi ise farz kılar diyor. Kardeşler, büyük günahların en büyüğünden birisi yalancı şahitliktir. Çünkü yalancı şahitlik bir, kendisinin yalan söylemesi var. İki, hakimi yanıltması vardır. Çünkü hakim de hükmünü şahitlerin şahitliğine göre verir. Eğer şahitler yalancı şahitlik yaparsa hakimler onun şahitliğine göre hüküm vereceği için hakimleri yanıltırlar, haklının malını alırlar, haksıza verirler. Kul hakkını gerektirir bu da. Bundan dolayı 3-4 tane günah birden işlendiği için günahların en büyüğü olarak ne yapılmış? Vasıflandırılmış. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde şahitliği doğru yapın ve adaleti ayakta tutanlar olun diyor. Kendinizin, annenizin, babanızın ve yakınlarınız aleyhine de olsa şahitliği doğru yapın diyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Ama biz bugün annemiz, babamız, kardeşimiz aleyhine şahitlik yapsak bütün akrabalarımız bizi lanetlerler değil mi? Yazıklar olsun derler. Halbuki öyle değil. Eğer baban suçluysa, babam suçluydu, eğer seni de şahit göstermişlerse benim babam suçludur hakim bey diyeceksin. Ve olayı olduğu gibi anlatacaksın, gördüğün gibi, duyduğun gibi anlatacaksın. Bakınız peygamberimiz vefat etmeden önce insanlara ne diyor kardeşlerim? Nihayet ben de bir insanım. Aranızda bazı kimselerin hakları bana geçmiş olabilir. Farkına varmadan aranızda bazılarının hakkı bana geçmiş olabilir. Kimin malından bilmeyerek bir şey almışsam işte malım gelsin alsın. İyi biliniz ki benim katımda en sevimli olanınız varsa hakkını benden alan veya hakkını bana helal eden kimsedir. Zira Rabbime helallaşmış olarak ve gönül rahatlığıyla kavuşmam ancak bu sayede mümkün olacaktır. Hiç kimse Resulullah'ın kin ve düşmanlık beslemesinden korkarım diyemez. Yani kişi benden hakkını isterken, ararken hiç kimse Resulullah'ın kin ve düşmanlık beslemesinden korkarım demesin. Benden hakkını isteyen hiç kimseye kin ve düşmanlık beslemem diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İyi biliniz ki kin ve düşmanlık beslemek asla benim ahlakım değildir. Ben aranızda durup bu sözümü tekrarlamaktan kendimi müstahni görmüyorum buyurdu. Öğle namazını kıldıktan sonra dönüp minbere oturdu ve bu sözlerini tekrar etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bile kul hakkından korktuğu için kim de eğer yanlışlıkla, hatayla bilmeyerek birinin malını almışsam, birinin hakkı bana geçmişse gelsin hakkını benden alsın demiştir ve hakkını bana helal etsin demiştir. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir savaş esnasında askerlerini şöyle teftiş ederken, sıraya dizerken elindeki çubukla bir sahabiye şöyle biraz itiyor. Onun karnı da acıkmış o zaman. Sahabi diyor ki ya Resulallah karnımı acıttın. Kısas istiyorum diyor. Hakkımı istiyorum diyor. Allah Resulü de çubuğunu ona veriyor. Al diyor. O zaman hakkını benden al. Sahabiler varıyorlar. Ne yapıyorsun sen diyorlar ya, bu Allah Resulü. Yani sen Allah Resulü'ne vuracak mısın diyorlar. Allah Resulü diyor ki bırakın, hak onundur diyor. Al diyor, sen de bana vur deyince diyor ki ya Resulallah sizin çubuğunuzun bana değdiğinde benim karnım çıplaktı. Siz de karnınızı açacaksınız. Bu olay dehşetengiz bir olaydır kardeşler. Şöyle bir hayalleyin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi ve sahabileri bir hayalleyin gözünüzün önünde. Sahabilerin hepsi de yalvarıyorlar. Ne olur Allah Resulü'ne değil bize vur diyorlar. Allah Resulü diyor ki bırakın, hak onundur. Allah Resulü şöyle karnını açınca vurması için sahabi birdenbire Allah Resulü'ne sarılıyor ve karnından öpüyor. Diyor ki ya Resulallah ben bunu sadece bunun için istemiştim diyor. Bu sefer onu şeydenler işte Allah Resulü'ne mi vuracaksın falan diyenler onu övmeye başlıyorlar. Sen ne mübarek insansın falan diyorlar. Ama burada bir incelik var. O incelik şu: eğer o sahabi vursaydı Allah Resulü vurduracaktı değil mi? Çünkü kamçıyı ona verdiği ya da çubuğu ona verdiği ve karnını da açtı. Bu incelik budur kardeşler. Şimdi siz başınızdaki liderinize, şeyhinize bunu diyebilir misiniz? Sizi orada linç ederler. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ey insanlar, kimin üzerinde geçmiş bir hak varsa onu hemen ödesin. Dünyada rezil rüsva olurum diye düşünmesin. İyi biliniz ki dünya rüsvalığı ahirettekinin yanında pek hafiftir buyurdu. Bunun üzerine bir adam ayağa kalktı ve ya Resulallah, ben Allah yolunda savaş ganimetine hıyanet etmiş, üzerime 3 dirhem geçirmiştim dedi. Ganimetten üzerime 3 dirhem almıştım diyor. Allah Resulü böyle söyleyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona sen bu hıyaneti niçin yaptın diye sordu. Adam ona ihtiyacım vardı dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ey Fadl bin Abbas, Hazreti Abbas'ın oğlu, Abdullah İbni Abbas'ın kardeşi, ey Fadl bin Abbas, bu kişiden beytülmal yani hazine hesabına 3 dirhem al buyurdu. Hazreti Enes şöyle anlatır kardeşler. Vefat esnasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanındaydık. Bize 3 defa namaz hususunda Allah'tan korkun dedi. Namaz çok önemli. Her zaman anlatıyoruz değil mi? Namazı geçirme diye bir şey yoktur. Hani bazı mazeretler vardır. O da ilahi mazeretlerdir. Kulun elinde olmayan mazeretlerdir. Mesela deprem olmuş, yıkın altında kalmış. Hiç kıpırdayacak hali yok. İşte ameliyatta 3-4 tane vakit geçmiş ameliyatta ya da 2-3 ay komada yatıyor değil mi insan? Kendinden habersiz olarak. Böyle hallerin dışında namazı geçirmek diye bir şey yoktur. İslam alimleri diyor ki bir gemi batsa, gemi parçalansa da gemi batsa, kul orada bir tahtaya tutunarak denizin üzerinde kalsa o halde yine namazını kılacak diyor. İma ile namazını kılacak. Namazını geçirme diye bir şey yok kardeşler. Onun için Allah Resulü diyor ki namaz hususunda Allah'tan korkun. Sonra şöyle buyurdu. Emriniz altındaki insanlar hakkında Allah'tan korkun. 2 zayıf hakkında Allah'tan korkun. Dul kadın ve yetim çocuk. Namaz hususunda Allah'tan korkun. Tekrar diyor ki namaz hususunda Allah'tan korkun. Sonra namaz namaz diye tekrar etmeye başladı. Ruhu mübarekleri çıkıncaya kadar bunu içten içe tekrar edip duruyordu. Vefat etmeden önce hep böyle diyordu diyor. Namaz, namaz, namaz, namaz, namaz. Peki kul hakları neler olabilir kardeşler? Çok geniş bir kavramdır kul hakları. Yani hani derler ya saymakla bitmez diye, öyle bir kavramdır. Ama genelleme yapacak olursak 2'ye ayırabiliriz kul haklarını. 1 maddi haklar, 2 manevi haklar. Maddi haklar hırsızlık yapma, birinin malını gasp etme, zorla alma, işte efendim faizle elde faiz mal alma, işte efendim rüşvet verme, torpil, yalancı şahitlik gibi şeylerle maddi kazanç elde etme. Haksız olarak maddi kazanç elde etme. Manevi haklar olarak da bir kimsenin işte gıybetini yapma, iftira atma, onu ayıplama, onunla alay etme, dalga geçme gibi manevi haklardır ki bunların hepsi de kul hakkını gerektirir kardeşler. Kul hakkı yemenin en dehşetli şekli faiz alıp vermektir. Çünkü faiz neydi? Fakir bir Müslümana faizle borç para verip ondan verdiğinden fazla almaktır. Onu sömürmektir. Cenab-ı Hak bu şekilde haksızlık yapanlara elin bir azap hazırlamıştır. Nitekim Nisa suresinin 161. ayetinde bunu görüyoruz. Bilhassa faiz yiyenler Allah'a ve Resulüne karşı harp ilan edilmiş, kabul edilmektedirler. Nitekim Bakara suresinin 179. ayetinde de bu açıkça beyan edilmektedir kardeşler. Kıyamet günü faiz yiyenler kabirlerinden şeytan çarpmış gibi kalkarlar. Faiz alanlar zahiren çok kazandıklarını zannetseler de Allah Teala faizli kazançların bereketini giderir ve faizi mahveder. Nitekim ayet öyle diyor. Yemhagullahu riba ve yurbis sadakat. Allah faizi mahveder, sadakaları ise artırır buyuruyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Helal yollarla yapılan ticareti ise Allah Teala Celle Celaluhu bereketlendirir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin beyanına göre faiz helak edici 7 büyük günahtan birisidir kardeşler. Günahların günahı, büyük günahların en büyüğü 7 günahtır ki onlardan birisi de faiz alıp vermektir kardeşler. Nitekim bu Buhari'de, Müslim'de geçmektedir. Allah Resulü faiz hakkında tam 5 kişiye lanet etmiştir. Alana, verene, yazana ve iki şahidine. Dikkat edilmediği takdirde ticarette ve alışverişte de kul hakkı olabilir kardeşler. Bu nasıl olabilir? İnsanları aldatma, yalan söyleyerek mal satma, malın kusurunu beyan etmeden mal satma, ölçüde ve tartıda eksik ölçme ve tartma şeklinde olabilir kardeşler. Bunların hepsi de kul hakkını gerektirir. Bugün bunlar övünç kaynağı haline geliyor. Diyor ki, argo tabir kullanıyor, adama şöyle şöyle yaptım diyor. Yani Allah'tan korkulacak yerde, üzülecek yerde, tevbe edilecek yerde, yani sahtekarlıkla ya da bir insanı aldatarak mal satma övünç kaynağı haline geldi. Enayiyi kandırdım diyor. Nitekim El-İsra suresinin 35. ayetinde ölçtüğünüz zaman tas tamam ölçün ve doğru teraziyle tartın. Bu hem daha iyidir hem de neticesi bakımından daha güzeldir buyuruluyor. Yine mesela Mutaffifin suresinde Veylül lil mutaffifin اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَاِذَا كَالُوهُمْ اَوْوَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ Mutaffifin suresi. Yazıklar olsun ölçü ve tartıya hile karıştıranlara. Onlar insanlardan bir şey ölçerek aldıklarında tas tamam alırlar, satarken ise eksik ölçüp tartarlar. Onlar büyük bir günde hesap vermek için diriltileceklerini hiç akıllarına getirmiyorlar mı? Öyle bir gün ki insanlar o günde alemlerin Rabbin huzurunda divan duracaklardır. Dolayısıyla kardeşlerim, kul hakkı çok büyük bir haktır. Çok büyük günahlardandır kardeşler. Peki kul hakları nasıl ödenir kardeşler? Nasıl ödeyeceğiz kul hakkını? Yani bir kul hakkını irtikap etmişsek, üzerimize geçirmişsek, olabilir cahiliye devrinde zalimdik, birilerine zulmettik, canlarına kastettik, ırzlarına kastettik, mallarına kastettik ama sonra aklımız başımıza geldi, İslam'la tanıştık ya da işte Allah'tan korktuk ve dinimizi yaşamaya gayret ettik, o haklar gündeme geldi. Nasıl ödeyecek peki? Kardeşler, eğer üzerimize geçirdiğimiz kul hakları maddi haklar ise ve o hakkını gasp ettiğimiz insan hayattaysa, bir defa eğer malın aynısı elimizde bulunuyorsa malın aynısı gideceğiz ona iade edeceğiz ve ondan da helallik dileyeceğiz. Çünkü onun malını gasp ederek, onun malını vermeyerek ona zulmetmişiz demektir. Ondan da helallik dileyeceğiz. Sonra da Allahu Teala Celle Celaluhu'ten af dileyeceğiz. Ya Rabbi beni affet demekle kul hakkı affedilmez. Demek ki bu dünyada eğer maddi bir hak varsa, o hak sahibi de hayattaysa, gideceğiz o hak sahibini arayacağız, bulacağız. O malın aynısı elimizde duruyorsa onu iade edeceğiz. Aynısı durmuyorsa mislini iade edeceğiz. O günkü değeri neyse onu ona iade edeceğiz. Peki hakkını gasp ettiğimiz bir kimse hayatta değilse ne olacak? O zaman mirasçıları varsa mirasçılarını bulacağız ve mirasçılarına onun hakkını iade edeceğiz. Onlardan helallik alacağız. Ha, bu helallik yeter mi? O da ayrı bir mesele. Çünkü malını gasp ettiğimiz mirasçıları değil, mal sahibiydi. Onlara mallarını iade etmek kul hakkından dolayıdır. Ama affedilip edilmemesi, öbürü affeder mi etmez mi, öbür tarafta belli olur. Allah'tan da af dileyeceğiz. Peki adamın kendisi yok, mirasçıları da yok. Yani adamdan hiç haberimiz yok. Yakını var mı yok mu bilmiyoruz. Ne olacak? O zaman o gasp ettiğimiz ne kadar mal varsa, maddi neyse, para, altın, gümüş, mal neyse artık, onu onun adına, o mal sahibi adına fakirlere infak edeceğiz ve Allah'tan da af dileyeceğiz. Kul hakkı dünyada böyle ödenecek. Ahirette ise aynı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in dediği gibi o hakkı olan kimseyle haksız olan karşı karşıya getirilecek ve orada helallaştırılacak. Yani birisinden onun hakkı karşılığında sevap alınacak, ona verilecek. Eğer sevabı yoksa ondan o kadar günah alınacak, buna yüklenecek. Değilse Allahu Teala Celle Celaluhu affetmiyor kardeşlerim. Sadece İbn-i Mace'de geçen bir hadiste görmüştüm. Sadece deniz şehitlerinin de kul hakkının affedileceği söylenir. Sadece deniz şehitlerinin. Onun hikmeti nedir bilmiyorum. Sadece deniz şehitlerinin kul hakkı da affedilir denilmiştir. Bunun dışında kul hakkını Allahu Teala Celle Celaluhu affetmiyor kardeşlerim.
0: Allah-u Teala Celle Celaluhu
1: bizleri kul hakkına riayet edenlerden eylesin. Yani şunu söyleyeyim kardeşlerim, biz birisine bir alacak verecek varsa bizim hakkımız ona geçsin. Onun hakkı geçmesin, çünkü o sorulacak. Alışveriş yapıyorsunuz, siz biraz daha gramı ağır verin ona, yani mal olarak. Sizin hakkınız ona geçsin, onun hakkı size geçmesin. Çünkü siz fazla vererek zaten kendiniz, kendi gönül rızanızla veriyorsunuz. Ama eksik tarttığınız zaman öbürü onu affeder mi etmez mi bilmiyoruz. Bakın kardeşlerim, kul hakkı o kadar önemlidir ki, hani günümüzde ölü yemeği yediriyorlar değil mi, ölü yemeği? Diyor ki fıkıh kitapları, o ölü yemeği ölünün kendi malından yediriliyorsa, ölünün kendi parasıyla yediriliyorsa ve onun da eğer akıl bali olmayan hayatta bir çocuğu varsa ya da hamile bir karısı varsa o yemekten yemek haram olur diyor. O ölü yemeğinden yemek haram olur. Niye? Çünkü o akıl bali olan çocuk, o babasının malı onun da mirasıdır. Ona da miras kalmıştır. Hakkını helal edecek mi etmeyecek mi belli değil. Yine o karındaki hamile kadının hamile olduğu çocuk doğduğu zaman hakkını helal edecek mi etmeyecek mi belli değil. Dolayısıyla böyle bir yemeği yemek kul hakkını gerektirir ve haramdır. Ama evlatları eğer kendi mallarından, kendi ceplerinden babalarının ya da analarının yemeklerini yedirirlerse bu bidat olur ve o yemekten yemek de mekruh olur. Haram değil, mekruh olur. Ama bakın adamın bizzat malından şey derlerse, eğer içlerinden birisi hakkını helal etmese o yemeği yemek haram olur kardeşler. Onun için ben işte köye gidiyorum mesela, ölü yemeği falan, hani mezardan bir yere toplanıyorlar, kendi akrabam da oluyor. Ölü yemeği verdikleri zaman ben o yemekten bir tane yemek yemiyorum. Dolayısıyla bu hassasiyeti göstermemiz gerekiyor. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu amellerimizi İslam'a uygun olanlardan eylesin. Cenab-ı Allah günahlarımızı affetsin. Her şeyde olduğu gibi namazımıza nasıl hassasiyet göstermemiz gerekiyorsa, zekatımıza nasıl hassasiyet göstermemiz gerekiyorsa, orucumuza nasıl hassasiyet göstermemiz gerekiyorsa, doğru sözde olmaya nasıl, ne kadar hassasiyet göstermemiz gerekiyorsa, kul hakkına da o şekilde hassasiyet göstermemiz gerekiyor kardeşler. Allah-u Teala Celle Celaluhu bizleri harama düşmekten ve kul hakkıyla kendi huzuruna varmaktan muhafaza eylesin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Allah razı olsun beni dinlediğiniz için.
2: Kıymetli dinleyenler, İslam ve Hayat programıyla Necati Koçkesen'i dinlediniz.

Erdem yolcusuna öğütler. Kimi hikmet ehli şöyle demişlerdir: kim gülerek günah işlerse muhakkak Allah onu ağlar bir halde cehenneme atar. Kim de ağlayarak Allah'a kulluğunu yerine getirirse muhakkak Allah onu güler bir halde cennete koyar.

0: Özel FM hatırlatıyor. Allah'ın düşmanlarını unutmayınız. Onların sizi sevmediğini bilin ve ona göre hareket edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
0: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
4: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
5: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Aksa Tufanı'nın yıl dönümünde Gazze'deki Siyonist zulme karşı yürüyoruz. Başlangıç Fatih Camii, varış Saraçhane. Tarih ikindi namazını müteakip 4 Ekim Pazar. İslami Dayanışma Platformu.
6: Saat 22. 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM.
7: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Özellikle emredildiğin zaman bağlantılı olduğun ve düşüncene yararlı olmayan tüm kuruluşlardan ilişkini kes.
2: Çok masraf edilmiş lüks toplantılara katılmayın, kendiniz de böyle toplantılar düzenlemeyin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Şair demiştir ki, ey dünyasıyla oyalanıp duran kişi, uzun arzular aldatmaktadır seni. Daha ne kadar gaflette kalacaksın? Ecel geliverir beklemezken ansızın. Bil ki ölümün gelivermesi çok anidir. Kabir sandığıdır yaptığın her ameli. Ölüm korkularına karşı göster sabrı. Ölüm yok asla. Gelmedikçe ecel anı.
2: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor. Gerek şahsi işlerinizde, gerek İslami hizmetlerde muvaffak mı olmak istiyorsunuz? Öyleyse önemseyecek, benimseyecek, planlayacak, fedakarane çalışacaksınız. Bu hususlara dikkat edilerek yapılacak hizmetlerde hayırlı neticeler alınır. Hizmetler bereketlenir. Hizmetin küçüğü büyüğü olmaz. Hizmetlerde Allah rızası gözetildiği takdirde küçücük bir hizmetten çok büyük sevap alınır. Allah indinde makbul bir amel olur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: ZFM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
3: Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
4: Eğitim Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
5: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
6: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
3: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
7: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Aksa Tufanı'nın yıl dönümünde Gazze'deki Siyonist zulme karşı yürüyoruz. Başlangıç Fatih Camii, varış Saraçhane, tarih ikindi namazını müteakip 4 Ekim Pazar, İslami Dayanışma Platformu.
10: Rabbim kesin olarak şunları emretti: ancak kendisine ibadet edin, anne ve babaya iyilik edin. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa sakın onlara öf bile deme ve onları azarlama. İkisine de tatlı ve güzel söz söyle. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM 103.2. Kelimeler ve kavramlar. Yazan Yusuf Kerimoğlu. Okuyan İlyas Kulak. İnkılap Yayınları.
1: Belam. Arapça olmayan bu isim bir başka lisandan, büyük ihtimalle İbranice'den geçmiş bir kelimedir. İsmi has olarak kullanılır. Belam bin Bavra'nın kıssasıdır. Önce Belam ile ilgili ahkamın istinbat edildiği ayet-i kerimelere dikkat edelim. Ey Muhammed! Onlara o kimsenin haberini de oku ki biz kendisine ayetlerimizi vermiştik de o bunlardan sıyrılıp çıkmış derken şeytan onu arkasına takmış nihayet azgınlardan olmuştu. Eğer dileseydi onu bu ayetlerle yükseltirdik. Fakat o yere saplandı, hevasına uydu. Artık onun sıfatı o köpeğin hali gibidir ki üstüne varsan dilini sarkıtıp solur yahut kendi haline bıraksan yine dilini uzatıp solur. İşte ayetlerimizi yalan sayanlar güruhunun sıfatı budur. Artık sen ey Muhammed kıssayı onlara anlat, belki iyice düşünürler. Ayet-i kerimede kıssanın onlara anlatılması emrolunmuştur. Kadı Beyzavi onlardan murat Yahudilerdir hükmünü beyan ediyor. Tefsiri Mücahit'te de Belam bin Bavra'nın ismine rastlıyoruz. Müfessirlerin büyük bir çoğunluğu Hazreti Musa aleyhisselama karşı mücadele veren bir alimden söz etmektedirler. Tabiri caizse Allah Celle Celaluhu'nun peygamberine karşı Allah adına mücadele veren ve halk katındaki itibarını bahane ederek tevhid mücadelesine karşı direnen bir azgın. Bir kısım müfessirler bu ayet-i kerimenin Ümeyye bin Ebu Salt hakkında nazil olduğunu beyan etmişlerdir. Bu zatın da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme nübüvvet görevi verilmeden önce haniflerden olduğu, Allahu Teala Celle Celaluhu'nun kısa bir süre içerisinde peygamber göndereceğini söyleyip durduğu halde gurura kapılıp iman etmediği bilinmektedir. Bu iki rivayetin dışında 4 rivayet daha mevcuttur. Ancak bütün rivayetlerdeki ortak yön bir şahsı tariften çok onun mahiyetini ortaya koyar. Zira sebebinin hususi olması hükmün umumi olmasına mani değildir. Kıyamete kadar Belam ve onun vazifesini yapan bütün şahısların keyfiyetleri ortaya konulmaktadır. Kitab-ı Mukaddes'te Beor oğlu Belam'ın kıssası yer almaktadır. Hazreti Musa aleyhisselama karşı Allah Celle Celaluhu'nun dini adına savaşan bu tip üzerinde ne kadar durulsa azdır. Çünkü insanları Allah Celle Celaluhu adını kullanarak aldatan, heva ve heveslerini tatmin için tevhid akidesini tahrip eden Belam'ın etkisi korkunçtur. İslam topraklarında kafirlerin istilasını hazırlayan güç Belam'dır. Afganistan'da Babrak Karmal'ın kurduğu Yüksek Ulema Konseyi Belam'ın nasıl müesseseler haline geldiğini göstermiştir. Diğer İslam topraklarında da durum bundan farklı değildir. Allah Celle Celaluhu'nun indirdiği hükümlere karşı ayaklanan ve İslam'a küfreden yönetimlerle yani tağuti güçlerle din adına uzlaşan ve Müslümanları da Allah Celle Celaluhu adını kullanarak aldatan, Kur'an'daki ifadeyle köpek sıfatlı kimselerin ortak ismi Belam'dır. Dikkat edilirse kuduz mikrobunun beyin üzerindeki etkisi bütün vücudun ilgisini, uzuvlarını koparmaktır. Bu köpek sıfatlı kimseler de Allah Celle Celaluhu'nun indirdiği hükümlerin bir kısmını kabul, bir kısmını zamanın değişmesi gerekçesiyle sükutla geçiştirirler. Günümüzde başta resmi ideolojiyi kabul eden ve İslam'ı o ideolojiye hizmetçi kılmaya çalışan müesseseler olmak üzere binlerce Belam vardır. Bunlar çok dindar görünmekle birlikte tağuta itikad ve iman etme noktasında titizdirler. Ulul emir kavramını İslam'a karşı ayaklanan güçlere izafe ederek müminleri yanıltırlar. Müminler Belam'a karşı uyanık olmak zorundadırlar. Belam Allah Celle Celaluhu adını kullanarak insanları aldatanların ortak ismidir. Şahıs perestlik hastalığı tedavi edilemediği müddetçe Belamların tuzakları ortadan kaldırılamaz.

Besmele. Kur'an-ı Kerim'in ilk nazil olan ayeti kerimesi, Yaratan Rabbinin adıyla Besmele çekerek oku mealinde olup, emir sigasıyla inzal buyurulmuştur. Bu emir sadece Peygamber Efendimiz'e değil, bütün müminleredir. Çünkü usulü tefsirde kaidelerden birisinde, sebebin hususi olması, hükmün umumi olmasına mani değildir cümlesiyle ifade olunmuştur. Müminler, meşru, şer'i, mübah bir işe başlarken, besmele, hamdele ve salvele getirmeyi ihmal etmezler. Çünkü bilirler ki, bu usule riayet edilmeden başlanan herhangi bir işte, mutlaka bereketsizlik ortaya çıkar. Kur'an-ı Kerim okurken, hayvan keserken, abdest alırken, namaz kılarken ve av ile meşgul olurken besmeleyi ihmal etmezler. Kaldı ki hayvan keserken, ava silah atarken ve ava köpeği salarken besmele çekmenin kat'i delille, nasla sabit olduğunun şuurundadırlar. Aksi davranışın, yani besmeleyi kasten terk etmenin elde ettikleri eti haram kılacağını bilirler. Kur'an-ı Kerim'de Firavun kıssası haber verilirken, sihirbazların "Kalu bi'izzeti firavne" Firavun'un izzeti için diyerek asalarını yere bıraktıkları beyan edilir. Bilindiği gibi Firavun kelimesi Ra ilahının oğlu anlamına gelen bir terkiptir. Firavun Mısır'ı Ra ilahı adına yönetirdi. Tabii bu bugünkü çağdaş ideolojilerden farklı bir tutum değildi. Dikkat edilirse sosyalist ülkelerin yöneticileri başta Karl Marx olmak üzere Lenin ve diğer teorisyenler adına sistemi sürdürürler. Kapitalizmde de durum bundan farklı değildir. Genel olarak her ülkede iktidar durumunda olan ideoloji aynı metodlarla ayakta tutulur. Her işe başlarken o ideolojinin kurucusunun adını anmak zarurettir. Dolayısıyla Firavun'a bağlı olan sihirbazların kıssasında bu hususun beyan edilmesi sürekliliğin bir belgesidir. Rahman ve Rahim. Besmele'de geçen Rahman ve Rahim kelimeleri kökte rahmete dayanır. Rahman kelimesi cumhura göre sıfatı müşebbehedir. Bazıları falan vezninde mübalağalı ismi fail olduğunu söylemişlerdir. Rahim, sigası itibariyle mübalağalı ismi faildir. Ancak Rahman, Rahim'den bir harf ziyadedir. Dolayısıyla mana itibariyle Rahman, ondan fazlaya delalet eder. Zira Rahmaniyet, mümin ve kafir herkese şamildir. Bütün yarattıklarına rızık ve nimet verme durumunu izah eder. Rahimiyet ise yalnız müminlere mahsustur. Dolayısıyla dünyada mümin ve kafir ayırt etmeksizin herkesi rızıklandıran ve ahirette yalnız müminlere acıyan Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun adıyla başlarım demek oldukça önemli bir vakadır. Nitekim cünüp bir kimsenin zikri niyet etmeksizin besmele çekmesi haramdır. Zira besmele Kur'an-ı Kerim'den bir ayettir. Ayrıca haram liyayni olan domuz eti, şarap vesaire bir maddenin yenilmesi ve içilmesi halinde kasten besmele çeken kimsenin küfrüne fetva verilmiştir. Dolayısıyla müminler besmelenin şuuruna erdikleri gün yeryüzünde hiçbir tağut iktidar güçlerini muhafaza edemez. Çünkü besmeleyi duyan şeytan ve tağut çılgına döner, mahvolur.

Beyat, sadakat yemini. Arapça bir kelime olan beyat, kabul etmek, bir akitten, anlaşmadan razı olmak ve tasdik etmek gibi manalara gelir. İslami istilahta bir mükellefin, ehil olan bir cemaat tarafından tespit edilen halifeye itaat edeceğine dair söz vermesine beyat denilir. Bu bir anlamda mükellefin, meşru olan her emirde hoşuna gitse de gitmese de itaat edeceğine dair sadakat yeminidir. Zira Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlar gerek hoşlarına giden gerek hoşlarına gitmeyen her hususta kendilerinden olan emir sahiplerine itaat ederler. Bununla yükümlüdürler. Ancak günah işlemeleri emredilirse itaat etmezler buyurduğu bilinmektedir. Yine diğer bir hadisi şerifte, Allah-u Teala Celle Celaluhu'ya isyan hususunda mahlukata itaat yoktur. İtaat ancak maruftadır buyurulmuştur. Dolayısıyla beyat sonucu ortaya çıkan itaat, İslami hükümlerle sınırlıdır. Şeriata ittiba esastır. Beyat, kitap, sünnet ve sahabe-i kiramın icma ile sabit olan salih bir ameldir. Bazı çevreler, beyatın farz olabilmesi için İslami bir yönetim, devlet şarttır iddialarını ileri sürmektedirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile müminlerin yaptıkları ilk beyat Akabe'de gerçekleşmiştir. Bu tevatür derecesindeki haber bütün kaynaklarda yer almıştır. Bu beyatın Mekke tebliğ döneminin sonlarına rastladığı da bilinmektedir. Mekke dönemiyle ilgili olarak İmam-ı Serasi, o dönemde Mekke, İslam ahkamının tatbik olunmadığı bir darüş şirk idi, hükmünü zikretmektedir. İbn Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte, Medine'nin de aynı dönemde darüş şirk özelliği taşıdığı kaydedilmektedir. Dolayısıyla ilk beyatın gerçekleştiği dönemde İslam fıkhını esas alan bir devlet mevcut değildir. O şartlar altında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin beyat alması, müminlerin her halükarda kendi işlerinden bir emir seçmelerinin zaruretini ortaya koymaktadır. Ayrıca dünyanın ücra bir köşesinde bile olsa, üç kişinin içlerinden birini kendilerine emir tayin etmeden yaşamaları caiz olmaz hadisi şerifinin hükmü umumidir. Kur'an-ı Kerim'de, hakikat sana beyat edenler ancak Allah'a beyat etmiş olur. Allah'ın eli onların, beyat edenlerin elleri üstündedir. Şu halde kim bu bağı, ahdi çözerse kendi aleyhine çözmüş olur. Kim de sözleştiği şeye vefa ederse Allah ona büyük bir ecir verecektir. Fetih Suresi 10. Hükmü beyan buyurulmuştur. Bilindiği gibi müminlerin kendi işlerinden seçtikleri bir ulul emre itaat etmeleri kat'i nasla farz kılınmıştır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de "Ey iman edenler, Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden olan emir sahiplerine de itaat edin." Nisa suresi 59'da emri verilmiştir. Bu emir sahibi müminlerin irade beyanı ve rızasıyla tespit edilir. Zorbalıkla, kuvvet kullanılarak değil. Zira Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zorbalıkla başa geçen ve zulümle insanların başında bulunanları lanetlemiştir. Fukaha, zaruret halinde zorbalıkla, kuvvet kullanılarak başa geçen fakat İslami hükümleri tatbik eden kimselere itaat edebileceğini zikretmiştir. Nitekim İbn Abdin de zaruretten dolayı zorbanın sultanlığı sahihtir. Bu ifadeden murat, söz sahipleri beyat edip seçmeden zorla iş başına geçendir. Velev ki yukarıdaki şartlar, imamda bulunan vasıflar kendisinde mevcut olsun. Şunu da ifade eder ki, hilafet meselesinde asıl tayindir. Yani müminlerin seçmesi. Müsairede şöyle denilmiştir. İmamlık akdi ya halifenin kendi yerine birisini seçmesiyle olur. Nitekim Hazreti Ebubekir radıyallahu anh böyle yapmıştır. Veya ulemadan ve söz sahiplerinden bir cemaatin beyatıyla olur. İmam Eşari'ye göre şahitler huzurunda olmak şartıyla söz sahiplerinden meşhur bir alimin beyatı kafidir. Şahitler huzurunda olması, şayet inkar vaki olursa onu def içindir. Mutezile taifesi 5 kişinin beyatını, Hanifilerden bazıları da bir cemaatin beyatını şart koşmuş, hususi sayıya itibar etmemişlerdir. Zaruretten maksat fitneyi önlemektir. Bir de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, dinleyin ve itaat edin. Velev ki size burnu kesik Habeşli bir köle hükümdar olsun buyurmuştur diyerek konunun mahiyetini izah eder. Muhakkak ki zaruret mefhumunun sınırları oldukça naziktir. Zalimlerin, fasıkların, delilerin ve çocukların sultanlığına
fitne çıkmasının gerekçesiyle razı olmanın faturasını ümmet çok ağır ödemiştir. Her mükellef ister erkek ister kadın olsun beyata muhataptır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buluğa eren her çocuktan derhal beyat aldığında bilinmektedir. İbn-i Humam, müminlerin kendi işlerinden bir imam seçmelerinin sebebi İslam'ın emirlerini hakkıyla eda etmektir hükmünü zikretmektedir. Bu husustaki hassasiyet İslami birçok hükmün ancak imamın varlığı ile tatbik edilebilmesine dayanır. Nitekim imamet ile ilgili meseleler akaid kitaplarına konu olmuştur.

Bidat. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin devri saadetlerinde izledikleri yol ve Hulefai Raşidin dönemindeki tatbikat sünnet kavramı ile açıklanabilir. Zira bizzat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin benim ve Raşid halifelerin sünnetine sarılın buyurduğu sabittir. Hulefai Raşidin döneminden sonra İslam'a sokulmaya çalışılan itikadi ve siyasi doktrinler bidat hükmündedirler. Bunların birçoğunu bidat-ı hasine olarak nitelendirmeye çalışanlar, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin dinimizden olmayan herhangi bir şeyi uyduranın ortaya koyduğu merduttur. Her bidat delalettir, hükmünü dikkate almıyorlar demektir. Halkı Müslüman ülkelerin uğradığı felaketlerin temelinde bidatler yatmaktadır. Çünkü bidat sünnetin zındıdır. Her bidatın mutlaka bir sünneti ortadan kaldırdığı dikkate alınırsa işin vehameti daha kolay kavranır. Zira bidat çıkarma arzusu tam ve kamil olan İslam nizamında noksanlık veya fazlalık varmış vehmine dayanır. Bu vehim ise bugün dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak Müslümanlığı verip ondan hoşnut oldum. Maide suresi 3 ayeti kerimesinden şüpheyi beraberinde getirir. Bunun itikadi yönden insanı hangi noktaya getireceği basiret sahiplerince malumdur. Kaldı ki İslam'da olmayan herhangi bir şeyi İslam'a sokmaya çalışmak veya hükümlerin bir kısmının çıkarılmasını arzu etmek küfrü beraberinde getirir. Ehli sünnetin bütün müçtehit imamları Kur'an-ı Kerim'den olduğu sabit olan herhangi bir harfi, bir kelimeyi veya bir ayeti inkar eden kimsenin küfrü üzerinde ittifak etmişlerdir. Ayrıca delaleti ve subutu kati olan mütevatir bir sünneti inkar etmek de insanı küfre sürükler. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin bidatçının arkasında namaz kılmayın buyurduğu dikkate alınırsa mesele kolayca kavranır. Bu girişten sonra İslam ulemasının mezheplerin niçin ehli sünnet ve ehli bidat diye taksim ettiğini kavramamak mümkün müdür? Halk arasında dört hak mezhep kavramı ehli bidatla mücadele veren İslam ulemasının gayretiyle yerleşmiştir. Ancak ehli kıblenin tekfir edilemeyeceği yolundaki külli kainde ve ehli kıble istilahı unutulunca her önüne geleni tekfir eden harici mantığı yeniden gündeme girmiştir. Tabii bu arada ideolojik taarruzlar sonucu ehli sünnetin akaidiyle hiçbir alakası kalmayan tiplere de rastlamak mümkündür. Ancak bu tipler ehli sünnet akaidinin verasetle kendilerine geçtiği vehmine kapılmışlardır. Dikkat edilirse kahir ekseriyeti ehli sünnet olduğu farz edilen İslam topraklarında müstekbirlere ait ideolojik hareketler güç kazanmıştır. Bu durumu nasıl izah edebiliriz? Türkiye'de Latin harfleriyle yayınlanan birçok eserde bidat-ı hasene kavramı ortaya atılmış ve Müslümanların zihinleri bulandırılmıştır. Felsefi kelamın öncüsü sayılan Mutezile mezhebine mensup müelliflerin eserlerinde bidat-ı hasene kavramı mevcuttur. Mütercimler, tercüme ettikleri eserlerin kime ait olduğuna veya faydalandıkları kaynakların mahiyetlerine dikkat etmeden bidat-ı hasene kavramının yaygınlaşmasına vesile olmuşlardır. Bu arada sünnet ile bidat arasında uzlaşma ortamı meydana getirmeye gayret eden bazı tipler, başta uçak ve otobüs olmak üzere birçok nakil vasıtaları Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yoktu. Bunlar da bidattır, bunlar da mı reddedilecek gibi demagojilerle saf zihinleri bozmuşlardır. Bu mantığın ne kadar sefil olduğu şuradan bellidir ki, ilim ve teknik, Kur'an, sünnet ve icma ile övülmüş iki alandır. Müminlerin yerde ve gökte rızık aramaları, Allah Celle Celaluhu'nun dinine düşman olan kafirlere karşı hafif ve ağır bütün silahları hazırlamaları farz-ı kifay olan bir ibadettir. Eğer İslam toprakları işgal edilirse cihat farz-ı ayn haline geleceği için cihat vasıtalarının da imali farz olur. Kaldı ki uçak ve otobüs dine sokulmuş vasıtalar değil ki bidat kavramı içine girsin. Bidat-ı hasene kavramını Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın teravih namazı ile ilgili uygulamasına dayandıran ve bizzat onun dilinden işte en güzel bidat cümlesiyle tanımlayanlar yanılmaktadırlar. İmam Ebu Yusuf rahmetullahi aleyh, İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhe teravih namazı için Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın yaptığı iştihadın hükmü nedir diye sorduğunda İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh, teravih namazı sünnet-i müekkededir. Bu sebeple kimse bidattır diyemez. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olan ve onun bizzat yaptığı işi düzenli ve devamlı hale getirmiştir cevabını verir.
Gerçekten Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sahabe-i kirama imamlık yaparak teravih kıldırdığı sabittir. Kaldı ki sahabe-i kiramın icmağını bidat-ı hasene diye nitelendirmek, selim akıl sahiplerinin yapabileceği bir cinayet değildir. İmam-ı Gazali, bidat-ı red ve ondan el çekmek beğenilmiş sünnettir. Her bidat mezmum, zem edilmiş ve delalettir buyurmaktadır. Ayrıca El-Mustasfa isimli usul kitabında, din emniyetinin sağlanabilmesi için bidat ehlinin cezalandırılmasını şart koşmaktadır. Müceddedi Elfi Sani İmam-ı Rabbani'de Mektubat isimli ünlü eserinde bidatın hasenesi olmaz, hepsi mezmumdur buyuruyor. Bütün bu izahlardan sonra şunu söylemek mümkündür. Modernistlerin büyük bir çoğunluğu heva ve heveslerine uyarak bidat-ı hasene kavramını kullanmakta, ehli sünnet müminleri müstehlilerin esiri haline getirilmektedirler. Bu tuzağa firaset sahibi müminler düşmemelidirler.

Cahiliye. Önce kelime üzerinde duralım. Arapça bir kelime olup müfredi cahilindir. Lügatta bilgisizlik manasına gelir, ilmin zındındır. Beyinsizliği ve hamakatı da içine alır. Genellikle İslam'ın hakim olmasından önceki hayatı içine alır ifadesine rastlarız. Istilah olarak Allah Celle Celaluhu'nun indirdiği hükümleri ve bilgileri kabul etmeyip bunlar yerine insanlar tarafından konulan hükümlere, düşüncelere ve sistemlere iman etmektir. Kur'an-ı Kerim'de genellikle bu anlamda yer almıştır. Nitekim onlar hala cahiliye devrinin hükmünü mü arz ediyorlar? Şüphesiz salih bir kanaate sahip olanlar için hükmü Allah-u Teala Celle Celaluhu'dan güzel olan kim olabilir? Maide Suresi 50'de buyurulmuştur. Dikkat edilirse bu ayet-i kerimede iki hüküm ve bu hükümlerin mahiyetleri izah buyurulmaktadır. İnsanlar ya cahiliye hükmüne ya da Allah Celle Celaluhu'nun hükmüne boyun eğeceklerdir. Bu iki hükmün dışında herhangi bir hükümden söz etmek imkansızdır. Helal ve haram hudutlarına dikkate almayan bütün sistemler cahiliye sermayeye dayanmak durumundadır. İnsanları Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun dinine göre eğitmeyen bütün eğitim sistemleri de cahili eğitim durumundadır. Sünnen-i Nese'de Bab-ı Tefsir-i Hicre babında Cabir bin Zeyd'den rivayet edilen bir hadis-i şerif meselemize ışık tutmaktadır. Burada İbn Abbas radıyallahu anh'ın hicretten önce Medine'nin Darüşşirk durumunda olduğunu ve Akabe beyatını izah ettiğini biliyoruz. İmam-ı Serasi'nin hicretten önce Mekke'nin durumunu izah ederken Mekke İslam hükümlerinin uygulanmadığı bir Darüşşirk idi hükmünü dikkate alırsak cahiliyenin zındının İslam olduğunu kavramamız kolaylaşır. Cahiliye kavramı hakka ve hakikate dayanmayan her türlü itikadi ve ameli unsurları içine alan bir kavramdır. Şimdi cahiliye devrinin kanunları üzerinde duralım. Niçin cahiliye devrinin adalet ve hukuk sistemi demiyoruz? Buradaki incelik şudur. Adalet ve hukuk kelimeleri İslami birer istilahtır. Adalet, Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun emrine uygun şekilde amel etmektir. Buna riayet eden Müslümana adil, riayet etmeyene de fasık denilir. Hukuk ise hak kelimesinin çoğuludur ve lügat manası batılın zıddıdır. Kanun mefhumu İslami bir istilah değildir. Cahiliye devrinin kanunları batıl şeriattan çıkarılmış birer kuraldan ibarettir. Cahiliye devrinde gerek bedevi, gerekse medeni hayat yaşayan Araplar arasında yazılı metne dayanan bir kanun sistemi yoktur. Bu devirde Arap Yarımadası'nın her tarafında değişik kanunlar yürürlüktedir. Yemen bölgesinde kanunlar hükümdarların emirleriyle sınırlıdır. Kuzeyde Suriye ve Filistin çevresinde Roma kanunları tatbik edilmiştir. Doğu ve Kuzeydoğu bölgelerinde ise Zerdüşt dini tesirindeki Sasani kanunları mevcuttur. Öte yandan bu bölgede bulunan Hristiyanlar beşeri münasebetlerinde Roma kanunları ile karışık kilise örf ve adetlerini esas almışlardır. Hicaz bölgesine gelince bu bölgedeki Yahudiler Tevrat ve Şerhi Talmud hükümleriyle hareket etmişler. Onlarla iltihat halinde bulunan Araplar da Yahudi kanunlarına bağlı kalmışlardır. Yazılı olmayan ve bir usule dayanmayan cahiliye kanunları atalarından gelen örf ve adete istinat etmektedir. Nitekim Mekke şehir devletinin kanuni müeyyidileri yazılı değildir. Tamamen örf ve adete dayanan bir kanun devleti söz konusudur. Mekke'de yaşayan bütün kabile ve aşiretleri bağlayıcı kanunların Darun Nedve adı verilen ve Kabe'nin tam karşısında bulunan meclisten çıkarıldığı sabittir. Bu meclisin üyeleri 40 yaşını doldurmuş ve kabilelerin tasvibini almış kimselerden oluşuyordu. Her kabilenin bir tağutu vardı. Darun Nedve Meclisi'nin ilk başkanı Kusayr, ondan sonra yerine geçen oğlu Abdüddar'dır. Cahiliye devrinin siyasi rejimi, kabile ve aşiret esasına dayanan ilkel bir demokrasidir. Örf ve adete dayanan kanuni müeyyidileri uygulama yetkisi, tağut denilen kabile reisine bırakılmıştır. Cahiliye devrinde ceza kanunları intikam esasına dayanmaktadır. Adam öldürme suçu, umumiyetle kan davalarını gündeme getirmiştir. Ölenin velisinin, öldürenden intikam almaya kalkışmasıyla başlayan fesat, çoğu zaman kabileler arası savaşa dönüşmüştür. Bununla beraber, kasıtsız adam öldürmede başvurulan tatbikat, diyet usulüdür. Eğer katil bulunamazsa, maktulün velisinin isteği üzerine kasame usulüne başvurulur.
Bu usul, maktulün bulunduğu yer ahalisinden 50 kişinin maktulü öldürmediklerine, öldüreni bilmediklerine dair yemin etmelerindir. Bazı kaynaklarda cahiliye döneminde Zulme Casindil Yeşkuri isimli birisinin mirastan kız çocuğuna, erkek çocuğuna verdiği hissenin yarısı kadar hisse verdiği belirtilmektedir. Ayrıca cahiliye döneminde Kureyşlilerin hırsızlık yapanın elini kestikleri ve yol kesenleri astıkları zikredilmektedir. Bu haberler bizi önemli bir meseleyle karşı karşıya getirmektedir. Acaba daha önce zikrettiğimiz cahiliye devrindeki diyet ve kasame uygulaması veya hırsızın elini kesme cezası münferit vakalar mıdır? Yoksa örfi kanuna dair bir tatbikat mıdır? Bir başka ifadeyle Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun kitabı ve Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tatbikatı ile teşri edilmiş olan miras ve ceza hukukuna ait hükümleri İslam ipkam etmiştir. Eğer ipka ettiyse bunun kaynağı nedir? İslam ahkamına uygun olan söz konusu tatbikatlar cahiliye devrinde meydana gelen münferit hadiselerdir. Kitab-ül Muhabber'de miras tatbikatı ile ilgili haber, cahiliyede kız çocuğuna ilk defa miras veren, ilk defa kız çocuğuna bir erkeğe iki hisse takdir eden kimse şeklindedir. Bu ifadelerdeki ilk defa kaydı, üzerinde durulan miras tatbikatının daha öncelerden gelen köklü bir tatbikat olmadığını gösterir. Diğer taraftan Sahih-i Buhari'de İbn Abbas'tan şöyle bir rivayet vardır. Öteden beri ölenin malı erkek çocuğunun olur ve vasiyet ana babaya yapılırdı. Allah bu tatbikatı iradesine uygun bir şekilde nesetti. Erkek evladı kıza verilen hissenin iki katını takdir etti. İbn Abbas'ın bu haberi Kitab-ül Muhaber'de de verilen malumatı cerh etmektedir. Zira nes, mutlak manada bir hükmün yürürlükten kaldırılıp yerine yeni bir hüküm getirmesidir. Dikkat edilirse İbn Abbas, Allah-u Teala Celle Celaluhu bu tatbikatı iradesine uygun bir şekilde nesetti. Erkek evlada kıza verilen hissenin iki katını takdir etti demiştir. O halde cahiliye devrinde İslami hüküme uygun olan tatbikat münferit bir vaka olarak kalır ve İslam dininin bunları ipka etmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Nitekim Ebu Cafer-i Tahavi, bir miras İslam'dan önceki devirde İslami hükümlere uygun olarak taksim edilmiş veya hırsızlık yapan bir kimseye aynı şekilde İslami esaslara uygun ceza verilmişse, mahiyeti itibariyle aynı bile olsalar, bunlar İslami hükümlere dahil edilemezler. Çünkü teşri kaynakları farklıdır diyerek bir inceliğe işaret etmiştir. Dolayısıyla egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesine göre teşekkül eden meclislerin çıkardığı kanunları İslami bir hüküm olarak değerlendiremeyiz. Cahiliye kavramının bu mahiyet içerisinde değerlendirilmesi gerekir.

Can emniyeti. Can emniyetini izah edebilmek için insana verilen değer üzerinde durmak mecburiyetindeyiz. Bütün felsefi sistemler insanı ya düşünen ya konuşan hayvan şeklinde tarif etmişlerdir. Dr. Alexis Carrel, felsefi ve bilimsel ideolojiler insanı tarif etmekten ve tanımaktan uzaktırlar iddiası ile Nobel Tıp Ödülünü kazanmıştır. Bu da göstermektedir ki bilimsel ideolojilerin ilkel insan ve karanlık çağ teorileri cindi bir temele dayanmamaktadır. İslam dinine göre bütün insanlar Hazreti Adem Aleyhisselam ile Hazreti Havva'nın çocuklarındırlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin "Ey insanlar, haberiniz olsun ki Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Biliniz ki Arap'ın Arap olmayan üzerinde, Arap olmayanın da Arap üzerinde, kızıl derilinin siyah derili üzerinde, siyah derilinin de kızıl derili üzerinde hiçbir üstünlüğü ve fazileti yoktur. Hepiniz eşitsiniz. Üstünlük ve fazilet ancak takva sayesindedir. Tebliğ ettim mi?" buyurduğu bilinmektedir. Ayrıca insan yeryüzünde Allahu Teala Celle Celaluhu'nun halifesi hükmündedir ve bütün nimetler emrine verilmiştir. İnsanların can emniyetini sağlamak hususundaki titizlik ona verilen değer ile yakından alakalıdır. Siyasi bir otorite meydana getirilmeden can emniyetinin sağlanması mümkün değildir. Bu noktada karşımıza İslam fıkhının tebaa, beyat ve ahit ehli, laik hukukun vatandaş diye isimlendirdiği mahiyet çıkar. İslam fıkhında mükellef olma seviyesine gelen çocuk, müminlerin emrine, ulul emre beyat ederek lehindeki ve aleyhindeki bütün haklara sahip olur. Laik hukukun sisteminde ise çocuk, daha doğar doğmaz herhangi bir irade belirtmeden nüfus kütüğüne kaydedilerek vatandaş ilan edilir. Tabi olarak her iki halde fert, belirli bir siyasi otoriteye bağlı hale gelir. Hanefi fukuhası, insan için asıl olan hürriyettir umumi kaidesini benimsemiş ve kat'i nasla beyan edilmiş meşru bir sebep olmadan insanın kanını dökmek haramdır hükmünde ittifak etmiştir. Dolayısıyla can emniyeti ve hürriyet ispatı muhtaç değildir. Fıtri haklar cümlesindendir. Kur'an-ı Kerim'de "Kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde ebedi kalmak üzere cehennemdir. Allah ona kasten öldürene gazap etmiştir. Lanet etmiştir ve çok büyük bir azap hazırlamıştır." Nisa suresi 93 hükmü beyan buyurulmuştur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Allahu Teala Celle Celaluhu'nun indinde dünyanın yok edilmesi bir mümini öldürmekten daha ehven, hafiftir hadisi can emniyetinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Şurası muhakkaktır ki meşru bir sebep yokken bir insanı öldürmek bütün insanların can emniyetini içe saymak demektir. Böyle bir fiilin en ağır şekilde cezalandırılması insana değer verme açısından zaruridir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de "Ey iman edenler! Maktuller yani öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hür hür ile, köle köle ile, kadın kadın ile, fakat kimin, hangi katilin lehinde, maktulün kardeşi velisi tarafından cüz'i bir şey affolunursa kısas düşer. Artık örfe uymak, ona maktulün velisine güzellikle ödemek lazımdır. Bu Rabbinizden bir hafifletme ve esirgemedir. O halde kim bu af ve edadan sonra tecavüzde bulunursa, onun için pek acıklı bir azap vardır. Ey selim akıl sahipleri! Kısasla sizin için umumi bir hayat vardır. Ta ki adam öldürmekten sakınasınız." Bakara suresi 178-179 hükmü beyan buyurulmuştur. Kısas, yapılan bir fiilin, mislinin, aynısının faile icra edilmesidir. Kısasta bedel olma mahiyeti vardır. Bu sebeple kasten adam öldürmede kısas, öldürmenin misli ikinci öldürmedir. Yani öldürülene mukabil, katil, öldüren öldürülür. Molla Hüsrev, "Allahu Teala Celle Celaluhu'nun kısasla sizin için umumi bir hayat vardır" ayeti, kasten adam öldürmede kısas cezasının tatbikine delalet eder. Zira tefsir ve meani kitaplarında zikredildiği gibi ayetin manası, bir kimse öldürdüğü takdirde kendisinin de kısas yoluyla öldürüleceğini tefekkür ederse, ister istemez öldürmekten kendisini men eder. Şayet öldürmezse kendisi de öldürülmez. Bu durumda her ikisi de hayatta kalırlar. Bunun kasten öldürenle mahsus olduğu açıktır. Çünkü hataen öldüren kimse öldürülmez, diyet vermekle kurtulur diyerek
konunun mahiyetini izah etmiştir. İslami yönetimde kısas ve diyet sadece Müslümanlarla ilgili bir hüküm değildir. Bir Müslüman kasten ve teemmüden bir gayrimüslimi, zımmiyi öldürürse kendisine kısas tatbik edilir. Zira Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zimmet ehlinden bir gayrimüslimi öldüren kimseye kısas cezasını tatbik etmiş ve "Elbette ben zimmetim altında bulunanların hakkını almaya en layığım." buyurmuştur. Hazreti Ali radıyallahu an zimmet ehlinin yani gayrimüslimlerin cizye vermesi malları bizim mallarımız gibi kanları bizim kanlarımız gibi olması içindir diyerek hukuki duruma dikkati çekmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin kafire karşılık mümin öldürülmez hadisi zimmet akdi imzalayan ve İslam'a karşı savaşan harbilerle ilgilidir. Çünkü harbinin İslam'a karşı savaşan kafirin kanı masum değildir. Müstehmen dahi olsa harbiyi öldüren kimseye kısas cezası uygulanmaz. Bu sebeple Darül İslam'da ikamet eden gayrimüslim zimmi, Darül Harp'te ikamet eden müstehmen emanlı Müslümandan hukuk noktasından daha üstündür. Zira Darül Harp'te ikamet eden Müslümanı öldürdüğü için kısas cezası uygulanmaz. Fakat Darül İslam'da ikamet eden gayrimüslimi öldüren kimse kısas edilerek öldürülür. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin had cezaları Darül Harp'te tatbik edilmez hadisi Hazreti Mektul rahmetullahi aleyh'ten rivayet edilmiştir. Bu anlamda had cezalarının tatbik edilmediği toplumlarda insanların birçok emniyetinin bulunmayacağına işarettir. İmameyn'in rahmetullahi aleyh Darül İslam ve Darül Harp tasnifinde İslam ahkamının tatbik edilip edilmemesini esas alması önemli bir hadisidir. Esasen Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun mülkünde küfür ahkamıyla hükmetmek ve insan haklarını ortadan kaldırmak hiç kimseye verilmemiş bir yetkidir. İslam ahkamının tatbik edilmediği bir beldede müminlerin emniyet içerisinde olduklarını iddia etmek mümkün değildir. Kaldı ki eğer o beldede müminler güçlü olsalardı Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun hükmünü tatbik hususunda katiyen zaafa düşmezlerdi. Başta hukubat olmak üzere muamelat ve feraiz kat'i naslarla sabit olan hükümlerdir. Bunların kıyamete kadar baki olduğu hususunda tevatür ve sahabe-i kiramın icması mevcuttur. Böyle bir hakikatten şüphe etmek, başta beş vakit namaz kılmak üzere helal ve haram hudutlarından şüphe etmek kadar tehlikelidir. Bu mahiyet dikkate alınarak içinde bulunduğumuz hal iyi tefekkür edilmelidir.

Cemaat. Yeryüzünün halifesi olan insanoğlu, cemiyet halinde yaşayan mükerrem bir varlıktır. Akıl, zeka ve hafıza gibi kabiliyetlere haiz olan, ünsiyet, velayet ve beraat duygularını farklı şekillerde ifade edebilen insanların vahşi bir hayat yaşamaları kolay değildir. Bunun iki temel sebebi vardır. Birincisi, insanoğlu hayatını ve neslini devam ettirebilmek için cemiyet halinde yaşamak zorundadır. Aile nizamı cemiyet hayatını zaruri kılan bir unsurdur. İkincisi, insanların yiyecek, giyecek ve diğer zaruri ihtiyaçlarını temin etmek, çocuklarının eğitimini sağlamak ve zaman içinde ortaya çıkan problemleri çözebilmek için birbirlerine muhtaç olduklarını söylemek mümkündür. Bazı sosyoloji uzmanları cemiyeti şöyle tarif etmişlerdir. Belirli bir ülkede yaşayan, ortak menfaatlerini sağlamak için işbirliği yapan, bazen ihtilaf etmekle birlikte ortak bir kültüre sahip olan insanların kendi aralarındaki münasebetlerini düzenli hale getirmelerine cemiyet denilir. Cemiyet, gelişi güzel veya geçici olarak teşekkül etmiş insan yığınlarından farklı bir karaktere haizdir. Bir trendeki yolcular veya bir spor müsabakasını seyretmek için bir araya gelenler, belli bir hadisenin ortaya çıkardığı insan yığınlarıdır. Yolculuk bittiği veya seyrettikleri spor müsabakası sona erdiği zaman dağılır giderler. Cemiyetin teşkilatlanmış belli bir düzeni, yapısı ve izafi de olsa bir sürekliliği vardır. Bazı klasik lügatlarda cemiyet kelimesi tefrikanın zıddı olarak kullanılmıştır. Mesela İmam Seyyid Şerif Cürcani, Kitab-ı Tarifat isimli eserinde cemiyet terimini izah ederken şöyle demiştir. Allah Celle Celaluhu'ya yönelmekte istek ve gayretlerin cem edilmesi, ilahi hakikatlerden başkasını bir kenara bırakıp sadece Allah Celle Celaluhu ile meşgul olunmasıdır. Cemiyetin zıddı tefrikadır. İnsanoğlu ister istemez içinde yaşadığı cemiyetin değer hükümlerinden etkilenir. Çünkü cemiyetin esas özelliği birbirleriyle karşılıklı tesir ve münasebetlerde bulunan insanların siyasi ve sosyal bir sistem içerisinde bir araya gelmiş olmalarıdır. Müşterek inançlara, tutumlara ve hareket tarzlarına sahip olan bu insanların faaliyetleri, bir takım umumi ve müşterek hedeflerin etrafında toplanmıştır. Her cemiyette mutlaka bir siyasi otorite ve o otoritenin siyasi tercihlerine göre teşkilatlanan insanlar vardır. Günümüzde yaygın olarak kullanılan cemiyet terimi ile cemaat kavramını birbirinden ayırmak kolay değildir. Bilindiği gibi cemaat kelimesinin aslı, toplanmak veya ortak bir usulle bir araya getirmek anlamındaki cem fiilidir. Fıkhi bir terim olan cemaat, 5 vakit farz olan namaz ibadetini, bir imamın arkasında birlikte eda eden müminleri ifade eden bir terimdir. İslami literatürde cemaat, bir fikir veya inanç etrafında toplanan ve aynı usulü benimseyen insanları ifade eden bir keyfiyete haizdir. Bazı muteber kaynaklarda, malum bir hedefe varmak için belirli bir adet, usul üzerinde ittifak eden insan topluluğuna cemaat denilir, tarifi esas alınmıştır. Tesadüfen veya şartların bir araya getirdiği insanlara cemaat vasfını vermek mümkün değildir. Bir topluluğun cemaat vasfına haiz olabilmesi için o topluluğu meydana getiren insanların belli bir inancı benimsemesi, malum bir hedefi gerçekleştirmek üzere bir araya gelmesi, aynı usule bağlı olması ve kendi işlerinden birisini emir tayin etmiş olmaları gerekir. İslam cemaatinin en güzel misali, Müslümanların 5 vakit namazda bir araya gelmeleridir. Cemaatle eda edilen namaz, İslam fıkhına göre teşekkül eden hizmet cemaatleri için en güzel misallerden birisidir. Bilindiği gibi müminler, kendi aralarından seçtikleri bir imamın arkasında farz olan 5 vakit namazı eda ederler. Bu esnada imamı öne geçirir ve onun arkasında saf tutarlar. Namaz içerisinde imamın komutuyla rükû ve secde yaparlar. İmamın kıraatı, cemaatinde kıraatı hükmündedir. Namaz için bir imama uyan mümin, namazdaki bütün hareketleri imamla birlikte ancak ondan sonra yapar.

0: Çünkü İslam cemaatinde eşraf, soylular ve imtiyazlılar sınıfı gibi hiyerarşik düzen söz konusu değildir. Takva hali müstesna, hiç kimse diğerinden üstün olmadığı muhkem naslarla haber verilmiştir. Tabi oldukları imam da kendi aralarından seçtikleri birisidir ve yalnızca onların bir adım önündedir. Bilindiği gibi cemaatle kılınan namazın derecesi tek başına kılınana göre 25 veya 27 derece daha fazladır. Müslümanların cuma, cemaat ve bayram namazlarını cemaatle kılmaları zaruridir. Zira cuma ve bayram namazlarının ferdi olarak tek başına eda edilmesi mümkün değildir. Şüphesiz cuma ve bayram namazları müminlerdeki cemaat şuurunu kuvvetlendiren, onları birbirine yaklaştıran, aralarındaki ünsiyet duygusunu artıran ibadetlerdir. Tıpkı namazda saf tuttukları ve birlikte ibadet ettikleri gibi iyilik ve takva hususunda yardımlaşmayı dikkate almak zorundadırlar. Tıpkı namazlarını kılarken seçtikleri imam gibi cemaat imamının yetkileri de sınırlıdır. Allah Celle Celaluhu'ya itaat ettiği müddetçe müminlerin kendi işlerinden seçtikleri imama itaat etmeleri gerekir. Hizmet cemaatlerinde görev alan müminlerin hem tespit ettikleri temel esaslara riayet etmeleri hem diğer hizmet cemaatleriyle iyilik ve takva hususunda yardımlaşmayı esas almaları zaruridir. Belli bir amacı ve hizmeti gerçekleştirmek üzere bir araya gelen bir cemaatin ferdi, tefrikaya sebep olmamak için elinden gelen gayreti sarf etmekle yükümlüdür. Bu noktada Peygamberimiz Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, cemaatten hoşunuza gitmeyen, tiksindiğiniz bir hal, ayrılık halinde beğendiğiniz halden daha hayırlıdır. Cemaatte rahmet, ayrılıkta azap vardır mealindeki tespitini asla unutmamaları gerekir. Cemaat halinde yaşayan müminlerin birbirlerini iyi tanımaları, Allah Celle Celaluhu için din kardeşlerini sevmeleri, saymaları ve birbirlerine destek olmaları zaruridir. Bir hizmet cemaatine mensup olan Müslümanların tıpkı bir vücudun organları gibi birbirlerinin acılarını paylaşmaları gerekir. İslami hareket, Müslümanların zaruri, harci ve tahsini olan maslahatlarının temini için düzenli olarak yapılması gereken faaliyetleri ifade eden bir kavramdır. Meşru esaslara ve prensiplere göre teşekkül eden cemaat, İslami hareketin olmazsa olmaz şartlarından birisidir. İslam alimleri cemaatin sünnet-i hüda olduğunu beyan etmişlerdir. Bu beyanın ve tespitin delili şu hadisi şeriftir. Cemaat, sünnet-i hüdadan bir sünnettir. Cemaatten ancak münafık olanlar uzak dururlar. Bazı ibadetlerin ve salih amellerin eda edilebilmesi için müminlerin kendi işlerinden birisini emir seçmeleri ve cemaat haline gelmeleri şarttır. Hangi salih amellerin ne zaman, nasıl, kiminle ve hangi şartlara göre eda edileceğini tespit etmek ve faaliyetlerin düzenli olarak yapılabilmesini sağlamak için yetki silsilesini belirlemek zaman kaybını önleyen bir unsurdur. Yaşadıkları beldede azınlığı teşkil eden veya ülkeleri istilaya uğrayan müminlerin hem velayet haklarını muhafaza etmek hem de izzet ve şereflerini korumak için İslam cemaatini bütün müesseseleriyle birlikte kurmaları şarttır. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sırat-ı müstakimden ayrılmamanın, Müslüman olarak yaşamanın ve ölmenin zaruri şartlarını haber vermiştir. İhlası, nasihatı ve cemaati hafife alan kimselerin yüklendikleri mukaddes emaneti muhafaza etmeleri ve imtihanı kazanmaları kolay değildir.
1: Kelimeler ve kavramlar. Yazan Yusuf Kerimoğlu. Okuyan İlyas Kulak. İnkılap Yayınları.
2: Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şöyle demiştir: Ey Muhammed, dilediğin kadar yaşa, muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev, kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap, mutlaka karşılığını göreceksin.
2: Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, sağ gitmek istiyorsan dikkatli solla. Hız yolu kısaltmaz. Senin ve yolcularının hayatını kısaltır.
0: Özel efendim. 103.2.

Rabbiniz içinizden geçenleri çok iyi bilir. Eğer iyi kimseler olursanız elbette Allah çok tevbe edenleri bağışlayıcıdır. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عود المريض، وأطعم الجائع، وفك العاني. رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Peygamberimizin hadislerinden çok çok oku ve en az 40 hadis ezberle.
1: Pazartesi ve Perşembe günleri mümkün oldukça oruç tutmaya çalışın.
0: Akaid esasları ve fıkıh teferruatları ile ilgili bir risale oku.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Unutmayın, bir gün sizi yaratan Allah'a geri döneceksiniz. İnsanların çoğu bu dünyada sanki hiç ölmeyeceklermiş gibi yaşar. Oysa dünya hayatı çok kısadır ve çabuk geçer. Her insan sonunda kendini yoktan yaratmış olan Rabbine geri döner. Allah tüm insanları hesaba çekecek, kendine kulluk edenleri ödüllendirirken isyankarları da cezalandıracaktır. Hayatınızın bu en önemli gerçeğini sakın unutmayın.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Şeytan evlatlarımıza ortak olmasın. Kalplere vesvese veren, zihinleri çelen, ayakları kaydıran ve insanları Allah'ın yolundan alıkoyan iblisin Adem oğullarına karşı kıyamete dek sürecek mücadelesi Kur'an'da sıkça hatırlatılır. Şeytan bu meyanda her yola başvuracağını söyler. A'raf suresi 16-17. ayette "Dosdoğru yolunun üstünde pusuya yatacağım. Sonra onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım" diye buyurulur. Şeytanın Ademoğullarına karşı tuzakları da İsra 62-65'te ifşa edilir. Şeytan, "Onun, Adem'in soyunu pek azı hariç avcumun içine alıp mahvederim" dedi. Allah buyurdu, "Ey şeytan, defol git. Artık onlardan kim sana uyarsa, iyi bilin ki cezanız cehennemdir. Eksiksiz bir ceza. Haydi, onlardan gücünün yettiklerini sesinle, çağrınla ayart. Süvari ve yayalarınla onlara karşı ordu topla. Mallarına ve evlatlarına ortak ol. Kendilerine vaatte bulun. Zaten şeytan insanlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez. Doğrusu benim salih kullarım üzerinde senin hiçbir etkinliğin yoktur. Vekil olarak Rabbin yeter." Yani şeytan psikolojik mücadelenin tüm unsurlarını kullanmakta, insanları etki altına alıp mahvetmek için sesli, yazılı, görüntülü tüm medya araçlarıyla onları avlamakta, birçoğunu da esir almaktadır. Seyyid Kutup İsra 64. ayeti şöyle yorumlar: "Burada saptırma ve kuşatma, kalplere, akıllara ve duygulara egemen olma yöntemleri canlandırılıyor. Büyük bir harp meydanında atlılar, piyadeler, bağırtılar yerlerini alıyor. Ses düşmanın sabrını taşırıp onları sağlam kalelerinden çıkarmak veya kurulmuş bir tuzağa, planlanmış bir taktiğe düşürmek için kullanılıyor. Atlılar yakalıyor, piyadeler kuşatıyor." Ayetteki "sesinle onlardan gücünün yettiğini ayart" ifadesindeki sesi müfessir Mücahit, "eğlence ve şarkılar, İbn Abbas, Katade, İbn Cerir, Allah'a isyana çağıran her şey" şeklinde anlamıştır. Aynı ayette geçen istifzaz eylemi lügatte hışkırtmak, provoke etmek, harekete geçirmek, ayaklandırmak ve ayartmak anlamlarına gelmektedir. İclapsa zor kullanarak ya da yaygara kopararak denetim altına almak ve ele geçirmek demektir. Bu yorum ve açıklamalar şeytanın gizli faaliyetlerini, özellikle de medyatik yüzünü ve gücünü anlamamıza yardımcı olmaktadır. Ancak şeytan medya silahını sadece provokasyon, kışkırtma, ayartma, kandırma ya da aldatma amacıyla kullanmaz. Hatta şeytanın yegane silahı medya vasıtaları değildir. O, insanları doğru yoldan alıkoymak için akla ve hayale dahi gelmeyecek her türlü yöntemi ve aracı kullanmakta ve adeta bin bir surata ve kılığa girmektedir. Muhammed Esed Kur'an mesajında A'raf 17'deki "onlara önlerinden, ellerinin arasından ve arkalarından sokulacağım" ifadesine hem açıktan açığa hem de akıllarının ermediği yol ve yöntemlerle mealini verir. Ayrıca şu açıklamayı da ekler: "Sağlarından ve sollarından" ifadesi

tamamlanmıştır. Şeytan onlara vaat eder, onları kuruntulara düşürür ama şeytanın vaadi bir aldanıştan başka bir şey değildir. Nisa 120. ayet. Günümüzde bu işlevleri şeytanın sesi görüntüsü konumundaki medya araçları yapmakta. Kuruntu ve fantazyalar oluşturarak fahşa, münker ve haramları altın tas içinde sunmaktadır. Fahrettin Razi, Araf 17. ayeti tefsir ederken, şeytanın dört yönden saldırısı ve kuşatması karşısında, insanlar için biri yukarı biri de alt taraf olmak üzere iki cihetin açık kaldığını, kul tevazuyla ellerini açıp dua ettiği ve huşuyla alnını yere koyduğu zaman şeytanın araya giremeyeceğini açıklar. Demek şeytani kuşatmayı yarmak için iki büyük imkana sahibiz: dua ve secde. Nitekim Ankebut suresinin 45. ayeti namazın ve duanın fahşa ve münkeri, yani şehevi fiiller, gayrimeşru ilişkiler, zina, haddi aşmak, ahlaksızlık gibi şeriatın haram kılıp suç saydığı kötü ve çirkin şeyleri önlediğini beyan eder. Öyleyse gelin insan ve cin şeytanlarının göz bebeği evlatlarımıza ortak olup onları mahvetmelerine fırsat vermeyelim. Ciğer parelerimizi namazın ve duanın huzur ve mutluluk bahşeden ortamına taşıyalım. Abdullah Yıldız, Yeni Akit Gazetesi.

0: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
1: Burası Hakk'ın sesini ses ve sözlerin üzerinde tutan radyo. Burası Özel Efendim.

0: Sarısı Özel FM. Özel FM. Buradan Mekke'nin bağrına, Kabe'nin tebessümüne, Mescid-i Aksa'nın hüznüne, Şehit Hazreti Hamza'nın zalimlere karşı dik duruşuna, Şehit Hazreti Musab bin Ümeyr'in sevdasına, Şehit Hazreti Hüseyin'in Kerbela meydanında zillet bizden uzaktır diye haykırışına, Şehit Seyyid Kutub'un kıyamına, Şehit Hasan el-Benna'nın çağrısına, Şehit Abdullah Azam'ın haykırışına, Şehit Şeyh Said'in bağlılığına, Şehit Şamil Basayev'in azmine, Şehit Rantisi'nin çığlığına, Şehit Fethi Şekaki'nin duruşuna, Şehit Şeyh Ahmet Yasin'in duasına ses ve söz veriyoruz. Burası
1: Özel FM.
0: Grozny, Felluce, Kabil, Bağdat, Diyarbakır, Hama, Patani, Keşmir, Moro, Doğu Türkistan, Kahire, İstanbul ve Gazze. Çağlar ötesinden bir ses duyuldu. Siz ümmetsiniz. Ümmet. Ümmeti Muhammed.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi yesir ve la tuassir, Rabbi temmin bil hayr. Çok sevgili öğrenciler.

0: Öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinizi en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nin bu bölümünde kitabınızın 39. sayfasında yer alan 21 numaralı alıştırma ve devamı üzerinde duracağız inşallah. Sayfa 39'da 21. alıştırmayı ve sonrasında gelen 22 ve 23 numaralı alıştırmaları size ödev olarak tevdi etmiştik bir önceki programda. Siz umarım bu alıştırmalar üzerinde durdunuz, çalıştınız. Şimdi biz size cevaplarını verdiğimiz zaman kendi cevaplarınızı kontrol etmiş olacaksınız. 21. alıştırmanın talimatı: Hati mudari al ef'alil atiye. Aşağıdaki fiillerin muzarilerini getir, söyle. Hava muzarisi yahvi. Hava fiilinin muzarisi yahvi. Qabada muzarisi yakbidu. Yani sülasi mücerret fiillerin altı babı diye tercüme ettiğimiz ve ebvab-ı sitte diye adlandırdığımız altı babdan ikinci baba ait bir fiil. Qabada yakbidu. Hava yahvi de yine aynı şekilde ikinci baba ait, ikinci babdan gelen bir fiil. Üçüncü sırada yer alan serraka fiili ikinci babtan bir fiil. Serraka yesriku. Mena'a fiilinin muzarisi yemna'u. Ebvab-ı sittenin kaçıncı babı diye sorsam ne dersiniz? Mena'a yemna'u. Ebvab-ı sitteyi hatırlayacak olursanız fethun dammun, fethun kesrun, fethatan, kesrun fethun, dammun dammun, kesraten şeklinde bir sırayla sayıyorduk. Mena'a yemna'u sülasi mücerret fiillerin altı babından üçüncü baba ait olan bir fiil. Fetaha yeftahuya benzeyen bir fiil. Sol sütunda ledaga fiili var. Ledaga'nın muzarisi yeldagu. Bu da yine üçüncü baba ait bir fiil. Ledaga yeldagu. Nasabe fiilinin muzarisinin iki şekli var. Yen subu şeklinde birinci baba ait olduğu bir şekil. Bir de yen sıbu şeklinde aynel fiilinin yani orta harfinin harekesinin kesralı olduğu bir şekil var. Bununla şunu kastediyoruz. Nasabe fiilinin muzarisi yen subu şeklinde de gelir. Yen sıbu şeklinde de. Yen subu şeklinde kullanırsak birinci baba ait olur. Yen sıbu şeklinde kullanırsak ikinci baba ait olur. Salebe fiili de yine nasabe fiili gibi muzarisi yaslubu ya da yaslibu şeklinde geliyor. Nasabeye benzetme yönüm şu şekilde. Nasabe nasıl ki hem birinci hem de ikinci baba ait olan bir fiil olarak değerlendiriliyorsa, salebe de nasabe gibi hem birinci bab hem de ikinci baba ait olan bir fiil olarak değerlendirilir. Son fiil serra fiili, muzarisi yesurru. Bu da birinci baba ait olan bir fiil. Aksam-ı seba diye adlandırdığımız, diğer adıyla sahih ve mutel fiiller diye andığımız fiil sınıfından bazılarının örneklerini görüyorsunuz burada. Lefif fiil örneğini görüyorsunuz. Salim fiil örneğini görüyorsunuz. Mudaaf fiil örneğini görüyorsunuz. Aynı zamanda bu alıştırma size Aksam-ı Seba'nın bu bölümlerini de hatırlatmış oluyor. Hocam, bu fiillerin anlamlarını söylemediniz. Anlamlarını size bir önceki programda burada yer alan fiillerin muzarilerinin nasıl geldiğine sözlüklerinizden bakın şeklinde bir ödev vermiş olmamız hasebiyle muzarilerinin geliş şekillerini tespit ederken anlamlarına da bakmışsınız. Anlamlarını da not etmişsinizdir diye düşündüğümden anlamlar üzerinde durmayacağım. 22. alıştırmada Hati cem'al esma'il atiye, aşağıdaki isimlerin çoğullarını getir şeklinde bir talimat var. Harbun kelimesinin çoğulu hurubun. Vesenun kelimesinin çoğulu evsanun. Sözlüğe bakma fırsatı bulamayan öğrencilerimiz bunları kaydetsinler. Harp kelimesinin çoğulu hurub, vesen kelimesinin çoğulu evsan, vesenun evsanun, hizaun kelimesinin çoğulu ahziyetun, hizaun ahziyetun, din kelimesinin çoğulu edyan, dinun edyanun. Orta sütunda yer alan kelimeler cuhrun, bu kelimenin birden çok çoğulu var. Cuhurun, echarun, ciharatun şeklinde birden çok çoğulu var. Cuhurun, echarun ve ciharatun. Zenbun kelimesinin çoğulu, zenbun isminin çoğulu zunubun. Zenbun, zunubun. Şahinetun isminin çoğulu şahinatun, şahinatun, şahinatun. Melbes kelimesinin çoğulu melabisu, melbesun, melabisu. Melabis kelimesi mefail vezninde gayrimunsarif bir isim, nekra iken tenvin ve kesra kabul etmeyen isimler sınıfında. Sol sütuna geçiyoruz sevgili öğrencilerim. Kaidetun, kaidetun kelimesinin çoğulu kavaidu. Bu kelime de yine gayrimunsarif bir kelime, gayrimunsarif bir isim. Kaidetun çoğulu neymiş? Kavaidu. Casusun çoğulu cevasisu ya da cüssasun. Cevasisu ya da cüssasun. Cevasis kelimesi mefail vezninde gayrimunsarıftır. Mefailu vezninde cevasisu gayrimunsarıf bir isimdir. Casusun çoğulu cevasis ya da cüssas dedik. Lissun kelimesinin çoğulu lususun. Lissun, lususun. Ve son olarak hadisun kelimesinin çoğulu ehadisu. Ehadisu, hadis kelimesinin çoğuludur. Bu kelime de, ehadis kelimesi de yine gayrimunsarif bir isimdir. 23. alıştırma yine size bir önceki programımızda, programımızın bir önceki bölümünde size ödev olarak verdiğimiz alıştırmalar grubunda yer alıyor. Edhil kulle kelimetin mimma ye'ti fi cümletin mufidetin. Aşağıda yer alan kelimelerin her birini anlamlı bir cümlede kullan şeklinde bir talimat var burada. Salla, seraka, mena'a, surra, el harb, mu'zam, ibnu keza ve keza sene. Bu kelimelerin her birini ayrı ayrı birer cümlede kullandığınızı ümit ediyorum. Çok genel, çok sıradan örnekler vererek size bu anlamda birer numune sunmuş olalım diye hemen birinci kelimeyi bir cümlede kullanalım. Salla el huccacu fil mescidil harami. Hacılar mescid-i haramda namaz kıldılar anlamında bir cümle. Salla el huccacu fil mescidil harami. İkinci kelime seraka fiili. Seraka lususu derracete tıfli diye bir cümle kursak bu cümleyi nasıl tercüme edersiniz? Seraka lususu derracete tıfli. Hırsızlar çocuğun bisikletini çaldılar şeklinde tercüme etmelisiniz. Mena'a fiilini bir cümlede kullanalım. Mena'ani ebi ya da mena'ani validi minet tedekhuni veya mena'ani validi minet duhani. Babam sigara içmemi yasakladı anlamında bir cümle. Surra fiiline geçiyoruz. Surirtu bil haberis sarri. El haber sar, sevindirici haber demek. Surirtu bil haberis sarri, sevindirici habere sevindim. Veya surirtu bil haberil cedidi, yeni habere sevindim anlamında bir cümle. El harp kelimesinin müennes olduğu bilgisine sahip oldunuz. Bu sayfada 20 numaralı alıştırmada el harp kelimesinin müennes olduğu bilgisini kaydetti kitabınız. El harbul alemiyyetu thalisetu fil babi desek, hafazanallah, ne demiş oluruz? El harbul alemiyyetu thalisetu fil bab, 3. Dünya Savaşı kapıda. Muzam kelimesine geçelim. Muzamuttullabi yufaddiluna en ye'kulu makarona. Muzamuttullabi yufaddiluna en ye'kulu ya da en yetenavelu makarona. Öğrencilerin büyük çoğunluğu, ekseriyeti makarna yemeyi tercih ediyorlar anlamını taşıyan bir cümle kurmuş oluruz. İbnu keza ve keza sene ibaresine geldi sıra. İ'temertu ve ene ibnu erba'in ve selasine seneten şeklinde bir cümle kursak nasıl tercüme ederiz? Cümleyi tekrar ediyorum. İ'temertu ve ene ibnu erba'in ve selasine seneten. Ben 34 yaşındayken umre yaptım şeklinde tercüme ederiz. Sayfa 39'da 24 numaralı alıştırmaya geldik. 24. maddedeyiz. Fi selasimiyetin lafzu mi'e mecrurun bil idafe. Selasimiye lafzında mi'e izafetle mecrurdur şeklinde bir kayıt var burada. Fi selasimiye lafzu mi'e mecrurun bil idafe. 300 lafzında 100 kelimesi izafetle mecrurdur. Öyleyse selas bölümü mudaf, mi'e bölümü mudafın ileyhtir. Emma selas fe yurabu. Selas kelimesi fe yurabu irab edilir. Bi hasebil amili kaydı var. 40. sayfanın başında bi hasebil amili cümlenin devamı. Evet, burada şöyle bir not kaydedilmiş oldu. Emma selas fe yu'rabu bi hasebil amili. 3 sayısı cümledeki yerine göre kendisinden önce gelen, kendisini etkileyecek olan bir amil sebebiyle, amile göre irab olunur dendi. 40. sayfada sayfa başında örnekler var. Bu örnekleri şimdi irdeleyelim. Nahvu 1. cümle elif, ba, cim sırasıyla yazılan cümlelerin elif maddesiyle kaydedilenini okuyorum. İndi selasu mi'eti riyalin. Huna selasu merfu'un li'ennehu mubtede'un. Benim 300 riyalim var anlamındaki İndi selasu mi'eti riyalin cümlesinde selas merfudur çünkü mübtedadır. Ba maddesinde yer alan cümleyi okuyalım. Uridu selase mi'eti riyalin, 300 riyal istiyorum. Huna selase mansubun li ennehu mef'ulun bihi. Bu cümlede selas mansuptur çünkü cümlenin mef'ulun bihidir. Cim maddesindeki cümle işteraytu hazihi sa'ate bi selasi mi'eti riyalin, bu saati 300 riyale satın aldım. Huna selasi mecrurun bil ba'i. Burada selas bi harfi ceri ile mecrurdur. Ve mislu selasi mi'etin ehevatuha erba'u mi'etin ve hamsu mi'etin ila tis'i mi'etin. Selas mi'ede olduğu gibi bunun benzerleri olan erba'u mi'e, hamsu mi'e ve tis'u mi'eye varıncaya kadar, yani 400, 500, 600, 700, 800, 900, 900'e varıncaya kadar 300 ifadesinin benzeri olan bu ifadelerde de durum aynıdır. İkra el-e'dâde fîmâ yelî qirâeten sahihaten başlığına geldik. Aşağıda gelen sayıları doğru bir şekilde oku anlamında bir talimat var. Evet, bunları okuyalım şimdi. Fi hazel kitabi hamsu mi'eti safhatin qara'tu minha erbe'a mi'eti safhatin. Burayı tercüme edelim şimdi. Fi hazel kitabi hamsu mi'eti safhatin. Bu kitapta 500 sayfa var. Qara'tu minha erbe'a mi'eti safhatin. Ben bu 500 sayfanın 400'ünü okudum. Bu kitaptan 400 sayfa okudum anlamında bir cümle. Peki bu cümlede fi hazel kitabi hamsu mi'etin ifadesinde, ki hamsu mi'e ifadesini tenvinle okumayız. Mi'e kelimesi kendisinden sonra gelen safha kelimesinin mudafıdır. Mi'e mudaf, safha mudafın ileyhtir. Bu sebeple mi'e tenvin kabul etmez. Hamsu mi'eti ibaresinde hamsu bölümünün merfu okuyuşumuzun sebebi, buranın cümlede muahhar mübteda konumunda olmasıdır. Mübtedanın da merfu olması gerekliliğinden hareketle hamsunun sinini damme ile okuruz. Ancak cümlenin ikinci bölümünde yer alan erbe'a mi'eti ifadesinde erbe'a şeklinde 400 sayısının 4 bölümünü mansub okuyuşumuzun sebebi, erbe'a şeklinde mansub okuyuşumuzun, fethalı okuyuşumuzun nedeni, qara'tu minha cümlesinde mef'ulun bih konumunda olmasıdır. Mef'ulun bihin de mansub olması gerekliliğinden hareketle erbe'a mi'eti safhatin şeklinde 400 rakamının 4 bölümünü mansub okuruz. İkinci cümle semenut tezkirati tis'u mi'eti dolarin. Biletin fiyatı 900 dolardır. Tis'u mi'eti dolarin. 900 ifadesinin 9 bölümü haber olduğu için merfudur. Bu yüzden tis'u şeklinde damme harekesiyle harekelenir. Üçüncü cümle اشتريتُ هذا السِّوَارَ بِسَبْعِ مِئَةِ جُنَيْهٍ. Bu bileziği 700 cüneyhe satın aldım anlamındaki bu cümlede 700 cüneyh ibaresinde yer alan 700 kelimesinin 7 bölümü bir harfi ile mecrur olduğu için sebe'i şeklinde ayın kesrayla harekelenmiştir. Dördüncü cümle yedrusu fi hazihil kulliyeti sittu mi'eti talibin. Bu fakültede 600 öğrenci öğrenim görmektedir. Anlamındaki bu cümlede sittu mi'eti sayısının 6 bölümü merfudur. Sittu şeklinde damme harekeyle harekelenir. Çünkü yedrusu fiilinin failidir. Sittu mi'eti talip yedrusu fiilinin faili olduğu için ve failin de merfu olması gerektiği için sittu şeklinde damme harekeyle harekelenir. Beşinci ve bu bölümün son cümlesi ci'tu ilel medinetil munevverati ame erba'i mi'etin ve elfin lil hicrati. Ci'tu ilel medinetil munevverati, Medine-i Münevvere'ye geldim. Âme erba'i mi'etin ve elfin lil hicrati, hicri 1400 yılında. Hicri 1400 yılında Medine-i Münevvere'ye geldim anlamını taşıyan bu cümlede bizi ilgilendiren bölüm neresi? Âme kelimesinden sonra gelen erba'i mi'etin bölümü. Burada erba'i mi'etin ibaresinde erba'i sayısı kesra ile mecrurdur. İzafet vardır. Am kelimesiyle erba arasında izafet vardır. Ve erba kelimesi kendisinden önce gelen ame kelimesinin mudafun ileyhi olduğu için izafet sebebiyle kesra ile mecrur olmuştur. Âme erba'i mi'etin ve elfin lil hicrati şeklinde okunmuştur. Bu alıştırmanın size vermek istediği, kazandırmak istediği konunun ne olduğu anlaşıldı zannediyorum. Bu sayfada, sayfa 40'ta yer alan 25. madde, 25 numaralı alıştırmaya kadar geldik. Bu alıştırmayı da tamamladıktan sonra karşı sayfada, sayfa 41'de yeni bir derse başlangıç yapacağız inşallah. Eddersu Rabi'u, 4. ders başlıklı bölüme geçeceğiz. 25. alıştırmayı tamamlayacak vakte sahip değiliz sevgili öğrencilerim. 25. alıştırmayı inşallah programımızın gelecek bölümünde ele alalım ve akabinde de Eddersu Rabi'u, 4. ders başlıklı derse geçmiş olalım. Programımızın gelecek bölümünde görüşmek ümidiyle ve duasıyla fi emanillah.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: düşünen insanlar için.
1: Gençler, arzularının esiri olmuş, aldanmış bir gençlik değil, adanmış bir gençlik bize lazım. Bu gençliğin alnında secde izi, bu gençliğin gömleği arkadan yırtık olacak. Bu gençlik zindanı zinaya tercih etmiş olacak. O gençlik yarın mahşerde arşın gölgesinde gölgelenecek ve yeryüzünde de ilahi kelimetullah davasını ve sancağını taşıyabilme liyakatına ve ehliyetine sahip olacak.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني. رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Uykudan evvelki bir müddeti nefsini muhasebeye ayır. Sözünüzde durun ve anlaşmalarınıza önem verin.
2: Zamanını değerlendir. Çünkü vakit hayattır. Boşa vakit geçirme. Şüpheli şeylerden kaçın ki harama düşmeyesin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

Onlar Allah'tan başka bilginlerini ve rahiplerini de kendilerine Rab edindiler. Meryem oğlu Mesih'i de. Oysa onlar bir olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O, müşriklerin ortak koştuğu şeylerden de münezzehtir. Allah'ın nurunu, Kur'an-ı Kerim'i ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Allah da razı olmuyor. Fakat kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlamayı diliyor. O öyle bir Allah'tır ki müşrikler hoşlanmasalar da Resulünü hidayetle ve hak dinle bütün dinlere üstün kılmak için göndermiştir.

0: affediliyorum Ned. Çaresizim. Umamam kimseden himmet. Kimsesizim.
1: Yok sahibim, sürüldü bu diyardan. Yüzyıllık zillet içinde kalmadı izzet şeref ardan. Rabbim.

0: düşünen insanlar için.
1: Gençler, genç müminler, ümmeti Muhammed'in delikanlıları, sabah namazına kalkmayı delikanlılık olarak görenler, Ayşe'yi anasından daha ana gören genç hanımlar, ümmetimin umudu olanlar, İsrail oğullarında bir Asiye varsa, bu ümmetin her evinden bir Asiye çıkar Allah'ın izniyle diye melekleri hayran bırakan mümine kadınlar, mümin genç kızlar, hepimiz bilelim ki Allah'ın peygamberi bu dünyada emanetimi teslim ettim, emanetimi size tebliğ ettim, anladınız değil mi deyip yerden göğe kadar kainatı dolduran meleklerin de şahitliğiyle %100 görevini bitirip Rabbine giderken, ey filan sosyal medyada fotoğraf paylaşan genç, senden daha genç yaşta 17 yaşında Üsame'yi vekil bırakıp bu dünyadan gitti.
2: Özel efendim.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor. Sakın Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. İnsanlar hayat boyunca çeşitli dertler ve sıkıntılarla karşılaşır. Ancak bunları yaratan Allah her birinin çözümünü de yaratmıştır. İnsana düşen her türlü dert ve sıkıntısında Allah'a dua edip onun yardımına başvurmak ve onun rahmetinden asla ümit kesmemektir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, sinelerde olana bir şifa, müminlere bir hidayet ve rahmet geldi. De ki, Allah'ın ihsanıyla ve rahmetiyle yalnızca bunlarla sevinç duysunlar. Bu, onların biriktirip durduklarından daha hayırlıdır. De ki, baksanıza Allah sizin için nice rızıklar indirdi. Siz onlardan bir kısmını haram, bir kısmını helal yaptınız. De ki, size Allah mı izin verdi, yoksa siz Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Allah'a yalanı iftira edenler kıyamet gününü ne sanıyorlar? Allah insanlara çok ihsanda bulunmuştur. Lakin insanların çoğu şükretmezler.

Allah ve melekleri peygambere çok salavat getirirler. Ey iman edenler! Siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Allah ve Resulünü incitenlere Allah dünyada ve ahirette lanet etmiş ve onlar için horlayıcı bir azap hazırlamıştır.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Hayata dair her şeyin konuşulduğu bir program. Enis Yıldırtan'la Bir Konu Var başlıyor.

0: Kıymetli Özel FM dinleyicileri, yeni bir konu var programına daha. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim, bugün çok önemli bir konuyu yine ele alacağız. Çok da kıymetli bir konuğum var. Son zamanlarda hayatımıza giren bir kavram var, dezenformasyon. Ve bu kavram çok hızlı bir şekilde hayatımıza girdi ve hızlı bir şekilde de çok önemli bir yer edindi gündemimizde. Bu manada da bu konuda sayılı çalışmalardan birini yapan çok kıymetli dostum Recep Kara bize bugün dezenformasyondan bahsedecek. Kendisi yıllarca radyo programcılığı yaptı. Bugün de aynı zamanda onun dezenformasyonla alakalı bir tez çalışması var. Ve o tez çalışmasıyla da kendisi iletişim uzmanı oldu. Ve bugün de bize bu konuyla alakalı güzel bilgiler verecek. Recep, yayınımıza hoş geldin.
1: Teşekkür ediyorum Enes. Allah razı olsun, hoş bulduk. Bütün Özel FM dinleyenlerine selamlarımı, muhabbetlerimi arz ediyorum. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında, her neredelerse, bizi nerede misafir ediyorlarsa selamünaleyküm demiş olalım.
0: Eyvallah. Yani seni burada ağırlamaktan dolayı hem çok mutluyum hem de heyecanlıyım.
1: Estağfurullah.
0: Yıllarca radyolardan senin sesini dinledik. Dinleyicilerimiz de mutlaka denk gelmiştir. Burada ağırlıyor olmakta, bu programda Özel FM'le seni buluşturmakta beni ayrıca mutlu etti.
1: Ben mutlu oldum. Uzun zamandır da program yapmıyordum. Bu vesileyle radyo mikrofonuna olan hasretimizi de bir nebze olsun gidermiş olduk.
0: Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Ki zaman zaman Recep'i yine programımızda konuk edeceğiz kıymetli dostlar. Bugün de ki bugün bir program yapacağız. Ardından yine bir iki program daha yapacağız. Yani bir programlar dizisi olacak. Ve yine çok önemli kavramları ele alacağız. Şimdi Recep, tabii biz özellikle sosyal medya ile birlikte internet kullanımı çok arttı. Her gün yüzlerce haber var, video var, bilgi bombardımanına tutuluyoruz. Ve bunların hangisi doğru, hangisi yanlış, özellikle yapay zeka ile birlikte önümüze gelen videoların hangisi sahte, hangisi doğru, bunu ayırt etmek gerçekten çok güçleşti. Ve bu manada da dezenformasyon dediğimiz kavram da hayatımıza girdi. Çok basit bir soruyla başlayalım. Hem bu kavramı yeni duyanlar için hem duyup da çok da anlamına vakıf olmayanlar için dezenformasyon nedir? Bize kısaca açıklar mısın?
1: Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun Enes. Şimdi dezenformasyon, manipülasyon, propaganda, bu üç kavram aslında bizim uzun yıllardır bildiğimiz, özellikle propaganda ve işte manipülasyon kavramlarını bilhassa Müslümanların, muhafazakar insanların 90'ların sonlarında, 2000'in başlarında çok fazla mağduriyetini yaşadıkları, yüz yüze oldukları iki önemli kavram. Her ne kadar biz bu kavramları hani alıp da oturtturamamış olsak da teknik terim olarak, maalesef ki özellikle 90'lı yıllarda bu kavramlarla gerçekleşen olaylar mağdur üretmiştir. Özellikle bizim camialarımızda. Şimdi dezenformasyon yeni bir kavram gibi bizim karşımıza çıkıyor. Aslında öyle değil. Dezenformasyon çok çok eski, yani milattan önce 2000'li yıllara kadar dayanan bir geçmişi var dezenformasyonun. Sadece terimsel olarak biz yeni karşılaştığımızı zannediyoruz.
0: Evet.
1: Tabii şimdi biz bu programı 3 seri halinde yapacağız. Yanılmıyorsam ilk seride dezenformasyonu, propagandayı konuşacağız. Sonra İslam'ın, camianın bununla alakalı yaşadığı mağduriyetleri konuşacağız. Şimdi şöyle, ben ama programın başında ilk defa bizi dinleyenler için şunu söylemiş olayım. Dezenformasyon dediğimiz ya da manipülasyon dediğimiz bu mevzuyu her şeyi karşılayan, her şeye karşı tedbir almamızı emreden Rabbimiz, işte Kur'an'ın mucizesi burada da karşımıza çıkıyor. Böyle bir bal çalma gibi olsun dinleyicilerimizin ağzına. Yani bizim medya okur yazarlığı diyerek böyle şey yapayım bunu ben. Ne derler ona? Saflaştırayım. Daha böyle anlaşılabilir hale getireyim. Toplumun her kesiminin rahat anlaması adına. Medya okur yazarlığı dediğimiz bu durum aslında. Yani Kur'an'ın bir mucizesi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir mucizesi daha ortaya çıkıyor. Bize İslam'ın emrettiği bir durum aslında bu. Ayeti ben İslam alimi değilim. Çok hani biliyorsun ilahiyatla alakalı teknik, yani dini bilgilerim çok zayıftır. Ama yanlış hatırlamıyorsam Hucurat suresinde İşte size fasıklardan bir haber geldiğinde, Hucurat suresi 6. ayet diye hatırlıyorum. Size fasıklardan bir haber geldiğinde hemen inanmayın, kaynağını araştırın. Ola ki bir topluma zulmetmeyin gibi bir ayet-i kerime. Yani mealen aşağı yukarı böyle bir ayet var. Aslında bu bizim medya okur yazarlarının dezenformasyonla mücadelenin, ben bunu belediyelerde yaptığım seminerlerde ya da farklı ortamlarda da dile getiriyorum. Bu aslında bize şunu söylüyor. Yani bu ayet-i kerime bize şunu söylüyor. Yaptığımız şey tefsir değil bu arada. Bunu da söylemiş olayım bizi dinleyenlere. Allah'ımız haddini bilenlerden eylesin bizi. Ama bize şunu söylüyor İslam bu ayet-i kerimeyle. Kafirlerden demiyor Rabbimiz. İşte münafıklardan demiyor, fasıklardan, yani teknik olarak ibadetinde devamlı olmayan, sözüne çok güvenilmeyen, arada sırada yalan da söyleyen insanlardan, size bir haber geldiğinde hemen inanmayın diyor. Biz de bütün medya okuryazarlığı eğitimlerinde, dezenformasyonla mücadele eğitimlerinde ilk söylediğimiz şey bu. Ne? Kaynak taraması yapmak. Yani bize bir haber geldiğinde lap diye inanmamamız, bu önemli abi. Şimdi bunu bildikten sonra... Şimdi program, yani bunu niye söyledin Recep dersen, belki bu ikinci ya da üçüncü programın konusu, ama bizi şu anda tevafuken olsun dinleyenler şunu bilsinler, anlatacağımız mesele onları çok yakından ilgilendiriyor. Yani İslam'ın emirlerinden bir tanesini ve en önemli emirlerinden aslında, yani çok mühim olan, sosyolojik anlamda çok mühim olan bir meseleyi konuşuyoruz burada. Çünkü bir gün hepimiz, Allah korusun, ama bu işin mağduru olabiliriz. Ki zaman zaman günümüzde yaşayan insanlar da var. Evet. Kurumlar var, vakıflar var, dernekler var. Ama benim en üzüldüğüm şey, bizim mütedeyyin muhafazakar camia sanki bunlar hiç bizi ilgilendirmiyormuş. Biz bu süreçlerin hiç mağduru olmamışız gibi bu işe hep sırt dönüyorlar. İşte çok ciddiye almıyorlar. Bu önemli. Bunu söyledikten sonra asıl meseleye gelebiliriz zannediyorum ki bizi dinleyenlerin artık dikkatini biz çektik. Ne demek istediğimizi, nasıl bir meseleyi ele aldığımızı anlatabileceğiz. Şimdi dezenformasyon dediğimiz şey, kötü niyetli insanların bilinçli olarak bir bilgiyi yanıltması, yamultması, insanlara, topluma kaos üretmek amacıyla. Yani bir problem çıkartmak amacıyla, bir yere zarar vermek amacıyla doğru bilgiyi yamultarak, yanlış hale getirerek yayması demek. Dezenformasyon dediğiniz şey bu. Şimdi burada uzmanlar diyor ki 3 tane önemli mesele var. Birincisi, bir bilginin, hatalı bilginin, bak hatalı bilgi diyoruz. Bu önemli, nedenini açıklayacağım. Hatalı bilginin dezenformasyon olarak kabul edilebilmesi için birincisi, art niyetli bir insan tarafından paylaşılacak. İkincisi, kaos hedefleyecek. Üçüncüsü de bir yerinde doğru bilgi olacak. Yani bir kasıt olacak yani.
0: Şimdi, şimdi ben burada bir şey söylemek istiyorum Recep. Bir örnek üzerinden hani ilerleyelim. Geçenlerde bilmiyorum denk geldim mi mesela, Roberto Carlos Müslüman oldu denildi.
1: Evet.
0: Sonra açıklama yaptı. Ben Müslüman olmadım. İşte İslam'a çok saygı duyuyorum ama Müslüman olmadım dedi. Şimdi mesela bu bir dezenformasyon
1: mudur? Evet, dezenformasyon.
0: Hatalı bilgi midir? Yok, bu... Burada mesela bir art niyet mi var, yoksa bir yanlış bilgi mi yayıldı? Böyle bir
1: Şimdi şöyle güzel bir şey söyledin. Oldu. Bu bir dezenformasyon örneği. Doğru bilgi var. Ne? Roberto Carlos bir hayali kahraman değil. Doğru bir kişi üzerinden yanlış bilgi yayılıyor.
0: Evet.
1: Şimdi peki bu art niyetli midir? Yani ben bu tarz bilgilerin çok iyi niyetle yayılım sağladığını, yani kaynak itibariyle paylaşanlar adına demiyorum. Yani sen inanırsın, ben inanırım, işte onu Türkiye'de paylaşan sanırım bir milletvekiliydi, o inanır paylaşır. Bu çünkü hepimize, her Müslümanı
0: mutlu eden. O halis niyetle paylaşmış.
1: Evet, bu her Müslümanı mutlu eden bir durumdur. Peki şu soru gelebilir. Abi niye o zaman kötü aktörler dedik ki, işte bak, bir yanlış bilginin, bir bilginin, hatalı bilginin dezenformasyon olarak kabul edilebilmesi için art niyetli birisi tarafından paylaşılacak. Yani bilinçli bir paylaşım. Tesadüfi bir paylaşım değil. Yani şöyle anlatayım daha rahat anlaşılır. Sonra Carlos örneğine döneyim. Peki yanlış bilgi paylaştık. Yani Enes işte Instagram'da bir video gördü. Bu videoda şunu diyor. İşte suyun içine bir kaşık çörek otu yağı, bir kaşık kekik işte atıp bir limon sıkar, sabahları aç karnına içerseniz hızlı kilo vermenizi sağlar diye bir bilgiyle karşılaştı. Ama aslında böyle bir şey yok. Bu yalan. Biri uydurdu bunu yani. Etkileşim amaçlı, daha fazla insana ulaşma amaçlı ya da yanlış yorumladı, aldığı okuduğu bir kaynağı. Enes'e yani bunu paylaştı. Enes de buna inandı ve inanarak Recep'e attı. Dedi ki ya bizim Recep de kullansın. Buna biz dezenformasyon demiyoruz. Buna mezenformasyon deniyor. Yani bilginin, hatalı bilginin kasıtsız paylaşılması, art niyetsiz paylaşılmasına mezenformasyon diyoruz. Paylaşılmaması gereken bir bilgi, devlet sırrı gibi, kurumların sırrı gibi. Enes, doğru bir bilgi var Enes'in elinde. Bu bilgi hakikat, fakat paylaşılmaması gerekiyor. Ama Enes sırf kaos ortamı oluşsun diye paylaştı. Buna da malenformasyon diyoruz. Şimdi gelelim Carlos örneğine. Güzel bir soru çünkü. Yani kardeşim, kötü aktörlerin ne gibi bir derdi olabilir? Yani Carlos Müslüman oldu, yalanını yaysalar ne olur, yaymasalar ne olur? Yayılımın çok hızlı gerçekleşmesini sağlayan şey erişim çılgınlığı, algoritmaların motivasyonu yani. Peki neden olabilir abi? Sebebi şu aslında. Şimdi bana bugün 4 tane yalan söyle. Ben mesela test konusunda da bunu konuştum. Hatta savunmada hocalar bu açıyı çok beğenmişlerdi. Bu büyük bir problem çünkü. Mesele yani yanlış bilginin yayılması değil sadece. Dezenformasyonun günümüzde en önemli tehlikesi doğru bilginin inandırıcılığını kaybetmesi. Yani şöyle düşün şimdi. Sen işte haberci değilsin. Sen işte toplumun aydın kesiminden birisisin şu anda ve değilsin yani. Entelektüel bir bakış açın var finalde. Değilsin. Standart bir vatandaşsın. İşte İslam'la aran sınırlı sayıda ya da çok muhafazakar da olabilir, fark etmez. Dediler ki Roberto Carlos Müslüman oldu. Ho falan dedin ya da işte vay be Roberto, hayranısın Roberto Carlos'un. Ya dedin ki vay be öyle, sonra bir baktın yok bu bilgi yalanlandı. Şimdi abi bunu kenara koy. İkincisi çıktı. Filanca işte sanatçı, benim çok bilmediğim için söyleyemiyorum isimli. Yine ünlü bir isim Müslüman oldu, yalanı çıktı. Yine bunu inandın, paylaştın bir Müslüman olarak. Gittin arkadaşlarına, bak Hakdin İslam kardeşim siz de inanın dedin. O da yalan çıktı. Üçüncü yine benzer bir paylaşım oldu. Bunu da paylaştın ya da işte buna da inandın. Hop o da yalan çıktı.
0: Şunu diyebilir miyiz Recep? Duygularımız, şimdi biz mütedeyyiniz diyelim. O Müslüman olduğundaki o sevincimiz belki de o dezenformasyona kapı aralıyor.
1: Tabii şimdi şöyle, biz aslında yani kötü aktörlerin yani dezenformasyonu yayanlar zaten bizim duygusal
0: boşluğumuzdan
1: faydalanıyor. Bak buna da hadisle, sünnetle bir karşılık var. Koruma var. Şimdi yani İslam'daki medya okur yazarlığını da anlatacağız yani. Evet. Neyse abi şuraya gelelim. 4 tane Müslüman var. Sözü kısa kesiyorum. Hani iddiası var. Her iddia atıldığında patlıyor olay. Her iddia atıldığında patlıyor. Her iddia atıldığında. Şimdi 5. gerçekten Müslüman olduğunu açıkladı. İnanır mısın? İnanmaz.
0: İnanmazsın.
1: Çünkü 4'ünde yalandı. 5.'si de dersin ki bana ne ya. Biz ona da inandık. Yalan çıktı. Hani bu ünlülerle olur ya, filanca öldü. Sonra çıkar ya, o kardeşim ölmedim, yaşıyorum. İşte öldü, yaşıyor. Sonra öldüğüne inanmaz. Hani
0: yalancı çoban.
1: Yalancı çoban hikayesindeki hikayesi. Yani bir şey çok yalan olursa, yalan olduğu ortaya çıkarsa doğrusuna inanmaz. Kesinlikle. Ne olur abi? Bu sefer gelmeye çalıştığım nokta şu Enes. Gerçekten de toplumu etkileyecek bir kişi, atıyorum İngiliz kraliçesi, Müslüman olduğunu ilan etse, onun öncesinde bu kadar çok Müslüman olmayla alakalı yalan olunca inandırıcılığını kaybedecek.
0: Kaybeder.
1: Etki alanını kaybedecek. Belki onu görüp acaba deyip İslam'ı araştıracak insan sayısını düşürecek.
0: Düşürecek.
1: Şimdi anlatabildim mi?
0: Kesinlikle.
1: Basit bir Roberto Carlos Müslüman olduğu yalanı kısa vadede belki bir anlam ifade etmiyor ama uzun vadede bir planın bir parçası. İşte aslında olay bu. Şimdi Amerika dünyanın en çok dezenformasyon gerçekleştiren ülkesi Amerika. Kime ama biliyor musun? Kendi insanlarına. Çünkü sen düşünsene. Şimdi zaten bu Filistin meselesiyle büyük bir dezenformasyon savaşı da var ve Türkiye bu konuda ciddi güçlü yani. Çok iyi mücadele ediyor. Şimdi şuraya geleceğim. Amerika dünyanın dezenformasyonu yayan en güçlü ülkesi ve en çok kendi milletine yani kendi vatandaşlarına yapıyor. Niye? Irak'ı işgal edecek. Önce insanları işgal etmesi gerektiğine inandırması lazım. İşte ne bileyim X yeri işgal edecek, Vietnam'ı işgal edecek, önce inandırması lazım. E peki nasıl inandıracak? Oranın işgal edilmesi gerektiğine, oranın bir beka sorunu olduğuna, işte kendi toplumunu dezenformasyonun mağduru yaparak gerçekleştirecek. Bu yani önemli bir şey. Buradan şuraya bağlayıp soru sormana müsaade edeceğim, kusuruma bakma.
0: Yok estağfurullah.
1: Onun için aslında dezenformasyon kapital ülkelerin, güçlü yöneticilerin, diktatörlerin tarih boyunca en çok kullandığı en güçlü silah. Yani bir yeri işgal etmek istiyorsan önce kendi insanını buna inandıracaksın. O zaman işte araya dezenformasyon giriyor. Sorunu sorabilirsin abi.
0: Evet. Şimdi o zaman hemen burada şuna girelim. Daha küçük ölçekli bakmak adına. Şimdi Türkiye'de tablo nasıl Recep? Ve mütedeyyin kesim açısından dezenformasyonda biz neye dikkat etmemiz lazım? Mütedeyyin kesimde dezenformasyonu nasıl görüyoruz Türkiye açısından?
1: Eyvallah. Şimdi şunu söyleyeyim. Dezenformasyon dediğimiz şey Bak, milattan önce 2000'li yıllarda neredeyse 4026 yıl önce yani ilk yani tarihin en eski kabul edilebilir dezenformasyonunu Hititlerle 2. Ramses yaşamış. 2. Ramses Hititlerle bir savaş yapıyor. Kadeş Savaşı. Savaşın sonunda 2. Ramses savaşı kaybediyor. Ama Ramses uyanıklık yapıyor. Tarihin en büyük PR'ını yapıyor abi. Gidiyor duvarlara şey yazıyor. Hititlerle 2. Ramses'in yaptığı savaşı 2. Ramses kazanmıştır yazıyor. Ne zamana kadar o savaşı 2. Ramses'in bak dünyanın en güçlü PR'ı bu. 4000 yıl boyunca o savaşı 2. Ramses'in kazandığını zannediyor bütün tarihçiler. Sonra Hattuşaş'ta Boğazköy'de bir kazı oluyor. Bu kazıda anlaşılıyor ki savaşı 2. Ramses değil Hititler kazanmış. Buradan şuraya bağlayacağım. Düşünsene bir yalan üzerine bir kralın kendinden sonra gelenlere ve kendi vatandaşlarına kötü göstermemek adına yaptığı bir dezenformasyon operasyonu bütün tarihi vesikaları ne yapıyor abi? Yalan üzerine inşa etmesini
0: İnşa
1: sağlıyor.
0: ettim.
1: Ben burada dezenformasyon dediğimiz şey o zaten. İnsanlar gerçek olduğunu zannediyor ama altı boş. Ve bir gün bir bakıyorsunuz bütün kitaplar
0: Yalan
1: yanlış, yalan
0: söylüyorsun.
1: söylüyor. Bütün tarihi kaynaklar, bütün işte o kendine profesör diyen insanlar yanlış ve yalanın üzerine inşa etmişler. Bütün bildikleri her şeyi. Onun için Müslüman uyanık olmalı. Şimdi gelelim kendi mahallemize. Abi biz bu konuda çok zayıfız. Bak programın başında da söyledim. En çok bu işin muhatabı biziz. Mağduru biziz. Bizde hala bir kıpırdama yok. Yani işte vakıflar hala işte ne bileyim su kuyusu açıyorlar. Bunları kötülemek için demiyorum yani. İşte kumbara dağıtıyorlar, ne bileyim işte hizmetler yapıyorlar. Müthiş. Radyolar kuruyorlar, televizyon kanalları kurmaya çalışıyorlar, YouTube stüdyoları kuruyorlar. Müthiş. Haber siteleri kuruyorlar, yayıncılık yapmaya çalışıyorlar. Müthiş. Ama hala ya bir doğrulama platformumuz olsun. Doğrulasın diyen yok. Cumhurbaşkanımızın girişimi şu işte dezenformasyonla mücadele merkezini kurdurdu. Bunun önemini bildiği için işte Anadolu Ajansı'nın Anadolu Teyit diye bir şeyi var. İşte doğrusu ne var TRT'nin vesaire gibi bir kamuda bir hareketlilik oldu. Ama ne adına bu? Tabii ki yani bu devlet metabolizması adına. Ama bizim muhafazakar mütedeyyin camia bakın 90'larda yani formaliteden bir kadını işte bir adamın yanına koydular. Sonra gazetelerle bastılar, uçaklarla biz o zaman çocuktuk yani bastılar. Finalde bütün bir Müslüman camia sorun yaşadı. Üniversitelere kızlar giremedi, başları açılmak zorunda kaldı. Derslerde o milli güvenlik dersi vardı o dönem. Milli güvenlik dersinde başörtülü, imam hatiplerde başörtülü kızlar var. Ya Erbakan hocayı devirdiler yani anlatabiliyor muyum? Yani bak basit bir dezenformasyon, propaganda örneği nelere gebe. E peki bitti mi bu? Yok bitmedi. Yani ondan sonraki süreçte de aynısı oldu. Yani şimdi örneklerini, isimlerini vermek istemiyorum ama hani çamur at izi kalsın mantığıyla ki dezenformasyonun bizim camiamızda mahallemizdeki en büyük şeyi o. Biz Enes'le oturuyoruz. Ben Enes'le otururken işte ben Giresunluyum. Bir kötü söz söylüyorum. Enes onu kayda alıyor ve bütün Giresunlular böyle bir adamdır diyor. Yani böyle bir duruma çıkıyor. Şimdi ne oluyor vakıflar? Yani koskoca bir vakfın hocası yıllarca hapislerde çürüdü. İşte 100 kilo girdi, 50 kilo çıktı hapisten. Eşi öyle, damadı öyle. Yani neden abi? Yani İşte birileri çıktı ve bir iddia attı. Kanıtlar tersini söylese de sosyal medyadaki o algı operasyonu ki bu karşı yani İslam düşmanı camianın elinde çok güçlü hala finalde ne oldu işte zarar gördü bir camia, bir kurum, bir hoca. Yani
0: Kesinlikle.
1: insanlar mağdur oldu. Yani başka örnekleri de var yani. Biri çıkıyor yanlış bir şey yapıyor. İnsanız zaten hepimiz yanlış yapabiliriz. Allah yanlıştan korusun.
0: Ama bütün
1: Ama
0: bir vakfa mal
1: Vakfa mal
0: edilebiliyor.
1: edilemez bu. Yani bir tane adamın gafleti, hatası, ahmaklığı adına ne kim ne derse desin. Bütün bir camianın yani 99 tane iyilik var orada. Hatta 100 tane iyilik var. Bir tane bir kötülük olmuş yani. Normal abi her yerde olabilir bu. Yani bu insani bir durum. Biz burada kötülüğü desteklemiyoruz tabii ki. Kötü kötüdür yani. Biz Müslüman olarak en başta buna karşıyız zaten. İyiliği emrederiz. Kötülükten alıkoyarız biz. Ama biri kötülük yaptı diye yani bir şey olmaz yani. Hani o bütün bir camia kötülenmez. Şimdi mesela Fatih'in çok bilinen bir hikayesi vardır. İşte eğitimle alakalı işte sadrazamına ekibi toplamış. Demiş ki işte şu kadar bütçe ayırıyorum. Sadrazam demiş ki Maliye Nazırı demiş ya hünkârım çok yüksek bir para bu eğitimde. Biz bu bütçeyi ayırmasak, demiş ki 100 öğrenciden bir tanesi doğru yetişiyor mu, istediğimiz gibi yetişiyor mu? Yetişiyor hünkârım. Biz hangisi o 100'den, hangisi 1 bilemediğimiz için bakmak zorundayız yüzüne de, demiş. Şimdi o hesap, yani biri bir şey yapıyor diye yüzü kötüleyemezsiniz. Anlatabildim mi?
0: Kesinlikle.
1: Hülasası şu, toparlamak gerekirse bizim camialarımız bu konuda zayıf. Her gün çıkıyor X TV'si, X internet haberi, X Twitter kullanıcısı, X sosyal medya fenomeni çıkıyor. Kafasına göre aslında milletvekilleri, X partinin milletvekilleri çıkıyor. Sırf İslam düşmanlığından, sırf millet düşmanlığından, yani basit bir şeyi görüyor. Zaten kafaları da, ben onların sağlıklı bir insan olduklarına da inanmıyorum. Yani onlar normal insan değiller. Zaten onlar psikolojileri bozulmuş, paranoyak olmuş. Artık yani iyice ne canavarlaşmış yaratıklar bunlar. Çünkü bir insan ne olursa olsun önce bir işin aslını aslarını araştırır. Ne yapıyorlar abi? Hemen çıkıyorlar. İşte bir tane bir şey, bir ara hatta çok uzun yıllar önce çok gülmüştüm. Bir CHP'li milletvekili işte bir şeyin önünden geçiyor, elektrik trafosunu. O dönemde belediyeler trafoları böyle süslemiş, eve benzetmişlerdi. Sonra oradaki elektrik sesini, belki dinleyenlerimiz hatırlarlar o haberi, zikir zannediyor. Gidiyor polis arıyor, burada zikir yapıyorlar, yasa dışı iş yapıyor. Sonra bir basıyorlar ki orası trafo, elektrik trafosu. Bayağı dalga konusu olmuştu. Yani bahsetmek istediğim şey, anladım. Biri böyle bir şey inanıyor ve bir iftira atıyor ya da yanlış bir işte adamın hiç alakası olmayan aslında. Çünkü hani ne olursan ol gel diyen kurumlar bunlar. Yani kapısı herkesi. Hiç kimseye bu bizden değil, bu inanıyor, inanmıyor demeyerek, hiçbir süzgeçten geçirmeyerek, tamamen hani onların ağzıyla konuşuyorum. Hümanistçe bir yaklaşımla, aman gelsin insanlar, gençler uyuşturucuya alışmasınlar, kötü alışkanlıklara, kumara, zinaya alışmasınlar. Yeter ki gelsinler, burada en azından temiz bir ortamda kalsınlar diyen İnsanlar ne yapıyorlar abi? Bir süzgeç yok yani. Herkes giriyor. İyi de girebiliyor, kötü de girebiliyor. İyi de kötü de giriyor. Şimdi binlerce insana, milyonlarca insana yardımlar yapılıyor bu kurumlarda. İyisi de giriyor, kötüsü de giriyor. Finalde ne oluyor? Bir tanesi bir şey yapıyor. Hemen propaganda, hemen bir dezenforma. Sanki o kurum yapmış, sanki o kurumun adamıymış vesaire.
0: Yani
1: gibi.
0: Burada Müslümanlar o zaman mutlaka birleşip bir platform kurmalı.
1: Bir platform kurmalılar. Yani bir, şimdi şuraya geleceğim.
0: Bu konuda bilinçlendirilmeli
1: cami. Tabii yani bir Müslümana iftira atılıyor. Bak, bir İslam düşmanı, yani karşı cenahtan bir adam yapıyor. Abi kimse bir şey demiyor. Yani bu kadar gündeme gelmiyor. Bu taraftan bir şey yapmıyor adamlar. Yani belki biri yapıyor ya da diye. Yani bir dezenformasyon var. Abi bütün camialar kirletiliyor. İftiraya maruz kalıyor.
0: Maalesef.
1: Yetmiyor. Yani bak bu normal. Bu bir savaş. Hani ben şey yapmam mesela. Şeytana kızmam mesela. Onun da görevi var abi yani. Allah ona bir görevi. Buz ederiz. Yani kızmamdan kastım şu. Görevini yapacak. Bu da görevini yapacak yani. Anlatabildim mi? Çünkü imtihan dünyası bu. Ben ne yapmadım? Ben ona bakarım. Ve burada bir dezenformasyon rüzgarı esiyor. Fakat yani bırak farklı cemaatlerin, cemiyetlerin, vakıfların, derneklerin bunda bir refleks oluşturmasını. Kurum kendi içindeki insanın anlatamıyor bunu. Yani kendi içinde bir refleks oluşturamıyor. Tabanını anlatamıyor, bu yalandır, bu iftiradır diye. İlk sırtını dönen tabanı oluyor yani. Anlatabildim mi? İşte böyle bir durum için Müslümanların bir, yani bir yeri olmalı, bir noktası olmalı. Ben mesela şu anda onun için uğraşıyorum, biliyorsun. Yani böyle bir gayem var. Bir Müslümanların bir yeri olacak abi. O diyecek ki bu yalandır kardeşim. Anında onu yalanlayacak. Ve insanlar ona bakacaklar, onun uygulamasına, onun sitesine.
0: Aklıma şey geldi, Gimdes gibi düşünebiliriz.
1: Aynen öyle. Şimdi helal sertifikam. Eyvallah gibi. Çok güzel bir örnek abi. Biz ne yapıyoruz? Ben şimdi bir şey alacağım. Mesela atıyorum çocuğa jelibon alacağım. Hani işte yumuşak şeker alacağım. Bakıyorum Gimdes sertifikası yoksa almıyorum. Diyorum ki yani şüpheli bu kardeş. Ama orada ben Gimdes'i gördüysem alıyorum.
0: Ya da şimdi ne, bu teyit makamı da ne olacak?
1: Ha, öyle olacak yani.
0: O sertifikayı verecek.
1: Tabii bu insanlar doğru bilgi bakacak. Aynen öyle. İnsanlar bir haber çıktığında taban, bak benim kastım karşı tarafı ikna etmek değil. Edemeyiz zaten adamları. Biz kendi tabanımızı, insanlarımızı ikna edelim. Bizim insanımıza çıkacak, bakacak ki evet abi bu yalanmış. Bu işin aslı buymuş. Bak bu neyi doğuracak biliyor musun Enes? Bu toplumsal bir refleksi doğuracak. Yani insanlar bir süre sonra şunu diyecek. Yeter be kardeşim ya. Ha bir de iftira atıp duruyorsunuz. Çünkü bütün yalanları ortaya çıkartan bir mekanizma olduğunda artık buna inanan inanmayan herkes şunu diyecek. Hatta yani takip eden, arada olan, kararsız olan, ortada olanlar da bakacak, kontrol edecek. Yeter lan diyecekler yani. Ne yapıyorsunuz? Şimdi Ama biz ne yapıyoruz? Hemen inanıyoruz. Şimdi o demin bir soru sormuştum. Buradan oraya bağlayacağım. Bak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi medya okuryazarına dezenformasyonla mücadelede ne dedik? Fasıklardan haber geldiğinde hemen inanmayın diyor Rabbimiz bize. Efendimiz Aleyhisselatü, bu birinci kural. Yani dezenformasyonla mücadelenin birinci kuralı, medya okuryazarlığının birinci kuralı kaynak kontrolü. Bak İslam bize bunu emretmiş. İkinci kural abi duygusal kontrol, duygusal fren. Duygusal fren dediğimiz ne abi? Enes'i çok sevindiren bir gelişme oldu ya, hemen inanmayacak. Bir duracak, bekleyecek, bakacak doğru mu haber değil mi? Ya da zamana bırakacak. Bazıları haberler ya da o gelişmeler anında neticelenmiyor. Bir süre sonra ortaya çıkıyor. Duracak, bakacak, evet tamam diyecek. Çok nefret edeceği, sinirleneceği, elini masaya vurup yeter ulan diyeceği bir şey olduysa yine bir duygusal fren, yine bakacak. Abi böyle bir şey olmuş mu? Zaman ne diyor? Süreç ne diyor? Diyecek. Peki bunun Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatındaki örneği ne abi? Bak medya okuryazarlığının İslam'la arasındaki, bak İslam'ın emrettiği. Zaten dinimiz güzel. Yani hayatın her alanına, her mekanizmasına zaten hükmettiği için Rabbimiz biliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanılmıyorsam şöyle bir hadis vardı. Mealen yanlış söylüyor olabilirim. Yani anlamına, verdiği anlama lütfen odaklansınlar. Öfkelendiğinizde ayaktaysanız oturun, oturuyorsanız ayağa kalkın. İslam alimleri ne der? Yatın. Bir abdest alın.
0: Oturuyorsanız yatın.
1: Yani bak duygusal fren biliyor musun?
0: Eyvallah. İşte. Eyvallah Recep.
1: Bir örneğiyle artık sürenin de sonuna geldiğimizi tahmin ediyorum. Bir örneğiyle verelim. Bundan 5-6 yıl önce bir haber çıktı. Haberde bir adam kızına, çok özür diliyorum dinleyicilerimizden, affınıza sığınıyorum efendim, bütün büyüklerimizin, kızına işte cinsel saldırıda bulunan bir çocuğu öldürdü haberini duyduk. Adam kızının işte yani mahveden, hayatını karartan o çocuğa gidiyor. Sen böyle bir suç işledin, kızımla evleneceksin. Çocuk da diyor ki ya ben yapmadım bunu. Yaptın yapmadın, kızım kim yaptı, bu yaptı. Kız hamile kalmış. Adam da öyle olmaz, böyle öldürür diyor, öldürüyor. Bu şimdi haberlere düştü. İşte Twitter'da, şimdiki X'te yani bir furya koptu. Adam serbest bırakılsın. İşte kızını zorla şey yapan insana öldürmüş, adaletini sağlamış vesaire diye. Bu haber abi böyle bir koptu. Herkes tweetler attı, paylaşımlar yaptı. 3-4 ay sonra mahkemede sonra bir şey çıktı ki o çocuk yapmamış gerçekten de bu durumu. Kim yapmış? Kız sevdiği bir çocukla bu münasebeti yaşamış. Sonra çocuk, babası bu işi öğrenince çocuk zarar görmesin diye masum gariban bir çocuğun üzerine bu iftirayı atmış. O yaptı demiş. Çünkü sevdiği zarar görmesin diye. Adam da çocuğa gidiyor. Çocuk yapmamış. Yapmadım deyince inanmıyor ve kızına inanıyor. Çocuğu öldürüyor. Şimdi geleceğim nokta şu. Biz dikkatli olmazsak, hani size bir yerden bir haber gelirse, şimdi ne kadar Müslüman medyamız, ne kadar münafık, ne kadar işte kafir, artık onu dinleyicilerimiz kararını verecekler. Ama ya bize ulaşan haberler, yani haber merkezleri ne kadar böyleler bilmiyoruz. Kararını herkes kendi takip ettiği şeyin versin, ama bize bir haber geldi. Bak biz bir tepki verdik. Sonra farkında olmadan birine zulmettik. Kime? Bir anneye, bir babaya. Bir masum çocuğa iftira attık. Artık onunla helalleşemeyiz. İftira attık ve gitti. Başka? Şimdi bir anne baba düşünün abi. Çocuğuna iftira atılmış. Çocuğun öldürülmüş. Neye üzüleceksin? Katilinin kahraman ilan edilmesine mi? Çocuğunun sapık ilan edilmesine mi? Yoksa çocuğunun üzülmesine mi? Anlatabildim mi? Biz relax olursak, aman dersek, bu işe itibar etmezsek, bu işe önem vermezsek maalesef ki böyle şeyler yaşanır. Biz de en iyi ihtimalle iftira atan bir insan olarak yarın huzur-u mahşerde mahcup ve mağdur oluruz. Mağdur olmayız da, Allah kimseyi mağdur etmez, mahcup oluruz.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Özür diliyorum estağfurullah.
0: Ben kendi adıma söyleyeyim. Anlattığın bu hem örneklerle hem de verdiğin bilgilerle ben dezenformasyonun ne demek olduğunu çok daha iyi kavradım. Ve dezenformasyonun nelere yol açabileceğini de gördük. Hem son anlattığın hikayede hem de daha önceki anlattığın o işte tarihsel olaylarla vesaire. Çok büyük sıkıntılara yol açabiliyor, çok büyük problemlere yol açabiliyor. Belki de yüzyıllardır bilinen gerçekleri bile aslında öyle olmadığını ortaya çıkarabiliyor dezenformasyon. Bu manada bilinmesi gerekiyor ve dezenformasyonla mücadele de çok önemli. Sana çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. Sabırları için bütün dinleyicilerimize.
0: Eyvallah, Allah razı olsun. Çok faydalandık, müstefit olduk. Efendim, burada programımızı noktalıyoruz. Yine haftaya yeni bir konuyla devam edeceğiz. Hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.
2: Hayata dair her şeyin konuşulduğu bir program. Enis Yıldırtan'la Bir Konu Var sona erdi.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Çok faal ol, umuma ait hizmetlerde yetişkin ol. Başkalarına bir iş sunabildiğin zaman mutluluk ve sevinç hisset. Hastalara başvur, muhtaçlara yardım et, zayıfları koru, felaketzedelerin güzel sözde olsa acılarına ortak ol. Devamlı hayır işlere koş.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Saat 35-36. Hazreti Süleyman'ın duası. Süleyman, ey Rabbim, beni bağışla ve bana öyle bir mülk ihsan et ki ardımdan hiç kimseye yaraşmasın. Şüphesiz bütün dilekleri veren sensin, dedi. Bunun üzerine biz rüzgarı onun emrine verdik ki onun direktifiyle istediği yöne doğru kolayca essin.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Allah'ın her duaya karşılık verdiğini biliyor musunuz? Allah Kur'an'da kullarım beni soracak olursa muhakkak ki ben onlara pek yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm buyurmaktadır. Önemli olan Allah'a samimi bir kalple teslimiyet ve içtenlikle dua etmektir. Gelin siz de daha çok dua edin. İsteklerinizi ve sıkıntılarınızı Allah'a bildirin ve ondan yardım dileyin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: düşünen insanlar için.
1: Muvahhid müminler akidesinde, salih amelinde, istikametinde, işte dost doğru yol üzere yürümeye devam edecek. Velev ki çok az, küçük adımlarla bu yürüyüş devam etmiş olsun. Dost doğru yol üzere devam ederken sapmadı ya, sapanlar kendilerine göre birçok mesafeler aldılar, yollar aldılar, öyle göründüler. Halbuki dünyevileştiler. Ama muvahhid müminler okudular, bildiler, öğrendiler, gerçek ölçüleriyle tanıştılar, hakta sabit kaldılar, asla dalalete düşmediler veya beyl etmediler, zalimlere karşı bir meyilleri olmadı, emrolundukları gibi dost doğru davranmaya gayret ettiler. Ama sapanlar güya kendilerince çok mesafe kat ettiler ve hak üzere yürüyüşlerine devam edenlere zaman zaman siz hala orada mısınız deyiverirler. Siz hala orada mısınız? Peki nerede olalım? Hak'tan başka, hak'tan öteye, dalaletten, sapıklıktan başka bir şey yok. Biz hak üzereyiz. Hak üzere devam ediyoruz. Bizden istenen emrolunduğumuz gibi dosdoğru olma konusunda sapmamaya, yalpa yapmamaya gayret ediyoruz. Evet, biz hala tevhid durağında ve ölüm otobüsünü bekliyoruz. Şaşmadan, sapmadan, Allah'tan başka hüküm koyucu kabul etmeden, Kur'an'dan başka hayat kitabı, hayat düsturu kabul etmeden, İslam'dan başka hayat düzeni, Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan başka hayat örneği, hayat önderi kabul etmemek şartıyla, düsturuyla tevhid durağından ölüm otobüsünü bekliyoruz.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Mil'as semawati vel ard ve ma beynehuma. Ves-salatu ves-selamu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmaîn. İla cemii'il muslimin fi biqa'il alam. İla ellezîne erâdû en tekûne kelimetullâhi'l ulyâ. إلى الذين تزداد الأخوة بلقائهم إلى الذين قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله نهديهم تحيتنا.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yedi kişi vardır ki hiçbir gölgenin olmayıp da sadece kendi gölgesi olduğu günde Allah onları gölgelendirir. Onlar adil bir imam, Allahu Teala'nın ibadetleriyle yetişmiş bir genç, kalbi mescitlere bağlı olan bir adam, Allah için birbirini seven, Allah'ın sevgisi üzere bir araya gelen ve bu sevgiyle birbirinden ayrılan iki kişi, güzel ve zengin bir kadının davetine ben Allah'tan korkarım diyen adam, sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde tasadduk eden adam, yalnız başına Allah'ı zikredip de gözyaşı döken adam. Muttefekun Ali.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Geçtiğin tüm yolları sakın senin zannetme. Başkalarının hakkını da ihlale meyletme.
2: Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM uyarıyor. Gerek şahsi işlerinizde, gerek İslami hizmetlerde muvaffak mı olmak istiyorsunuz? Öyleyse önemseyecek, benimseyecek, planlayacak, fedakarane çalışacaksınız. Bu hususlara dikkat edilerek yapılacak hizmetlerde hayırlı neticeler alınır. Hizmetler bereketlenir. Hizmetin küçüğü büyüğü olmaz. Hizmetlerde Allah rızası gözetildiği takdirde küçücük bir hizmetten çok büyük sevap alınır. Allah indinde makbul bir amel olur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Kamer 9-11. Hazreti Nuh'un duası. Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanlamıştı. Kulumuzu yalanladılar ve cinlenmiştir dediler. Ve Nuh davetten vazgeçmeye zorlandı. Bunun üzerine Rabbine, ben yenik düştüm, bana yardım et diyerek yalvardı. Biz de boşalan bir su ile göğün kapılarını açtık.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم.
1: ابن مسعود رضي الله عنه روايت ediyor. Kalbinde zerre miktarı kibir olan cennete giremez. Bir adam şöyle dedi: gerçekten bir adam elbisesinin güzel olmasını arzu eder, ayakkabılarının güzel olmasını arzu eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah güzeldir ve güzel olanı sever. Kibir, hakka karşı gururlu olmak ve insanları küçümsemektir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

Ey Peygamber! Biz seni hem bir şahit, hem bir müjdeci, hem bir uyarıcı olarak gönderdik. Müminlere müjdele, onlara Allah'tan bir mükafat vardır. Kafirlere ve münafıklara itaat etme, onlara aldırma. Allah'a tevekkül et. Allah vekil olarak hepsine yeter.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ümmetin malını hor kullanmayın. Onu kendi öz malınızdan daha iyi koruyun ve bu konuda hassas olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 151. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki: Rabbim, beni bağışla, kardeşimi de ve bizi koruyucu şefkatinle kuşat. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin.